0: Gelelim üçüncü suale.
1: Allah razı olsun efendim. Üçüncü sualimiz efendim. Zaman bizim en değerli hazinemizdir. Zamanı yenik düşmemeli, zamanı iyi kullanmalı sözlerini. Aslında herkes kendi değerlerine göre değerlendiriyor ve zamanı iyi kullandığını düşünüyor. Bu konuyu kendi standartlarımıza göre mi yorumlamalıyız?
0: Allah razı olsun. Acaba zaman nasıl bir şey? Ne zaman başladı? Ne zaman bitecek? Eskiden zaman yok muydu? Hayır, yoktu. Allah Teala sadece kendisi varken zaman da yoktu. Ve Allah Teala'ya göre şimdi de zaman yok. Ama bize göre zaman var. Ne zaman başladı? Allah Teala ne zaman kainat kadar ağır olan bir tek noktayı patlatıp da kainatı yarattığı zaman, dikkat edin, bir tek noktadan hareket sonsuz sayıda partikül. Bu partiküller bir tek noktadan her tarafa birden dağılmış durumda. Ve sonsuz hızla hareket ediyorlar. Nereye doğru? Ait oldukları yere doğru. Kainatı vücuda getirmek üzere her bir elektron vazifeli. Sonsuz sayıda insanların idrakini alabilmesi çok küçük bir olay bu. Çünkü önce bir tek noktadan bahsediyorum. Kainat kadar ağır bir tek nokta bu noktayı patlatıyor Allah-u Teala. Ve zaman başlıyor. Bir tek noktadan ayrılan bütün partiküllerin hızı sebebiyle zaman var. Dikkat edin. Geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zaman, bir tek noktadan hareket eden sonsuz partikülün hızına dayalı bir faktördür. Bu ayrılık var olduğu için ve bu ayrılığın bir hızı olduğu için zaman var. Nereye kadar devam edecek? Kıyamet gününe kadar. Allah'ın bütün partiküllere, kainatı oluşturacak olan bütün partiküllere, ki bu partiküller hala yerinde değiller, hala kainat büyüyor. Yani partiküller hala hareket halinde, o merkezdeki tek noktadan devamlı ayrılıyorlar. Bir insan vücudu şeklindeki kainatın hala büyümekte olduğunu düşünün. Zaman geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ve itiş enerjisi bu partiküllerdeki onları devamlı büyümeye götürüyor. Ne zaman bitecek? Kıyamet günü. Ne bitecek? Kinetik enerji bitecek. Onları iten güç bitecek. Bitince ne olacak? Duraklama. Sonra gravitasyon, yer çekimi faaliyete geçiyor. Ve merkeze doğru bir çekilme olayına şahit olacaksınız. Güneş dünya ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Dünya ay ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Toprak diyor ölüleri kustuğu zaman diyor. Ne diyor? Her şeyin tersine döneceğini söylemiş oluyor. İşte kıyamet günü bu sebeple nasıl dünya güneşten ayrılmışsa, ayrıldığı zaman bir itiş enerjisi onları birbirine ayırmışsa, birleşirken de tekrar geriye dönüş söz konusu, zamanında tersine çalışması söz konusu. Ta ilk noktaya geri dönüldüğü ana kadar her şey geriye doğru seyredecek. Öyleyse biz şimdi geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zamanı yaşıyoruz. Sonunda gelecekten geçmişe dönük bir zamanı yaşayacağız. İnşallah. Ne göreceğiz o zaman? Zaman tersine dönmüş olacak. Bizden evvel ölen bütün insanlar tersine doğru zaman geri gittiği için, ta o tek noktaya kadar geri döneceği için, Adem Aleyhisselam'a kadar dönen zaman parçası içinde, Adem Aleyhisselam'da da ayrılmak üzere bütün ölenlerin zaman onların hayatta oldukları noktaya ulaştığı an hayatta olmadığı söz konusu. Öldükleri haliyle hepsi hayatta olacaklar. Ve de Allah'ın katına doğru bilgisayarlar söz konusu. İşte zaman o ki hala geçmişten geleceğe doğru uzuyor ve hudutlu. Bu hudutlu parçayı bize en çok faydalı olacak şekilde kullanmak Allah-u Teala'nın emri. En kıymetli hazine zaman. Ve bu kıymetli hazineyi onun kıymetini bilerek korumak mecburiyetindeyiz. Her akşam yatağımıza çekildiğimiz zaman bir muhasebe yapmalıyız kendi kendimize. Ben bugün zamanı değerlendirebildim mi? Biliyor musunuz? Eğer samimiyseniz her gün aynı cevabı vereceksiniz. Hayır. Değerlendiremediniz. Düşünün, Allah için kullandığınız faydalı zaman 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar yer alıyor? İşte o kadar kullanabiliriz. Ve 24 saati bütünüyle kullanmak mümkün mü? Evvela eğer bunu derece açısından değerlendirmek istiyorsanız daimi zikirle bu mümkün. Daimi zikir demek her an kalbinizin sesini iç dünyanızda duyarak kalbinizin sesine paralel iç sesinizle daima Allah Allah Allah diye zamanı kullanmanız. İşte o zaman 24 saatlik bir zaman parçasında bütün boyutlarını kullanmış olursunuz. Bu konunun batini yönü. Zahiri yönüne gelince sizden istemen de hangi gün Allah-u Teala sizden ne istedi? Namaz kılmanızı istedi, oruç tutmanızı istedi, dünya işlerini yapmanızı istedi. Ne kadarını yaptınız? Bunu karşınıza koyun, içinizden çıkın. Kendinize tarafsız bir hakim gözüyle bakın. Ne kadarını kullandınız zamanın Allah için? İşte probleminiz burada başlıyor. Siz evvelce yaşadığınız hayat boyunca buna hiç değer vermemiştiniz. Ve büyük kayıplarınız olmuştu. Ama şimdi onun değeri size öğretilmeye çalışılıyor. Gene değer vermeyebilirsiniz. Kendi başarısızlığınızın cezasını atmış olursunuz. Allah-u Teala sizin başarmanızı istediği için biz buradayız. Öyleyse başarabilirsiniz. İşte zaman hazinesini nefsinizin kalbinin her atışında çift sayıda çifteceyle Allah kelimesini iç dünyanızda devamlı yankılandırarak yaşamaya çalışın. Ve unutmayın, Allah'ı en çok sevenler Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri yine Allah'ı en çok zikredenlerdir. Çünkü zikir ibadetlerin en büyüğü olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bir insanın nefsini temizleyebilecek olan bir tane silah var elinizde, onda da zikir. Onun ışığı altında, zikrin ışığı altında hareket etmeye çalışın. Dikkat edin, zikriniz devam ettiği sürece siz bir kötülük işleyemezsiniz. Mümkün değildir. Zikriniz devam ediyorsa bir kötülük işlemeniz mümkün değildir. Bir deneyin, aklınıza kötü bir şey geldiği zaman zikre başlayın, bakın ondan eser kalıyor mu? Ya zikri bırakırsınız, o kötülüğü yaparsınız, ya da zikre devam edersiniz, o zaman kötülük yapmanız mümkün değildir. Neden? Şeytanın kapısını kapatmış oluyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazlası, salavat mührü aşağı indirip şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değil. Düşünce platformunda size ulaşması ise neticeyi değiştiremez. Şeytana hemen hakim olursunuz. İşte bütün güzellikleri yaşadığınız zaman göreceksiniz ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde mutlu olmanız her zaman mümkün. İşte bu saadeti yaşamanız söz konusu. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Nasıl yapacaksınız? Onların yaptığı gibi onları da sever. Onlar zamanın bütününe hakimdiler. Anı yaşıyorlardı. Ne demek anı yaşamak? Özellikle namazlarda bunu hissedersiniz. Mesela namaz kılarken şu namaz bittikten sonra gideceğim çarşıya, falanca dükkandan o beğendiğim şey vardı yani onu alacağım diye düşünüyorsanız, anı yaşamıyorsanız o sırada siz gelecektesiniz. Veya birisinin size yaptığı hakareti düşünüyorsunuz. Vay alçak vay diyorsunuz. Bana bunu nasıl yapar? Onu düşünüyorsanız gene anı yaşamıyorsunuz. Bu sefer de geçmiştesiniz. Ya ne yapacaksınız? Allah'ı düşüneceksiniz. Onu görmemeniz önemli değil. Size huzur namazını anlatsak. Huzur namazını düşüneceksiniz. Sanki huzur namazına arkadan ve yukarıdan bakan birisisiniz. Kalp gözünüzde bakıyorsunuz. En başta imamı görüyorsunuz. Onun arkasında iki kişi var. Arkasında bir kişi var. Yine iki kişi. Yedi kişi. Yedi kişi. Ondan sonra onarlık sınırı var. Gözlerinizin önüne bu tabloyu getirin. Ve imamın başına yukarıya doğru bakın. Orada yoklukta Allah var. Görmeseniz de orada. Ne zaman baksanız onu orada görürsünüz. O kainatın her noktasındadır. Ama aynı zamanda da oradadır. İşte o Allah-u Teala sizi bu kainatta en çok sevendir. En çok o sever. Madde bir. Ne talep ederseniz yerine getirmeye hazırdır. Liyakatiniz kadar mutlaka yerine getirir. Madde 2 ve 3. Daha ne istiyorsunuz? Ne isterseniz size vermeye hazır. Yeter ki isteyin ve onu elde etmek için gerekli fedakarlığı yapmaya hazır olun. Her fatura ödenir. Her faturanın da bir bedeli vardır. İşte o bedel sizin gayretlerinizdir. Gayretleriniz sizi iskeleden ayıracak olan kayığın kürekleridir. Eğer tasavvufa girmemiş birisi olsaydınız, siz şimdi iskeleye bağlı olan bir kayığı o küreklerle çekmeye uğraşan birisi olacaktınız. Hayatınız boyunca da bunu yapacaktınız ama gemi bağlı olan kayık iskeleden hiç ayrılmayacaktı. Unutmayın, bütün güzellikleri yaşamaya namzetsiniz. Ama Allah'ın en kıymetli hazinesini en iyi kullanmakla vazifeli olduğunuzu unutmamanız kaydıyla. Tekrar ediyorum ki bir emri aldığınız zaman bu emri zamanında yapamamanız kaçmış olan bir trenin istasyonuna sonradan girişinize benzer. Emir yapılmamış hükmündedir. O zaman orasını kaybettiniz. Zaten emirlerin hiç yapılmadığı, anlaşılamadığı bir devreden geldiniz. O zaman zaten sizin için emir yoktu. Ama hayatınızın öyle devam edeceğini zannetmeyin. Siz dünyanın en güzel limanına ulaşmak üzere yelken açan bir gemidesiniz. Dünyanın değil, kainatın. Ve o geminin içindeyseniz geminin standartlarına tabi olduğunuz takdirde sizin için mutluluk söz konusudur. O da Allah'ın emirlerini yapmaktır. Daimi abdestli gezeceksiniz. Her gördüğünüz şey size Allah'ı hatırlatacak ve hep iç sesinizle zikir yapmaya çalışacaksınız. Herkesin dostunuz olmasına gayret sarf edeceksiniz. Kötülükleri görmemeyi şiar edineceksiniz. Her güzel şey sizin olacak. Allah razı olsun. Bu sualin de cevabını inşallah burada tamamlıyoruz. Sonraki suale geçelim.
1: Allah razı olsun. Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını yaşayarak ümmetimizle sünneti ihya etmek istiyoruz. Bu dünyadaki insanlara sorun olan para, pul, hastalık, gelecek korkusu, geçmişin baskısı ve daha birçok derslerden uzak, mutlu ve huzurlu bir hayatımız var. Bu hayatı size borçluyum. Her geçen gün bu yolda ilerlemek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devirlerdeki sabıkiler evlerini bu devirde yaşatmak istiyoruz. Bu konuda sizin dualarınıza ve özlerinize muhtacız. Allah sizden razı olsun.
0: Evet, Allah sizlerden de razı olsun. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Evet, ahir zaman yaşıyoruz. Üçüncü Cihan Harbi, arkasından da Asr-ı Saadet. İnşallah hayatta olanlar bunları görecekler. Öyleyse bu devre dikkatle bakın. Sait-i Nursi Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında söylediklerini kitaplarında toplamış. İfade başlangıç senesinin 1979 ile 80'i birleştiren bir yerde olduğunu söylüyor. Ve gerçekten bizim Sebil dergisine ilk yazdığımız makale 1979 senesinin Kasım ayı. Ve böyle başlıyor olay. Onun Mehdi Aleyhisselam'ın kimliği hakkındaki birçokunda birçok da yanlışlar yapılmış. Allah Teala'nın Kur'an'da söyledikleriyle bazı insanların uydurduğu şeyler birbirleriyle çatışma halinde. Öyleyse bugün Mehdi Aleyhisselam'ın kimliğini kim bilebilir? En iyi kim bilebilir? En iyi kim bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüyse o bilebilir.
1: Allah!
0: Ne görmüştür? Birbirimize ne kadar çok benzediğimizi görmüştür. Sonra kim bilebilir? Sonra kim bizim ayak ölçümüzü alıp da taban ölçümüzü alıp da onunkiyle karşılaştırdığı zaman onların tıpatıp birbirinin aynı olduğunu gördüğü zaman bunu bilebilir. İşaretler Allah-u Teala tarafından ne kadar kesin verilirse verilsin, insanlar eğer inanmamak istiyorlarsa bunlar için bir sürü yalan uyduracaklardır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü şeytanın şu anda yapabileceği bir tek şey var. İnsanları yalanlarla Mehdi Aleyhisselam'dan soğutmaya çalışmak. Gayreti hep bu istikamette. Ama ne diyorlar? Eskiler bir daha söylemiş. Halep oradaysa arşın burada. İşte İstanbul'dayken bir kardeşimizle ayak ölçümüzü aldık. Ne diyorlar onun adına? Alçı üzerine. Ve karşılaştırdık. Boyları, parmakların boyutu, her şey birbirinin aynı. Unutmayın, Hazreti İbrahim'in ayak izleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izleriyle aynı. Onlar peygamberlerdi. Biz peygamber değiliz. Ama bu devirdeki en önemli kişiyiz. Çünkü gelecekte şu dünyada adından en çok bahsedecek olan kişi biziz. Ve onun için buradayız, Amerika'dayız. Ve insanlar şeytanın onların kalplerinde yaptığı telkin sebebiyle her an bizim aleyhimizde bir şeyler söyleyeceklerdir. Kimsenin ağzı torba değil ki onu büzesiniz. Ama delilleri Allah-u Teala'nın söylediği biçimde yerlerine oturttuğunuz zaman bir tablo çıkıyor karşınıza. Sağlam bir tablo çıkıyor. Her zaman ölçülmesi mümkün olan bir tablo çıkıyor. Zaten artık çok uzaklarda değil, yakın bir gelecekte davetül arz çıktığı zaman konuşan bir hayvanla karşılaşacaksınız. Ve o bizim kimliğimizden bahsedecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeylere dikkatle bakın. Bu Allah'ın bize öğrettiği şeyler zamanımızda hiç kimse tarafından

cennet saatine götürecek olanlar değil sadece, dünya saatine ulaştıracak olan bütün farzlar da Kur'an'da var olmasına rağmen tatbikattan koparılmış, yok edilmiş. Sonuç nereye ulaşıyor? İslam aleminin onları cennet saatine götürecek olan farzlar olmadığı için bacaklarının kesilmiş olmasına, dünya saatini ulaştıracak olan farzlar da yok olduğu için kollarının da kesilmiş olmasına. Şimdi eğer Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi yazıyorsa, bunlar farzdır diye söylediklerimizi yazıyorsa ve dünyadaki bugün mevcut olan hiçbir kitapta da bu söylediklerimiz yoksa ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin biz bugün size ne söylüyorsak hepsini uyguladıkları kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de ispat ediliyorsa, o zaman şu olayla karşılaşmıyor muyuz? Dünya üzerindeki kaynaklardan hiçbiri bunları veremiyor. Ama birisi çıkıyor bir gün diyor ki İslam aleminin bacakları ve kolları kesilmiştir. Allah'ın muradı bütün insanları cennete göndermektir. Allah'ın muradı bütün insanları dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve bunlara ulaşmak için şunların yapılması lazım. Ama bunları hiçbir kitapta kimse bulamıyor. Öyleyse biz insanları Allah'ın cennetine mutlaka götürecek olan, dünya saadetine mutlaka götürecek olan bu farzları nereden biliyoruz? Bazı saflar diyorlar ki bu dua mutlaka bunları şeytandan öğrenmiştir. Şeytanı yere vuracak olan şartları şeytandan öğrenmemiz. Ne istiyor şeytan insanlarla? Bir, dünya hayatında onları mutsuz etmek. Devamlı huzursuzluk içinde yaşatmak. İki, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Düşünün bir, şeytan ne yapıyor size? Sizi namazdan alıkoyuyor. Ne yapıyor? Bütün kötülükleri güzel göstermeye çalışıyor. İçkiyi, kumarı, zinayı, bütün kötü şeyleri güzel göstermeye çalışıyor. Sebebi ne? Sizi devamlı günahların içine sokmak için, kendisiyle beraber cehenneme götürmek için. Peki Allah ne istiyor sizden? Sizi cennete götürebilecek olan bütün farzları uygulamanızı. Bugün bunlar ortadan kalktığına göre, bizim vasıtamızda da Allah-u Teala bütün insanlığa bunları 14 asır sonra bir defa daha sunduğuna göre kim olabiliriz? Bunları yerlerine oturtmaya çalışın. Şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Aldırırsanız kaybedenlerden olursunuz sadece. Dikkat edin, Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan nezzehtir. Ama sizin Allah'a ve bize ihtiyacınız olduğu kesin. Bir defa şu dünya üzerinde ne kadar mürşit varsa, Allah'a eğer hacet namazı kılıp da bizim kim olduğumuzu sormuş olsalardı, bugün etrafımızda binlerce mürşit oluşacaktı. Ama hiçbirisi Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir mürşit olmadığı için, İnsanlar tarafından seçildikleri için hep. Bunu yapmak gereğini duymuyorlar. İşte bizim heyetimizi gönderdik. Adıyaman'a. Ve bizimkileri dinleyen adamlar demezler mi ki oradaki mollalar? Biz sizin anlattıklarınızı gidip Diyanet İşleri Başkanlığı'na soracağız. Eğer doğru söylüyorsanız sizin söylediklerinize tabi olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı bunları bilseydi kendileri tatbik ederdiler. Onlar da kabul ediyorlar zaten bilmediklerini. Ah, evet. Bu konu uzun bir konu. Üstelik insanın kendisinden bahsetmesi de zor bir şey. Bu konuyu burada kapatalım. Bunun bir tane çaresi var. Gerçekten inanarak hacet namazı kıldığınızda bizim kimliğimizi Allah-u Teala size mutlaka gösterecektir. Öyleyse

O sizin içinizdeki inanca başka insanların hayran olması sebepsiz değil. Çünkü siz etrafınızdaki insanlardan hep bunu duydunuz. Kalp gözleri açık olanlar bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber gördüler. Benzerliği fark ettiler. Ve bütün güzellikleri yaşadılar. Neden en üst seviyede olanlar bizi bu kadar çok seviyorlar? Bu söylediğimiz şeyleri Allah-u Teala onları gösterdi diye. Zamanı gelince siz de göreceksiniz. Ve kendinize ne kadar büyük kötülükler ettiğinizi düşüneceksiniz o zaman. Şeytanın tesirinde kaldığınız sürece. İşte bu dünya bir gün gibi geçer. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. Ama gelecekte savaş var. Bu savaş İslam'ın zaferiyle kazanılacak olan bir savaş. İnananlar ve inanmayanlar iki grubu oluşturuyor. Ve bu savaşı inananların kazanacağından hiç kuşkumuz yok. Sonucu Allah-u Teala gösterdi. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak için hazır olun. Unutmayın ki bu savaş dünya üzerinde olurken asıl savaşı siz vereceksiniz kendi içinizde, şeytana karşı ve nefsinize karşı. İşte böylece zaferler birbirinin ardından en iyiye götürecek hem iç dünyanızda hem de dış dünyanızda.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد تيسر من عمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İşte şu arkamdaki çağlayan gibi. Bu akşam sizlere tayin mekandan bahsetmek istiyorum. Hani şu zulmanilerin astral travel dedikleri olayın şeytana ait olan kesimi değil de Rabbani olan kesimi. Kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın 10 tane ihsanıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır ve tabi olursa. Tabiyetiyle beraber o kişi korunma altına alınmıştır. Bir tayyi mekan olayında şeytanın ona en ufak bir tesir etmesi mümkün değildir. Zulmani yolda ise şeytan insanların beyinlerini çekişlemek için her zaman hazırdır. Zaten zulmani yolun mensupları astral travel'dan bahsettikleri zaman hep söylerler, şeytanın kafanızı çekişlemesi rahatlıkla mümkündür. Onun için kendinizi koruyun derler. Ama korumaya rağmen binlerce insanın beyni şeytan tarafından her zaman çekişlenir. Beynin en üst noktasında bir daire çizin başınızın tam üzerinde. O nokta hissizleşir. O nokta farklı nokta dediğim 20 santim çapında bir daire. Şeytanın oradaki tesirini net olarak kişi hisseder. Ve sanki düşünce kabiliyetinin bir kısmı dejenere olmuştur. Sanki bir basınç hissetmektedir orada. Şeytanın nüfuz alanı oluşur kişinin başının üzerinde. Dikkat edin, büyüyle, hüddamla, zulmani ilimlerle meşgul olanlar etraflarına bir takım dualar okuyarak bir daire çizerler. Bu daire zulmani etkinin, onlar da zulmani etkiyi kullandıkları halde zulmani etkinin kendilerine bir zarar vermemesi içindir. Ve zarar her zaman kapının önündedir. Onun için kim transandantal meditasyon yapıyorsa, kim yoga yapıyorsa, Sanskritçe kelimelerle bir marifet yaptıklarını zanneden bu insanlar her zaman şeytanın tehdidi altındadırlar. Ve astral yolculuğa çıktıklarını düşünenler her zaman bir tehdit altındadırlar. Her an beyinleri şeytan tarafından negatif bir etkiye tabi tutulabilir. Ama kim
Allah'ın yolunda ise o kişi yüzlerce defa, binlerce defa tayi mekanı yaşar. Nefs tayi mekanını herkes yaşar. Bunun adı rüyadır. Rüyanızda kendinizi uçarken görürsünüz. Rüyanızda kendinizi başka yerlerde görürsünüz. Aslında oradasınız. O gördüğünüz yerdesiniz. Fizik vücudunuzdan nefsiniz ayrılmıştır. Nasıl ben size şu anda fizik vücudumuzun içinden bakıyorsam, bu gözlerim fizik vücudumun gözleri ise, orada da sizin baktığınız gözler nefsinizin gözleridir. Tıpkı fizik vücudumuzun bütün özelliklerine sahip olan, tıpkı fizik vücudumuzun görüntüsünde olan nefsiniz size hem tayin mekanı yaşatır, hem de bastı zamanı yaşatır. Rüyanızda kendinizi küçücük bir çocukken görebilirsiniz. İlkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Veya bulunduğunuz yaştan çok daha yaşlı görebilirsiniz kendinizi. Ve tanıdığınız insanların da ölmüş olanlardan bahsediyorum. Öldükleri noktadan daha yaşlı hallerini veya daha genç hallerini her zaman görebilirsiniz rüyanızda. Rüyayı insanlar bir hayal zannederler. Yani realitede öyle bir şey yoktur. Ama kişi hayal görmektedir. Hayır sevgili kardeşlerim. Siz oradasınız. Nefs olarak. Her gece tayin mekan yaparsınız. Tayin mekan yapmak hiç zor bir olay değildir. Herkes yapabilir. Sevgili kardeşlerim, her zaman rüya görürsünüz. Öyle değil mi? Bütün rüyalarınız bir tayin mekandır. Hepiniz mutlaka rüyanızda bir ara uçmuşsunuzdur. Uçmanın o büyük zevkini yaşamışsınızdır. Ve bunu bir rüya olarak düşünmüşsünüzdür, bir hayal gördüm demişsinizdir. Olayı kapatmışsınızdır. Oysa ki o bir tayin mekandır. O tayin mekandaki sizin mekanı tay etmeniz müessesesidir. Ortadan kaldırmanız ve yer çekimi kuvvetinden kurtulmanız, uçmanız söz konusudur. Öyleyse aranızda tayin mekanı yaşamayan hiç kimse yok. Hepiniz defalarca tayin mekanı yaşadınız. Ama bunun bir rüya olması hasebiyle bir hayal olduğunu düşündünüz. Sevgili kardeşlerim, tayin mekan müessesesi ruh tayin mekanı, nefs tayin mekanı ve fizik vücut tayin mekanı olarak üç bölümden oluşur. Bunların herkes tarafından yaşananı nefs tayin mekanıdır. Bu konuda muhtevayı size vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz ve nefsimiz iki ayrı vücuttur. Fizik vücudumuz bu sizinle şimdi konuştuğumuz bu fizik vücudumuz. Hanginiz bizi rüyanızda görmüşse o rüyanızda gördüğünüzde bizim nefsimiz, sizin de nefsiniz, bizim de nefsimiz. Öyleyse her rüya bir nefs tayi mekanı olayıdır. Nasıl gerçekleşir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin elektron devir sayısı, nefsinizin kürelerinin değil, nefsinizin elektronlarının devir sayısı, elektron kürelerinin değil, elektronlarının devir sayısı
fizik vücudunuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu sebeple nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Allah Teala bu sebeple Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün diyor. Bütün nefsler iktisap ettikleri itibariyle rehinedirler. Yani fizik vücudun mekanları olan fizik vücudun içinde bir esirdirler diyor Allah Teala. İşte bu nefsleriniz gerçek uykuya girdiğiniz zaman elektron devir sayısını süratle arttırır. Fizik vücudumuzun elektron devir sayısı da azalmaya başlar. Çok kısa bir zaman parçasında, saniyeden daha kısa bir zaman parçasında nefsinizin elektron devir sayısı artarak, fizik vücudunuzun elektron devir sayısı azalarak aynı noktaya ulaşırsınız. Ulaştığınız anda nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibidir. O sırada belli bir vasfın içinde olmanız lazım. Fizik vücudunuza ait olan şuur müessesesi bundan haberdar olmamalı. Eğer sıra layık değilseniz, henüz o noktaya ulaşmadıysanız, bunun oluşmaması gerek. O zaman ayrılışın gerçekleşmesi lazım geldiği anda eğer bir sarsıntı duyuyorsanız, biliniz ki nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrılmak üzere harekete geçti ama ayrılamadı. Çünkü devreye şuurunuz girdi. Bu Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlarda ehil olmadıkça tayin mekanı şuurlu olarak yaşayamazsınız. Rabbani tayin mekanı. Bütün Rabbani tayin mekanlarda kişiler mürşitlerine tabi olmuşlardır. Onlar devrin imamının korunması altındadırlar. Her tayin mekan yapan kişinin üzerindeki devrin imamının ruhu onlara mutlaka tayin mekan sırasında yardımcı olacaktır. İşte tayin mekan gerçekleşirse siz şuurlu olarak bunu hissedemezsiniz. Hissetmeye ehil olduğunuz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Nerede nefsinizin şuuruna geçerseniz, yani aklınız nefsinize kumanda etmeye başlayıp da sizi düşündüğü yere ulaştırdığı anda kendinize gelirsiniz. Artık fizik vücudunuzun içinde değil aklınız, fizik vücudunuza kumanda etmiyor, nefsinize kumanda ediyor. Ama siz kendinizi gene fizik vücudunuzun içinde zannedebilirsiniz. Ayrılmayı tamamladınız, o esrarlı noktayı aştınız. Yani nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrılması, şuur değiştirmeniz, yani aklınızın fizik vücut şuurundan nefs şuuruna geçmesi bir sırlı noktayı, Allah'ın herkese müsaade etmediği bir noktayı aşmakla neticelenir. Böyle bir nokta nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrıldığı noktadır. Ehil olduğunuz zaman bunu zaten yaşayacaksınız. Sırrı o zaman anlayacaksınız. Öyleyse Allah'ın
Rabbani tayyi mekanını yapanlar bunu mutlaka Allah'ın müsaadesiyle uygun görmesiyle gerçekleştirirler ve sırra ehil olurlar. Peki hepiniz tayyi mekanı yaşadınız diyorum. Tabii yaşadınız. Ama ne vücudunuza girişi ne vücudunuzdan çıkışı yaşamadınız. Sadece onun dışında kalan bölümü yaşadınız. Herkes yaşar. Herkes yaşar ve bunun tayyi mekanın bir parçası olduğundan haberdar değildir. Sadece bir hayal gördüğünü zanneder. Oysa ki o sırada nefs o alemdedir. Bu alem ya berzah alemidir, ya zahiri alemdir, ya da cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemidir, ya da onların berzah alemidir. Ama cinlerle ilişkili kesime çok az insan geçebilir. Aslında ya zahiri alemdesiniz ya da bu alemin berzah alemindesiniz. Tayyi mekanın standartlarına dikkatle bakın. İki hüviyette tayyi mekan yaşayabilirsiniz. Nefs tayyi mekanından bahsediyoruz. Hepinizin zaten yaşamakta olduğu bir tayyi mekan. Ama başlangıçtan sona kadar yaşamanız Allah'ın yardımıyla gerçekleşecektir. Vücudunuzdan çıkışınız ve tekrar geri dönüşünüz. Sevgili kardeşlerim, rüyanızda ne zaman şartlar fizikse, yani şu çay fincanını elinize aldığınız zaman fizik olarak bunu tutabiliyorsanız, çayı içebiliyorsanız, tekrar fincanı koyduğunuz yerde fincanın ulaştığı çay tabağında bir ses çıkıyorsa, masa fizikse, çay bardağı fizikse, etrafınızdaki her şey fizikse, kapıları açmadan öbür tarafa geçemiyorsanız, orası berzah alemidir. Berzah alemi nefslerin yaşamakta olduğu alemdir. Bütün insanlar öldüğü zaman 40 gün süreyle nefs o fizik vücutla beraber kalır. Daha 3. gün başınızın üzerinden nefsinizin başının üzerine uzanan kordon daha 3. gün erir. Artık kordon bağınız kalmaz nefsinizle. Ama nefsiniz sizinle beraber kalmakta devam edecektir. 40 gün süreyle öldükten sonra siz. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra nefs berzah alemine gider. Kendinden evvel oraya gitmiş olan, ölmüş olan bütün tanıdıkları onu orada zaten karşılarlar. Orada değil, burada karşılarlar. Kişi daha ölmeden evvel etrafında karşılamaya gelenleri görür, onlarla konuşmaya da başlar. Ve hayretle etrafında yaşamakta olan insanlara bakar. Onların görmemelerine hayret eder. Halbuki o artık diğer tarafın standartlarına sahiptir. Bu sebeple gelen bütün misafirleri görür. Odanın insan olmayan bir bölümünde onlarla konuşmaya başlar. Ötekiler de yaşamakta olanlar da ona bakarlar hayretle. Çünkü onlar gelenleri görmüyorlar. Ama yakın olan kişi, bu dünyadaki hayatı bitmek üzere olan kişi artık nefsinin gözleriyle görmeye başlamıştır. Misafirler gelir, büyük mutluluk duyarlar onun kendi aralarına katılacağı için, kıyamete kadar çok uzun bir devreyi beraber yaşayacakları için. Herkes daha evvelki hayatından olan dostlarıyla beraber olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ölümden sonra nefsinizin gideceği yerin adı berzah alemidir ve nefsinizin alemidir.
nefsinize göre fizik alemdir. Şu içinde yaşamakta olduğumuz zahiri alem diyor Kur'an-ı Kerim buranın adına. Bu zahiri alemde biz insanlar fizikiz. İşte burada şu çay bardağını tutabiliyorsak, bu fizik vücudumuzun ait olduğu bu alemdeki bir fizik materyaldir. İçindeki çayı içebiliyorsak, fizik vücudumuz da zahiri alemin bir parçasıdır, bir varlığıdır. Bu çay fincanı da zahiri alemin bir parçasıdır. Öyleyse fizik alemde fizik vücudumuza göre her şey fiziktir. Ama berzah aleminde nefsimize göre her şey fiziktir. Ne demek istiyorum? Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Eğer rüyanızda her şey sadece bir görüntüyse, bir evin üzerine doğru yürüdüğünüz zaman o evin duvarlarından herhangi birinden hiçbir şey yokmuş gibi içeri girebiliyorsanız, içeri girdiğinizde içerisini görebiliyorsanız, duvarlar gene duruyor ama siz odayı boydan boya geçiyorsunuz, öbür duvardan dışarı çıkıyorsunuz. Orası berzah alemi değildir. Sizin nefsinize göre orası fizik değildir. Orada insanların yaşadığını göreceksiniz. Birbiriyle konuştuklarını göreceksiniz. Onların sözlerini duyacaksınız. Ama onlar sizi görmeyecekler. Sizin söylediklerinizi de işitemeyecekler. Siz o hakkı Allah-u Teala size verdiği için dünya adı verilen bu gezegendeki bu fizik standartları dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Ama çok hoş bir olaydır. Uçarak bir evin bir duvarından girmek, bütün odaları uçarak geçmek, duvarların size hiçbir şekilde engel olamaması, kapılardan uçarak girmek, diğer duvardan çıkmak, dilediğiniz yüksekliğe yükselmek, dilediğiniz alçaklığa inmek, dilediğiniz seviyede önünüze gelen bütün engellerin içinden geçerek gitmek, işte bu nefs tayi mekanının en büyük zevkidir. Sevgili kardeşlerim, uçmak öyle muhteşem bir olay ki, dünya üzerinde de fizik hayatınızı yaşarken de uçmak istersiniz. Pilotluğa merak sararsanız, bu yüzden merak saracaksınız. Uçmayı Allah-u Teala size o büyük zevki alabildiğini yaşattığı için. Elbette uçakla uçmanın zavallı hızı sizin tayin mekan sahibi olduğunuz andaki sonsuz hızınızla eşdeğer değildir. Sevgili kardeşlerim, hız kanunlarını biliyorsunuz. Bir, ışık hızının altındaki hızlar var. Bir saniyede 300 bin kilometre olan ışık hızı var. Bir de ışık hızının üstündeki hızlar var. İşte nefsin hızı ışık hızının üstündeki hızlardandır. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz kadar onu aşağı indirebilirsiniz, hızınızı azaltabilirsiniz. Dilerseniz boşlukta hiç kımıldamadan durabilirsiniz, düşmezsiniz. Çünkü siz yer çekimi kuvvetine tabi değilsiniz. Nerede? Zahiri alemde. Bu alemde eğer nefs ileyseniz hiç kimse sizi göremez, sesinizi duyamaz. Siz onları hem görürsünüz hem seslerini duyarsınız. Hem de bütün evleri, odaları içine girdiğiniz zaman görürsünüz. Dışarıdan odanın içini göremezsiniz. Ama duvardan içeri giriş sizin için bir şey ifade etmez. Onlar sadece sizin için bir görüntüdür. O görüntünün içine girdiğiniz zaman Allah'ın büyük kanununu göreceksiniz. Çünkü insanlar var orada. Sizin gibi insanlar konuşuyorlar, kendi hayatlarını yaşıyorlar.
fizik alemin bütün standartlarını yaşıyorlar. Siz onları görüyorsunuz. Ama ne insanlara dokunabilirsiniz, ne duvarlara dokunabilirsiniz, ne de görebildiğiniz herhangi bir şey sizin için fizik bir anlam ifade etmez. O zaman Allah Teala'nın 6 tane alemi nasıl yarattığı konusunda kesin bir fikriniz olur. İşte bu gaybi imanın tahkiki imana dönüşmesidir. Ancak tayin mekanla bunu kesin olarak tespit edersiniz. Nefsiniz kendisine ait olmayan bir alemde, zahiri alemde. Nitekim o zahiri alemin bir parçasında fizik vücudunuz uykuda veya baygın. Ölümden sonra ise ölü. Ama o fizik vücudunuzun bir parçasıdır. Ve onun içine girip de yerinizi almadıkça fizik alem sizin için sadece hissedebildiğiniz ama sizin için sadece bir görüntü olan bir alemdir. Ne zaman ki fizik vücudunuzun içine gireceksiniz ve aklınız nefsinize değil de fizik vücudunuza kumanda etmeye başlayacak ki 1-2 saniye içerisinde gerçekleşir. Bunu da denemenizi isterim. Fizik vücudunuza geri döndüğünüz zaman, içine girdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, konuşmaya çalışın, konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefsiniz daha yerleşmemiştir yerli yerine. Bütün uzuvların aynı standartlarda yerli yerine oturması lazım. Her parmağın kendi bulunduğu yerde, kendi kapladığı alanın hacmin içinde olması gerekir. O zaman Allah'a hayranlığınız bir kat daha artacak. Çünkü eğer tayin mekanın dışında rüya alemindeyken kendinizin geriye doğru çekildiğini görürseniz ansızın yukarıya doğru bir çekilme, birdenbire bulunduğunuz yerden hızla hareket ettiğinizi göreceksiniz. Sizin iradenizin dışında fizik vücudunuza ya birisi dokunmuştur ya da başka bir sebeple fizik vücudunuzun uyanması söz konusudur. O kendine gelmeden evvel siz kainatın neresinde olursanız olun bir anda oraya ulaşacaksınız. İşte bu düşünce hızıdır. Bu sonsuz hızdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu herhangi bir alemde o aleme ait olan bir varlık ışık hızına normal standartlarda ulaşamaz. Bütün kinetik enerji tatbikiyle elde edilen hızlar ışık hızının altındadır. Işık hızıysa kinetik enerjiye bağlı değildir. Işık hızı maddenin kendi içindeki o sonsuz enerjinin harekete geçirdiği saniyede 300 bin kilometrelik bir hızdır. Mutlaka elektron ve karşıt elektronun devir sayılarının eşitliği gerekir. Ne zaman ışık hızının ötesine geçerseniz, orada, o alemde artık siz başka bir vücutla varsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra şu kainattaki fizik standartlardaki galaksilerden hangisi olursa olsun, Allah Teala sizi hangisine gönderecekse bir anda o galaksilerdeki gezegenlerden birisine ulaşmanız söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, gittikçe bazı alemlerin bizim bulunduğumuz dünyadan daha geri standartlarda olduğunu, bazılarının çok daha ötelerde olduğunu göreceksiniz. Yer çekimi kuvvetini insanların kaldırdığını göreceksiniz. O zaman hava gemileri yapmak
artık bir problem değil. Yer çekimi kuvvetini yok ettiğiniz noktada bir karşıt kuvvetle, o zaman dilediğiniz hızla hareket etmek imkanının sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sadece O zamanı da yaratan, kainatı da yaratan, doğmamış, doğurmamış olan, başı ve sonu olmayan zaman itibariyle, zamandan evvel de var olan, zamandan sonra da var olacak olan Allah, bu sebeple zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibi olması sebebiyle zamandan münezzehtir. Aynı sebepten mekan olarak vücuda getirdiği bütün alemlerin her birinde sıfır zaman aralığında bulunmak imkanının sahibi olduğu için mekandan da münezzehtir. Bir yaratık olduğunuzu tayyi mekanla çok daha iyi anlayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Söylediğim gibi bunun zaten hiçbiriniz için şüpheli bir tarafı yoktur. Çünkü hepiniz yaşamışsınızdır. Hepiniz rüyanızda uçmuşsunuzdur ve bunun bir hayal olduğunu düşünmüşsünüzdür. Bu aleme göre bir hayaldir tabii. Ama nefsiniz de orada yaşıyorsunuz. Bir hayal değil. Bir hakikati yaşıyorsunuz. Ne mi demek istiyorum? Eğer çok yakın biriniz, size çok yakın biri ölmüşse, Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Onunla o gece beraber olma konusunda. Allah-u Teala dilerse bunu size nasip edecektir. O zaman sevgili kardeşlerim, ona sarılın. Kollarınızın arasında tıpkı sizin gibi canlı olan, etten kemikten oluşan, konuşan o kişiyi göreceksiniz. Onunla konuşacaksınız. Karşılıklı konuşacaksınız. Çok özel şeylerinizi, sadece onunla sizin aranızda olan şeyleri, merak ettiğiniz her şeyi, bu dünyadan ayrılmadan evvel size onun henüz söyleyemediği mesela bir sırrı ona sorun. Cevap alacaksınız. O zaman içiniz ferahlayacak. Ölümün hiç de zannettiğiniz gibi bir son olmadığını göreceksiniz. Bugün göreceksiniz. Eğer kıyamet kopmuş olsaydı o zaman zaten görecektiniz. Çünkü kıyametle birlikte siz yeniden hayata geri döndürüleceksiniz. Göreceksiniz ki sanki 15 dakika, 20 dakika uyumuş da uyanmış gibi hissedeceksiniz kendinizi. Öldüğünüz yaşta. O öldüğünüz noktadan itibaren sanki yarım saat falan geçmiş, şöyle bir uyumuşsunuz, uyanmışsınız. Şimdi rüyanıza bakın. Eğer o ölmüş olan sevdiğiniz kişi sizinle beraberse, sizinle konuşuyorsa, dünya üzerindeki o ölmeden evvelki hatıralarınızı yad ediyorsanız, beraber olduğunuz her noktadaki her şeyi ondan sorarak, onun da aynı şeyleri yaşadığından kesin olarak emin olabilirsiniz. O yaşıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse ölümler sizi neden korkutuyor ki?
Ölüm olayı sadece bir değişimdir. Mekan değiştirme olayı. Tayyi mekandır. Sadece gene aynı koordinatları paylaşan, bu alemin aynı koordinatlarını paylaşan bir başka alemde yaşantısına kendisinden evvel rahmetli olan sevdikleriyle beraber devam ediyor. Rahmetli annesiyle, rahmetli babasıyla, rahmetli arkadaşlarıyla. Bu dünyadaki gibi bir hayat kıyamete kadar orada devam edecektir. Farkı mı? Farkı şu, onlar artık yaşlanmayacaklardır. Hangi yaşta rahmetli oldularsa o andaki nefslerinin durumuyla devam edeceklerdir. Ama orada bir daha ölüm yoktur. Bu dünyadaki gibi silahlar, bu dünyadaki gibi vasıtalar, bu dünyadaki gibi evler, dağlar, tepeler, gökyüzü orada da var sevgili kardeşlerim. Aynen. Hepsi var. Ama yaşadığı eve gittiğiniz zaman o evin sizin tanıdığınız bir ev olmadığını, başka bir ev olduğunu fark edeceksiniz. O aleme ait olan bir ev. Ama orada yaşıyor. Sevdikleriyle, kendisinden evvel ölmüş olan annesiyle, babasıyla beraber yaşıyor. Bu dünyadaki bütün huzursuzlukların bittiği bir alemde yaşıyor, dinleniyor, huzursuzluk hissetmiyor artık. İşte sevgili kardeşlerim, nefs tayi mekanı eğer sizi o kara delikten geçip de berzah alemine götürmüşse, orada fizik şartları yaşayacaksınız. Böyle bir talebi Allah-u Teala kabul ettiği takdirde sizi berzah alemine ulaştıracaktır. Sevdiğinize ulaştıracaktır. Yakınınıza ulaştıracaktır. Kiminle konuşmak istiyorsanız, evvela o bundan sonsuz bir mutluluk duyacaktır. Sizi orada gördüğü için. Tıpkı bu dünyadaki gibi bir sohbet, bir beraberlik, bir kucaklaşma, gözyaşları, sevinç ikinizi de kaplayacaktır. O zaman emin olacaksınız ki hayır, insanlar ölümle yok olmuyorlar. Kıyamete kadar yaşayacakları bedenleriyle, nefs bedenleriyle kıyamete ulaşacaklar. Kıyamet günü fizik vücutlar tekrar dirilecektir öldükleri noktadaki halleriyle. Nefsler de tekrar onun içine girecektir. Aslında ölüm bir hiçtir sevgili kardeşlerim. Bu tayin mekan olayını birkaç defa yaşadığınız zaman ölüm sizin için korkulacak bir şey olmaktan artık çıkar. Ölüm bir son değildir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse tayi mekan öyle bir olaydır ki zahiri alemde de bulunabilirsiniz. Berzah aleminde de bulunabilirsiniz. Her ikisi de geçerlidir. Her ikisi de ayrı zevkleri ifade eder. Birinde sizden evvel ölmüş olan sevdiklerinizle berabersiniz. Rahmetli olmadan evvel size söylemeyi unuttuğu bir şey varsa o zaman söyleyecektir. Ve ölüm sebebi bir hastalıksa onun ne kadar önemsiz bir şey olduğunu orada çok daha iyi anlamış olacaktır. Kıyamete kadar dostlarıyla, sevgilileriyle, sevdikleriyle, annesiyle, babasıyla birlikte bir hayatı sürdürecektir. Mutlulukla. İşte bu tayi mekan çeşidi nefsinize ait olan bir olgudur.
Ne zaman irşada ulaşırsanız, Allah-u Teala o zaman, yani irşada ulaşırsanız demekten muradım, irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilirseniz, yani iradenizi de Allah'a teslim edebilirsiniz. O teslimle birlikte Allah-u Teala başınızın üzerine size ait bir ruh gönderir. Bu, o ruhla tayin mekan yapmanız içindir. Ne olur? Ruh tayin mekanı nedir? Ruh tayin mekanı aklınızın nefsinize değil de ruhunuza, başınızın üzerinde bulunan ruha kumanda etmesi şekliyle zahiri alemde, berzah aleminde veya emr aleminde veya zulmani alemde geçecek olan veya cinlerin gayb aleminde veya onların berzah aleminde altı alemin altısında da geçerli bir hüviyet taşır ruh tayi mekanı. Sevgili kardeşlerim, ruh tayi mekanı yaptığınız zaman bulunduğunuz alemde fizik de olabilirsiniz. Fiziğin ötesinde de olabilirsiniz. Bu o anda Allah'ın dilediği standardı ifade eder. Allah üzerinizdeki tasarruf eden güçtür. Yaşarsınız. Tay mekan, ruh tay mekanı yaparsınız. Mesela sizi haçta görürler. Oradaki fizik vücutlarıyla sizin fizik vücudunuzu görürler. Ve sizin gerçekten orada, o haç mevsiminde orada bulunduğunuzu düşünürler. Öyle kabul ederler. Sonra gelip size anlatırlar beraber geçen olayları. Ve bu sizin için bir büyük mutluluk olur. İki alemde birden var olmak. Bu Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Ruh tayi mekanı. Allah-u Teala'nın hepinize nasip kılmasını dileriz. Ruh tayi mekanı, nefs tayi mekanının dışında çok farklı bir olaydır. Bütün alemlerde geçerlidir. Bütün alemlerde fizik de olabilir ruh, fiziğin dışında da olabilir. Yani bütün alemlerde onların göremediği bir standartta bütün insanların arasında bulunabilir ruh tayi mekanının sahibi. Fizik vücudu o sırada bir uyku halindedir. Tekrar ruh onun başının üzerine dönene kadar. Bir anda bir alemden başka bir aleme geçmek, oradan bir diğerine geçmek, bütün alemlerde bulunmak söz konusudur. Ve bunun mümkün olduğunu o zaman göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, delillerini yaşadığınız zaman beraber olduğunuz kişiler gelip sizi daha sonraki devirlerde ziyaret ettiği zaman, o günlerden bahsedildiği zaman onların sizi fizik vücudunuz olarak kabul ettiklerini görürsünüz. Zaten görüntü aynıdır ve ruhunuz fizik hüviyetlidir. Yani o dostlarınızla el sıkıştığınız zaman onların ellerinin içinde sanki sizin fizik vücudunuzun eli varmış gibi bir vücut vardır ortada. O fizik vücudunuz değildir. Ruhunuzun o sırada fizik vücut şeklinde bürünmüş hüviyetidir. Sevgili kardeşlerim, bu hüviyet çok üst seviyedeki bir hüviyettir. Herkes bunu yaşayamaz. Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfudur. Allah'a hamd etmeniz için çok büyük bir sebeptir. Daha ötesi de
var mı diye soruyorsanız, evet, daha ötesinde var. Fizik vücut tayin mekanı. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki nefsiniz fizik vücudunuzun devir sayısının yarısı kadar devir sayısında olan elektronlarla mücehhezdir. Bu sebeple bütün nefsler fizik vücutların içinde bir esirdir. Bir rehinedir. Fizik vücudunuz uyumadıkça bir, fizik vücudunuz bayılmadıkça iki, fizik vücudunuz ölmedikçe nefsiniz fizik vücudunuzu terk edemez. Nefsinizin fizik vücudunu terk ettiği anda fizik vücudunuz mutlaka uyku haline girmiştir. Veya bayılmıştır, nefsiniz çıkmak imkanı bulmuştur. Ölüm de aynı sonuca müncer olur. Ölümle birlikte zaten manyetik alanlar sona ereceği için, elektrik enerjisi üretilmeyeceği için fizik vücudunuzda, ölüm melekleri kontağı kapattığı için, elektrik enerjisi fizik vücudunuzun trilyonlarca mitokondrisi elektrik enerjisi üretemezler. Üretemezlerse ne olur? Elektrik enerjisi olmadığı için elektromanyetik alanlar da yok olur. Yani fizik vücudunuzun manyetik alanı var. Bir kutbuyla nefsinizi çeker kendisine, bir kutbuyla ruhunuzu. Bu öldüğü zaman fizik vücudunuz nefsiniz içinde, ruhunuz içinde içine girilmesi mümkün olmayan bir hüviyet kazanır. Artık ne nefsiniz ne ruhunuz fizik vücudunuzun içine giremez. Fizik vücudunuz her ikisine de açılmayan bir kale hüviyetine alır. Ölümünüzden sonra sağ tarafınızda ruhunuz, sol tarafınızda fizik vücudunuz yer alacaktır. Ruhunuz için iki tane alternatif söz konusudur. Bir, ruhunuz fizik vücudunuzdadır. Öldüğünüz zaman, yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermediniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşmadı. O zaman fizik vücudunuzdan manyetik alanların bitmesi sebebiyle sigara dumanına son derece benzeyen bir duman şeklinde ruhunuz da nefsiniz de ayrılır. Ölçü vereyim. Bu dumanın özelliği arkasındaki 40 wattlık bir ampulü gizleyecek kadar bir kesafet ifade eder. 50 mumluk, 50 wattlık bir lambada o lambayı görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunları size hep gösterecektir. Gelecek günlerinizde Allah'ın daha başka güzelliklerini yaşayacaksınız. Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz ki Rabbani yoldasınız. Daimi bir muhafaza altında olursunuz sevgili kardeşlerim. Şeytanın sizin beyninizi çekişlemesi imkanı söz konusu değildir. O bu imkanın sahibi değildir. Allah-u Teala ondan bu imkanı almıştır. Kim başının üzerine devrin imamının ruhunu almışsa şeytanın o kişiye böyle bir tesir etmek imkanı yok edilmiştir. Başın üzerinde devrin imamının ruhu var olduğu için. Her tabiyetini sağlayan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsanı almışsa, öyle mürşidine ulaşmışsa, şeytanın büyüsünden de, hüddamından da, o kişinin tayin mekan olayında başını çekişlemesinden de kendini mutlak olarak kurtarır. İşte bu standartlarda ölüm tahakkuk ettiği zaman, eğer kişinin ruhu Allah'a daha evvel ulaşmışsa, o Allah'ın evliyasıysa, ruh Allah'ın katından mutlaka geri gelecektir. Niçin? Ölüm melekleri görevlerini yapsınlar diye. Nefsiniz fizik vücudunuzun üzerindedir, sol tarafınızda. Omuzunuzdan yaklaşık bir metre yukarıda. Biraz daha fazla olması mümkün. Ruhunuz da sağ tarafınızda yer alır.
ister vücudunuzdan çıksın da yer alsın, ister Allah'ın katından gelsin, ikisi de aynı zaman aralığında omuzunuzun üzerinde yer alırlar. İster kişi Allah-u Teala'nın evliyası olmasın, ruhu Allah'a ulaşmamış olsun, o zaman ruh fizik vücudun içindedir. Fizik vücuttan çıkıp yerini alacaktır kişinin sağ omuzun üzerinde veya Allah'a ulaşmıştır, Allah'tan gelerek yer alacaktır. Fizik vücudun içinde zaten ruh yoktur. Allah'tan gelerek yerini alacaktır, gene sağ tarafında. Ve ruh ölüm meleklerinden biri tarafından 7 tane gök katını beraberce aşarak çıkacaklardır. Sitretini müntahaya kadar bir yolculuk beraberce yapılacaktır. Oradan sonra da ruh kendisi tekrar Allah'ın zatına geri dönecek. Allah'ın zatında tekrar yok olacaktır. Ölümün korkulacak bir şey olmadığını o zaman yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Unutmayın ki hepiniz sonsuz hızın sahibisiniz. Herkes nefs tayi mekanı yapıp da vücudundan ayrıldığı zaman ışık duvarını mutlaka aşar, sonsuz hıza ulaşır, düşünce hızına ulaşır. Allah'ın kendisini ulaştırmak istediği herhangi bir gezegene ulaşır. O ulaştığı yerde farklı yaşantılar görecektir. Burada ışık duvarı aşılmıştır. Fizik vücudunuz şu veya bu şekilde uyandırıldığında bir kuvvetin sizi süratle çektiğini ya sırtınızdan çektiğini geriye doğru bir yolculuk yaptığınızı veya ileriye doğru bir yolculuk yaptığınızı hissedeceksiniz. Sonra da kendinizi fizik vücudunuzun içinde bulacaksınız. Normal uyku halindeyseniz. O zaman Allah'a hayranlığınız artacak. Tayyi mekanı yaptıktan sonraki hayranlığınız artacak. Yani evveli ve sonrasını gördüğünüz tayyi mekan kontrolü size verilmiş olan bir tayyi mekandır. O zaman vücudunuza girmenin çok kolay bir şey olmadığını yaşayacaksınız. Bütün huzurların mutlaka üst üste gelmesi gerekir. Bu ise

etmeniz lazım. Ne kadar çok hamd etmeniz lazım. O zaman fark edeceksiniz. Allah'ın size verdiği sonsuz nimetleri, Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinin, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinin manasını o zaman anlayacaksınız. Ne diyor Allah Teala? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor. Siz de düşünüyordunuz şimdiye kadar. İyi ama bu sonsuz galaksilere ben hiçbir zaman gidemeyeceğime göre nasıl emrime musahhar kılmış? İşte böyle musahhar kılmış. Oraya her zaman gidiyorsunuz. Her yere gidiyorsunuz. Ama gittiğinizin farkında değilsiniz. Neden? Giderken ışık duvarını aşıyor nefsiniz. Buradakileri Allah-u Teala sizi unutturuyor. Dönerken sonsuz hızdan gene ışık hızının içinden geçerek sıfır hıza inmek mecburiyetindesiniz. İkinci defa geçerken bu sefer de oradakileri unutturuyor. Sevgili kardeşlerim, hatırlatmak istediğine de Allah-u Teala müsaade verir. Hatırlarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki nasıl size anlatayım ki Allah ile dost olmak bir muhteşem dizayndır. Ona hayran olduğunuz zaman bunları hep yaşayacağınız zamandır sevgili kardeşlerim. Tayyi mekan, ister ruh tayyi mekanı olsun, ister nefs tayyi mekanı olsun, ister fizik vücut tayyi mekanı olsun, hepsi daha zor, daha zor şartlarda gerçekleşen tayyi mekanlardır. Fizik vücudun üzerine, fizik vücut tayyi mekanında ruhunuz örtü olur. Ruhunuzun devir sayısı, fizik vücudunuzun devir sayısının, elektron devir sayısının iki katı olur. Nefsinizin devir sayısı, fizik vücudunuzun yarısı kadardır. Fizik vücudunuz, nefsinizin iki katı kadar elektron devir sayısına sahiptir. Ruhunuz ise fizik vücudunuzun iki katı elektron devir sayısına sahiptir. Bu sebeple fizik vücudunuz da ruhunuzun içinde bir esirdir. Ve dilenen yere bir anda fizik vücudunuzu da Allah-u Teala ulaştırır. Böyle bir dizaynda insanlar sizi fizik vücut olarak görürler. Tekrar ruhunuzla dönmek mecburiyetindesiniz. Bu başınızın üzerindeki size verilen Allah-u Teala'nın bir nimeti olan ruhtur. Devrin, imamının ruhunun başının üzerinde olduğu bir kişi, irşat makamına tayin edildiğinde kendisine ait olan bir ruhu da Allah Teala ona bir nimet olarak verecektir. Sevgili kardeşlerim, daha size saatlerce nefs tayin mekanından, ruh tayin mekanından, fizik vücut tayin mekanından bahsetmek söz konusu olabilir. Her zaman bir kısım şeyler mutlaka eksik kalmıştır. Sorarsanız inşallah tamamlarız. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi her şey öylesine güzel ki, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle görünüyor sözleriyle bitirmek istiyorum. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrümüz vardır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: İçimizdeki sessiz sesle yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz, içinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses, bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana, dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz, dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin, ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç saatini idare ederlermiş. Biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç saatinle İdare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık, bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnı doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? Üç tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz. İhtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. Üç tane zeytine düşme öylesiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Böyle olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler, bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
2: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bir yeni sohbette, bir mutluluk sohbetinde sizlere sesleniyorum. Biliyor musunuz? Allah Teala kainatta en üstün mahluklar olarak bizleri, insanları yarattı. İnsan neden üstündür? İlk insan olan, topraktan yaratılan Adem Aleyhisselam'a secde edildiği için Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Eğer insanın da var olduğu bir ortamda başka bir mahluka secde edilseydi Allah'ın emriyle, o insan, o varlık insandan üstün olacaktı. Ama Adem Aleyhisselam'a secde ediliyor. Bu sebeple biz insanlar cinlerden de, meleklerden de, şeytanlardan da Allah-u Teala'nın indinde üstün mahluklarız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepsi bu kadar mı? Hayır, değil. Muhtevasında vücutlarından birisi ruh olan, Allah'tan gelen ve Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruh taşıyan kainattaki tek varlık insandır. Allah'tan bir emanetin sahibi ve Allah'a dönecek olan bir emanetin sahibi insan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabi olmadan evvel bir emanet vardı sizde, ruhunuz. Ama tabi olduğunuz zaman sizlerden ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Başınızın üzerinde ise devrin imamının ruhu oluştu. Gene bir ruh var sizinle beraber ama içinizde değil, dışınızda. Bu sebeple dışarıdan kontrol ediyor nefsinizin afetlerini ve nefsinize azap veren odur. Nefsinize huzur veren de odur. Öyleyse üstün olan insandır. Neden insandır üstün olan? Sizler için söylüyorum sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Allah'ın yarattığı bütün başka mahluklardan üstün olduğunuzu bilmenizi istiyorum. İnsan bütün bitkilerden üstündür. Herkes tamam der tabii. Bütün hayvanlardan üstündür. Kuşlardan, balıklardan üstündür. Tamam, tamam. Ama insan cinlerden de meleklerden de üstündür. Allah'ın yeryüzündeki varisidir. Bunun için üstündür. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Bunun için üstündür. Yeryüzünde Allah'ı temsil eden mahluk insandır.
bütün kainat her şeyiyle, bütün yerler, gökler, ikisinin arasındakiler hepsi insan için yaratılmıştır. Yerler, gökler, ikisinin arasındakiler ve o yerlerde ve göklerde ve onların ikisinin arasındakilerde yaşayan bütün mahlukat insan için yaratılmıştır. Öyleyse çok hamd edin, şükredin Allah-u Teala'yı ki sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Bizler bir bitki olabilirdik. Allah-u Teala bizleri bir bitki olarak yaratabilirdi. Bir kuş olarak, bir balık olarak, bir hayvan olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yarattı. Öyleyse Allah-u Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için ne kadar çok şükretmemiz, hamd etmemiz lazım. Ne diyor Câziye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey, canlısıyla cansızıyla her şey biz insanlar için yaratılmış.

Allah'ın zatına geri dönmesi lazım gelen bir emanet taşıyoruz. Ruh. Sadece biz insanlar, insandan başka hiçbir mahlukta bu ruh mevcut değil. Öyleyse bizim vücudumuzun mekan olduğu bir varlık, ruhumuz, onu Allah'a gönderdiğimiz zaman bizden ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'ın zatı aynı ruha mekan oluyor. Zaten o ruh bize gelmeden evvel, Allah Teala tarafından üfürülmeden evvel Allah'taydı. Ve döneceği yer gene Allah. Allah sonsuz hayatın sahibidir. Biz insanlarsa hudutlu bir hayatın, mahdut bir hayatın sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki öyleyiz. Allah Teala neyi yapmışsa, nasıl yapmışsa, her yaptığı mutlaka en güzelidir. Ben ise hepiniz kendi prototipinizin en güzel örneğisiniz. İnsan olmak, Allah'a şükretmek için bir büyük vesile. Dünyanın varisi olmak, Allah'a şükretmek için bir büyük vesile. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olmak, Allah'a şükretmek için büyük bir vesile. Ruh sahibi olmak, her biri ayrı ayrı bir kıymet. Sevgili kardeşlerim, Allah'a en yakın varlık olarak yaratıldınız, insan. Allah'ın en büyük mükafatlarına layık bir yaratık. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. En üstün, biz insanları yaratmış Allah Teala. Ve kainattaki ibadet eden her türlü varlığa ibadetinin gerçek hudutlarını gösteren, öğreten netice itibariyle bir insandır. Öyleyse Allah Teala insan olarak yarattığı bu mahlukunu en çok sevdiği mahluk olarak yaratıyor. Eğer biz insanlardan daha fazla sevdiği bir mahluk olsaydı Allah Teala'nın, biz o mahluku için yaratılmış olacaktık. Öyleyse bütün mahlukatı bizim için yarattığını söylüyor. Öyleyse şeksiz şüphesiz Allah'ın en çok sevdiği, en üstün tuttuğu mahluk biz insanlarız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bazdan gelin beraberce yola çıkalım. El ele tutuşalım. Önümüzdeki şu yeşilliğe doğru, deryaya doğru yürüyelim. Güneşin altında Allah'ı düşünerek. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Her şey sizlerle öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde eriyorum, yok oluyorum. Hamdolsun ki sizler varsınız. Hamdolsun ki Allah bizleri yarattı. Hepimizi.
Ve zamanın bu parçasında bu dünya adı verilen gezegende hayata geldik. Allah'a sonsuz hamd şükrederiz ki hidayet çağında Allah Teala bizi hayatta kıldı. Asrı hidayette yaşıyoruz. Bütün dünyaya ve kainata hidayetin öğretileceği yer, merkez burası. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd ve şükretmemiz lazım ki onun dostları olmaya layık görülmüşüz. Çok hamd etmek ve şükretmek için geçerli sebep değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a ulaşmış, Allah'ın evliyası olmuşsunuz. Mutlulukları yaşamak için en güzel sebebe sahip olmuşsunuz. Sonra mı çoğunuz böyle bir olaydan sonra, vuslattan sonra Allah'a tevekkül etmeyi başarmışsınız. Bir kısmınız tevekkül etmeyi başaramamışsınız. Eğer irşat makamından ve Allah'tan ve Allah'ın ayetlerinden bir şüpheniz yoksa fıska düşmezsiniz. Ama mutluluğunuz yavaş yavaş azalır. Kimler için söylüyorum bunu? Allah'a ulaştıktan sonra zikirlerini aksatanlar, namazlarını aksatanlar, Allah ile ilişkilerinde zayıflayanlara söylüyorum. O kardeşlerimiz eğer irşat makamından bir Allah'ın ayetlerinden iki Allah'tan üç şüphede değillerse böyle bir şüpheleri yoksa o zaman fıska düşmeleri söz konusu olmaz. Allah Teala fıska düşenlerin özelliklerini böyle veriyor. Allah'tan şüpheye düşenler, Resullerinden şüpheye düşenler ve Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşenler. Şüphe söz konusuysa velayet kalmaz. Evliyalık makamı elinizden derhal alınır. Her şey aslına rücu eder. Ne olur? Açılmış olan gözlerinizdeki hicab-ı mestüre geri gelir. Kulaklarınızdaki vakra yeniden konulur. Kalbinizdeki ekinet yeniden yerine konur. Allah'ın nur kapısı Allah'a döndürülmüşken tekrar aşağı döndürülür. Kalbinizin mührü açık olan mührünün açılmasıyla kalbinizdeki iman kelimesi alınır, yerine küfür kelimesi yazılır. Başınızın üzerinden devrin imamının ruhu alınır ve sizin ruhunuz vücudunuza geri döndürülür. Sevaba döndürmüş olan bütün dereceleriniz tekrar günaha döner. Allah Teala size 1'e 100 vermeye başlamıştı. 1'e 700'e kadar da çıkarmıştı bunu. Tekrar 1'e 10'a geri dönersiniz. Göğsünüzden kalbinize açılan yol kapatılır. Her şey aslına rücu eder. Allah'a açılması lazım gelen, kapalı olan ama açılmış olan sistemler tekrar kapatılır. Her şey
başa döner. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederim ki insan olarak yaratıldık. Ve bundan daha çok hamd teşekkür ederim ki herhangi bir insan değiliz. Allah'ın öğretisine muhatap olmuş bir toplulukuz. Allah'ın öğretim yaptığı, Allah'ın öğrettiği bir ilmin sahibiyiz. Öyleyse şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Allah'ı biliyoruz. Ona iman ediyoruz. Ve onu görmek şerefine nail olduk. Siz de olacaksınız. O zaman daha çok hamd ve şükredeceksiniz. Gök katlarını görmeye başladığınız zaman zevkinizi şimdiden yaşıyor gibiyim. Allah'a ne kadar şükredeceksiniz gözyaşlarıyla, kalp gözünüzü açtı da size bütün gök katlarını gösterdi diye. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, siz Allah'ın dostusunuz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olduğunuz an, kısa bir zaman sonra Allah'ın dostu yani velisi olmak şerefine erdiniz. Birkaç aylık, 5-6 aylık bir zaman parçası içerisinde 33 bin zikirle 7 gök katını açtınız ve Allah-u Teala'ya ulaştınız. Zikir yapıyorsunuz. Zikir yapmanın o büyük hazzını yaşıyorsunuz. Alelade bir insan değilsiniz. Allah'ın evliyası olduğunuz anda Allah'ın artık bir sevgilisisiniz. Allah sizi seviyor. Nasıl oldu? Seviyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın bir sevgilisi olmak, Allah-u Teala tarafından sevilmek bir büyük olay değil mi? Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliğin dizaynı içerisinde Allah'ın size karşı bir de özel bir sevgisi varsa, onun bir sevgilisiyseniz, Allah'ın bütün evliyaları Allah'ın sevgilisidir. Siz Allah'ı seversiniz, Allah da sizi sever. Onun sizleri seviyor olması, onun açısından size verilen bir şereftir. Kim Allah'ı severse, Allah tarafından sevilir. Ve sevmesi de, Allah tarafından sevilmesi de bir ayrıcalıktır. Bir onurdur, bir şereftir. Öyleyse gelin Allah-u Teala'ya çok hamd edelim, şükredelim sevgili kardeşlerim. Bu çatının altındayız. Mihr çatısının. Mihr biliyorsunuz, Acemce güneş demek. Hidayet güneşinin çatısı altındayız. Hidayet çağının sahibiyiz. Bizler, sevgili kardeşlerim, hepimiz, bize emanet edildi hidayet müessesesi. Öyleyse sevinmez miyiz? Allah-u Teala'nın bu şerefe layık gördüğü bizler, hidayet çağının mimarları, tayin kimseye ait değildir, sadece Allah'a aittir. Mührü dilediğine verir. Öyleyse
bu çağa hidayet çağı buyurmuşsa, hidayetin öğretilmesi görevini bize vermişse, hidayet çağının sahibi kılınmışsak, sizlerle birlikte bir bütün oluşturuyorsak, bizler birer güneşsek, meşaleysek, ışıksak, öyleyse şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Görmüyor musunuz ışığı? Gözlerinizi kapatın ve ışığı görmeye çalışın. Oradan uzaktan iki gözünüze ayrılarak iki tane ışık geldiğini göreceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz. İki ışığın birleştiği yeri göreceksiniz. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? İki ışık hüzmesini görenler, sizlere sesleniyorum. Kalp yüzünün sahipleri. Gözlerinizi kapattığınız zaman, biraz sıktığınız zaman gözlerinizi, gözlerinizin içinde aydınlık oluşmaya başlamışsa tamamdır. Nurlar sizindir. Nurların sahibi kılındınız. İki parmağınızla gözlerinizi bastırdığınız zaman bir ışık doluyorsa, karanlık ortamı bir ışık yok ediyorsa bir nur, işte o Allah'ın nurudur. Gözlerinizin Allah tarafından verilen nurudur. O benim gözümün nuru kardeşlerim. Size böyle hitap etmek ne kadar büyük bir zevk biliyor musunuz? O benim gözümün nuru kardeşlerim. Allah'ın sevgilileri, dostları, geleceğin ışıltılı mimarları. Gelecekte Türkiye bu kötü şartlarını devam ettirmeyecek. Ait olduğu yerde olacak. O zaman daha mutlu olacaksınız. Daha bir yakın olacaksınız Allah'a. Allah'ın nurunda daha bir huzurla, daha bir mutlulukla var olacaksınız. Yerler, gökler sizin olacak. Sevgili kardeşlerim, insanlar birçok konuyu erişilmez olarak mütalaa ederler. Öyle olmakta haklıdırlar. Öyle mütalaa etmekte. Çünkü bilmiyorlar. Öğretileri Allah tarafından değil, kitaplar onların ilmi öğrendiği yer, Allah değil, kitaplar. Öyleyse o kitaplardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim, şu kainattaki en büyük hazinedir. Ve insanları Kur'an-ı Kerim'den ayırmak için, başka kitapları baş tacı etmeleri için İblis 14 asırdan beri olağanüstü bir gayretin sahibi. Bu mahluk sinsi ve çok zeki. Muhakeme kabiliyeti çok yüksek.
ikna etmek kabiliyeti çok yüksek. Taklit kabiliyeti çok yüksek. İçinizdeki o size ait olan sesi, iç sesinizi taklit etmekte büyük bir maharetin sahibi. Sizi aldatabilmek için her zaman hazır. Bir tek gayesi var, sizi ve etrafınızdaki insanları sizin vasıtanızla mutsuz etmek. Etrafınızdaki insanları mutsuz etmek, her biri vasıtasıyla sizi mutsuz etmek. Nasıl Allah Teala mutlu olmanızı istiyorsa, mutluluğunuz için varsa, sizi mutlu olmanız için yaratmışsa, İblis de bir yaratık ama sizi mutsuz etmek için var. Allah sizi mutlu etmek için yarattığı için, yarattığı cihetle o sizi mutsuz kılmak ister. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler bir bütünüz. Siz, biz ve Allah. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki hep onun gösterdiklerini hayranlıkla izlemekteyim. Onu da. Sevgili kardeşlerim, bir gün gökleri göreceksiniz. Size anlattığım bütün gök patlarını birer birer size de gösterecek. O zamanki halinizi görmek istiyorum. Mutluluktan uçacaksınız. Allah'ın bu büyük lütfuna mazhar olduğunuz için. Kalp gözünüzün açılması ve size yedi gök katını Allah Teala'nın teker teker göstermesi Allah'ın bir lütfudur. Önce devrin imamının dergahını gösterir. Bir altın para kümesi gösterecek. Onarlık sıralar halinde oturmuş, önlerinde rahleler olan, üzerlerinde de Kur'an-ı Kerimler olan insan ruhları sırasını gösterecek. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı de göreceksiniz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı da göreceksiniz. Orada devrin imamını da göreceksiniz. Yedinci kata çıkan ruhlarla birlikte. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi bir büyük zevkler kumkumasıdır, şelalesidir, gökkuşağıdır. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri yaşamanızı ne kadar çok istiyorum biliyor musunuz? Gördüğünüz zaman daha bir sağlam basacaksınız yere. Ben Allah'ın güvendiği biriyim diyeceksiniz. Ki benim kalp gözümü açtı, bana gökleri gösterdi. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, onun güvenine mazhar olmak, bir vazifeyle yükümlenmek ve yavaş yavaş onu severken aşık olmak, ondan sonra da ona hayran olmak ve neticede onun kölesi olmak ve kainatın en büyük şerefinin bu olduğunu idrak etmek, Allah'ın azatsız kölesi olmak, imamet görevinin sahibi olmak,
Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Ne kadar çok insan var biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ı hiç tanımayan, yokmuşsa neden? Ve şu dünyadaki kısır taleplerle hayatını geçiren, üstelik de kendine zindan ederek geçiren milyonlarca insan yaşıyor. Hayır, milyarlarca. Milyonlarca insan bizim ülkemizde yaşıyor. Dünyada ise 7 milyar insan. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyor insanlar. Şair ne demiş? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Biz de diyoruz ki ol insanlar ki dünya içredir, dünyayı bilmezler. Bu dünyayı fizikten ibaret bir hüviyet içerisinde görenler, idrakleri o kadar olanlardır. Allah Teala öğretmemiş ki öğrensinler. Allah Teala kalp gözlerini açmamış ki görsünler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. İhtiyacınız, gayretinizi arttırır. Artan gayretiniz himmeti davet eder. Himmet nusreti davet eder. Nusret iştiyakinizi arttırır. Artan iştiyak liyakatinizi arttırır. Artan liyakatiniz mükafatınızı arttırır. Bu dizi içerisinde her safhada siz varsınız. Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok tanıyan sizler. Bütün gök katlarını birer birer sizlere de gösterecek. Her katta neler yapıldığını göreceksiniz. Renkli filmlerin renklerinden çok daha güzel, bu dünyada ulaşamayacağınız güzel renkler içerisinde bir kainat dizaynı göreceksiniz. Sonra Adem'den, yokluktan geriye baktıracak ve kainatı göreceksiniz. Bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ve ilim ilim dedikleri şeyin Allah'ın size verdikleri yanında çok güdük kaldığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi gene odur, Allah'tır. İşte buradan öyle görünüyor. Her şey çok güzel görünüyor. Allah'ın nurunda, O'nun aydınlığında, O'nun dostu olmanın şerefine sahip olmak, Ebu'nun sağladığı mutluluğun sahibi olmak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için bunca mukaddes kitap indirmiş. Her nebisine mutlaka kitap vermiş Allah-u Teala. Ne kadar nebi geçmişse, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Yakup, Hazreti Davud, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem,
hepsine şeriat kitapları vermiş. Onlar Nebi, yani Acemce adıyla peygamber. Hepsi aynı zamanda Resul. Bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller aynı zamanda peygamber değildir. Allah-u Teala'nın ilmini öğrenmeden insanlara ahkam kesen bir sürü alim olduğunu iddia eden insan yaşıyor. Yaşamış her devirde. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala öylesine güzel yaratmış ki her şeyi, o güzelliğin içinde kendinizi hep kaybedeceksiniz. Gelecek, yokluk, göreceksiniz onları. O güzelliklerin hepsini yaşayacaksınız. Kader hücrelerinizi göreceksiniz. Böyle bir dizayn içerisinde en kıymetli duyunun sevmek olduğunu öğreneceksiniz. Her şeyin sevgiye dayalı olduğunu öğreneceksiniz. Sevgiyi yaşayacaksınız. Çağlayanlarca sevgi. Yumak yumak, kucak kucak sevgiyi yaşayacaksınız. Onu çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Ama sonunda hayran olacaksınız. Hep hayranlığınız devam edecek. Ölene kadar mı? Hayır, değil. Ondan sonra da devam edecek. Allah'ın cennetinde de hep devam edecek. Sonsuza kadar. Sevgili kardeşlerim, zaten ölmek diye bir şeyden korkarlar insanlar ama aslında kıyamet günü herkes bu bedenleriyle, fizik bedenleriyle yeniden var olacak. Gerçi fizik bedenleri bu var olmadan sonra enerji beden haline dönüşecek ama var olacaklar. Yani ölüm bir son değil sevgili kardeşlerim. Ölümü düşünerek korkan insanlara sesleniyorum. Hayır, ölüm bir son değil. Öldüğünüz zaman göreceksiniz ki fizik vücudunuz öldü. Ama siz nefs olarak yaşamakta devam ediyorsunuz. Berzah alemine gideceksiniz. Ama fizik vücudunuza o vücuttan ayrılarak dışarıdan bakacaksınız. Onun ölmesi sizin yaşamanıza engel teşkil etmeyecek. Kaldı ki onun için de ölüm bir son değil. Çünkü zaman ölmeden evvel mevcut olduğunuz noktaya, ölmeden evvelki noktaya tekrar geri dönecek. Geri döndüğü zaman gene canlanacaksınız. Hiç ölmemişsiniz gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nasıl hayranlık duymazsınız Allah-u Teala'ya? Mahkeme-i Kübra'da size en ufak bir adaletsizlik yapılması mümkün değildir. Hayatınız boyunca hayatınızın her saniyesi filme alınır. Üç boyutlu bir filme. Yetmez. Düşünceleriniz de üç boyutlu bir filme alınır. Ve Kiramen Katib'in meleklerinin ellerinde bulunan mizan
hayatınızın her saniyesinde sizin amel defterinize bir şeyler yazar. Kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri. Bu mizan şaşmaz bir dizayn taşır. Dünyada ve kainatta mevcut olan veya olabilecek bütün sistemleri bu mizan ihtiva eder ve bütün alternatifleriyle her olayınızda ne kadar taammüt var? Yani neyi kastettiniz? Hedefiniz neydi? Düşünce platformunuzda bu belli. Neyi vücuda getirdiniz? O da belli. Bir insan başka birini taammüden öldürmeyi planlayarak öldürmüş mü? Bütün boyutlarıyla belli. Çünkü düşünce platformunda evvela o düşünce şekilleniyor. Sonra da düşüncenin neticesi olarak başka birisinin ölümü. İnsanların sizi suçlu zannettiği ama hiç suçunuz olmayan bütün olaylar orada açık ve kesin olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü düşünceniz de filme alındığı cihetle insanların sanası değil, düşünceniz ve fiiliyatınız orada hükümrandır. O düşüncenin sahibi olarak siz ne yaptınız? Sevgili kardeşlerim, adaletin ne olduğunu o gün öğreneceksiniz. Orada. İşte Mahkeme-i Kübra dediğimiz zaman bir mahkeme, hakim, avukat, müdde-i umumi, yani yargıç ve savcı, böyle şeyler yok Mahkeme-i Kübra'da. Sadece siz varsınız ve bir seyircisiniz. Hayat filminizi seyrediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayat filmini seyreden bir seyirci. Ama o hayat filminizde geleceğiniz var. Yani cennet mi söz konusu, cehennem mi söz konusu, orada göreceksiniz. Hayat filminizin her saniyesi kazandığınız veya kaybettiğiniz derecelerden oluşur. Ve sağ taraftaki rakamlar yeşil rakamlardır ve pozitiftir, artıdır, zaittir. Bunlar kazandığınız derecelerdir. Allah'ın emrettiklerini yaptığınız zaman, yasak ettiklerini yapmadığınız zaman devamlı derece kazanırsınız. Sol tarafınızdaki rakamlar negatif rakamlardır. Allah'ın emirlerini yapmadığınız zaman, yasaklarını işlediğiniz zaman derece kaybedersiniz. Yani negatif, yani nakıs, yani eksi dereceler kazanırsınız. İşte böyle bir dizayn içinde kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz. Göreceksiniz ki size kıl kadar haksızlık edilmemiş, zulmedilmemiş. Hiçbir derecat kaybınız hak etmeden oluşmamış. Öyleyse bütün güzellikler sevgili kardeşlerim, hepsi sizin için. Her şeyi en güzel standartlarda düşünün. Hiç kimseye en ufak bir adaletsizliğin yapılmasının mümkün olmadığı bir ilahi adalet mekanizması. Hangi olayda ne kadar taammüt var
ne kadar tasarlamışsınız ve ne kadar yanlış şeyler tatbik etmişsiniz, hepsi belli. Hiçbir günahınız olmadan, tasarlamadan başka birine, farkına bile varmadığınız bir kötülüğünüz dokunmuşsa, bundan düşünce sisteminiz haberdar olmadığı cihetle size negatif derecelerin yazılmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi suçlu görmek için mutlak olarak iradenizin devreye girmesini temel şart kabul eder.

arasında Allah-u Teala'nın dinde büyük fark var. Ama dünyada hiçbir hakim bir insanın ne ölçüde suçlu olduğu konusunda hakikati tam olarak bilemez. Hep karinelere göre hareket edip karar vermek mecburiyetindedir. Şahitleri dinleyecektir. Olayı şekillendirecektir. Ona göre hüküm verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah el-adl esmasının sahibidir. Adaletin kainat temsilcisidir. Allah Teala el-hak esmasının sahibidir. Hakkın gerçek temsilcisidir. Biliyorsunuz ki hak enfüsi bir statüyü içerir. Herkesin şahsi hakkı vardır. Ama adalet hakkın çiğnendiği yerde, haksızlığın var olduğu yerde iki tarafın haklarını tespit etmek üzere mutlaka vücut bulması lazım gelen bir sonuç fonksiyonudur. Öyleyse sonucu adalet verecektir. Bu sebeple kıstla, yani adaletle davranmak hakimlerin temel görevidir. Uzunca bir süre kadılık yapan Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanefi Hazretleri hakimlik mi diyor, kadılık mı, ateşten bir gömlekmiş diyor. Sevgili kardeşlerim, her kararında mutlaka Allah'a sorarak karar vermesine rağmen gene de o sorumluluk hissini bütün boyutlarıyla yaşamış. Ateşten gömlek diyor. Ve şimdi bakıyorsunuz adalet müessesesine. Her şey ne kadar değişmiş zaman içinde sevgili kardeşlerim. Ama her şey, unutmayın can dostlarım, gönül dostlarım, her şey sizlerle güzel. Siz varsınız. Hamdolsun ki beraberiz. Gene Allah'a sonsuz hamdolsun ki biz de varız. Şu dünya hayatını yaşıyoruz beraberce. Paylaşacağımız o kadar güzel anılarımız var ki sevgili kardeşlerim. İşte burada bu kasette bizi seyrediyorsunuz, dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Sizler ve biz ve Allah hepimiz bir aradayız ve onun bir müstesna güzelliğini yaşıyoruz beraberce. Mutluluk denilen şey iç dünyanızda huzur, işte bu sulh ve sükun hali olmalı. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, yani nefsinizin bütün afetleri yok olmuş, ruhunuzun bütün hasretlerinin eşitleri nefsinizin kalbini doldurmuş, nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmışlar. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış aleminizde başka insanlarla kavgayı bitirmişsiniz. Siz onlara düşman değilsiniz. Düşman olmanız artık mümkün değil. Ama onlar size
düşman olabilir.

Teşekkürler. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için hiç kimseye kötü davranamazsınız. Onların huzursuzluk duyacakları davranış biçimlerinde bulunamazsınız. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri sizin olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dış aleminizde de bir gün kavgayı bitireceksiniz. Bu başkalarının size düşman olmaması manasına gelmez. Ama sizin dış dünyanızda sizin düşman olabileceğiniz kimse kalmamıştır. Düşmanlık diye bir his iç dünyanızda mevcut değildir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık, bunlar sizde hiç kalmayacaktır daimi zikre ulaştığınız zaman. Böylece dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşacaksınız. Sonra da Allah'ın emirler cephesi mi, bütün emirleri gerçekleştiren bir insansınız, daimi zikre ulaşmışsınız. Yasaklar cephesi mi, bütün yasaklara riayet ediyorsunuz. Nefsiniz ve ruhunuz tam bir uyum halinde Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememekte el birliği ediyorlar. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali Allah'ın emirlerinde de nehirlerinde de. Eğer bütün bunlar birer vakaysa işte o zaman siz İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir akşam daha beraber olduk. Bir öğlen daha beraber olduk demek daha doğru. Bir defa daha bir beraberlik, bir defa daha mutluluğun beraberce yaşanması. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz affe şükür. Bizleri bir defa daha Allah'ın zikre sohbetini yapmayı İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde var olması lazım gelen hedef İslam olmaktır. Allah Teala buyuruyor ki innen dine indallahil İslam. Allah'ın dininde muhakkak ki kesindir ki İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Bu din İslam dinidir ve kişiyi İslam yapmak Allah'ın temel hedefidir. İslam, üç tane vücudun birleşmesinden oluşan, üç tane vücudun da Allah'a tesliminden oluşan hep teslim meselesidir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı İhlas makamıdır. Bu akşam sizlere İhlas makamından bahsetmek istiyorum. Allah izin verirse inşallah. İhlas makamı 22. basamakta teslim ettiğimiz ruhumuzdan, 25. basamakta Allah'a teslim ettiğimiz fizik vücudumuzdan sonra Allah'a 3. teslim olan vücudumuz nefsimizdir. En son ve en zor teslim olan vücud. Neden en zor teslim olan? Çünkü ruhumuz ahsen olarak yaratılmış. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikle yaratılmış. Bu özelliğin sahibi. Ama fizik vücudumuz aynı özelliğin sahibi değil. Ahsen olarak yaratılmamış. Her türlü günahı işleyebilecek hüviyete yaratılmış. Hem Allah'ın emirlerine karşı çıkarak, hem de bu emirleri yapmayarak, hem de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek iki ayrı istikamette devamlı günah işleyen bir varlık. Nefsimiz için de aynı şey geçerli. Ne nefsimiz ne fizik vücudumuz ahsen değil. Allah'a teslim olmak için mutlaka ahsen olmak lazım. İşte fizik vücudumuzun tesliminde Allah'ın söylediği şey Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde hemen ahsenu dinen minmen eslemu ve çığı lillahi ve ehliye muslimin. Yoksa o kadar o kişiler ki fizik vücutlarını ve çiçlerini Allah'a teslim ederek dinde ahsen olanlardan oldular. Onlar muhsinlerdir diyor Allah-u Teala. Burada fizik vücudumuzun teslimi söz konusu. Daha sonraki aşamada nefsimizin de teslimi geliyor. Ruhumuz söylediğim gibi zaten Allah'a teslim olabilecek nitelikte yaratılmış. Bu sebeple bir başka açıdan daha ulaşması lazım gelen hedef Allah'ın zatı oluyor. Çünkü Allah-u Teala'nın zatından bize gelmiş bizde bir emanet, tekrar ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Bu sebeple ruhumuzun Allah'a ulaşması Allah'a teslimini içeriyor. Allah'ın zatında ruhumuz ifna oluyor, yok oluyor ve böylece ruhumuz Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'a teslim olmuş oluyor. Ama ne fizik vücudumuz ne de nefsimiz Allah'ın zatına giderek ifna olmak diye bir olayla karşı karşıya değiller. Onlar için böyle bir olgu yok. Onların ahsen oluşu, ruhun ahsen oluşunun aynı standartlara iktiran ediyor. Yani nasıl ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, sadece hasletlerden örülü bir müessese ise, ne zaman fizik vücudumuzda, nefsimizde,
Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman Allah'a Teala'ya teslim olur. İşte fizik vücudumuzun teslimi, ruhumuzun tesliminden dört makam sonraki makamdır. Fena makamında ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Beka makamında Allah Teala bir taht ihsan ediyor bizlere. Ve o tahtta ruhumuz ebediyen baki olacağı için bu makamı beka makamı deniyor. Sonra zikrimizi günün yarısından daha öteye taşırıyoruz. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyoruz. Ve böylece zahit olmak şerefine eriyoruz. Daha sonra da fizik vücudumuzun Allah'a teslimi gidiyor. Daimi zikre doğru yaklaştığımız bir noktada biz de bakıyoruz ki fizik vücudumuz ahsen olmuş. Nereden anlıyoruz? Çünkü o noktada fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. İşte böyle bir özellik nefsimizin afetlerinde hala %9 karanlık varken öyle olmasına rağmen tahakkuk ediyor. Artık fizik vücudumuz öylesine Allah'tan yana olmuş ki nefsimizin kalbinde bulunan %9 afet onu artık hiç alakadar etmiyor. Çünkü ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek istiyor. Nefsimizin de %91'i aynı standartlarda, yani 200'de 191 parça Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilen hiçbirini işlememeyi istiyor. Sadece 200'de 9, yani %4,5 hala negatif şey var nefsimizde. Ama bu 209 veya %4,5 negatife fizik vücudumuz hiç mi hiç aldırış etmiyor. Onun dediklerinden umursamıyor. Umurunda bile değil. Allah'ın bütün güzelliklerini zevkle işliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ve mutlu bir insan olmayı başarıyoruz. Burası velayet makamlarının dördüncüsüdür. Müslümler makamı. Sadece iki vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşlem olmanın iki safhasını bitirdik. Üçüncü safhasına ulaşmak için önce daimi zikrin sahibi olacağız. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Adımız Ulul Erbab. Allah Teala Ali İmran suresinin 191-191. Ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Li Ulul Erbab Yeskürallâhe kıyâmen kuvveden ve alâ cenûbühü. O Ulul Erbab kullarım için hayattayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte daimi zikir nefsin afetlerinden tamamen kurtulduğumuz noktadır. O zaman bir sual geliyor akla. Ulul Erbab makamında mı nefsimizin kalbindeki bütün afetler sona eriyor? İhlas makamında mı sona eriyor? Ulul Erbab makamında sona eriyor. O zaman demek ki Ulul Erbab makamında biz muhlis mi oluyoruz? Hayır, olmuyoruz. Ulul Erbab makamında nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Birçokları için madem ki yok oluyor, öyleyse orada muhlis oluyoruz. İhlas sahibi oluyoruz. Bu tarzda düşünülüyor. Ama aslında böyle değil olay. Bir insanın Ulul Erbab olmasıyla ihlas sahibi olması arasındaki fark kalbindeki yapıda %100 aklanma olmasına göre tayin etmiyor. Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp da ona gösterdikleri şeylere göre tayin ediyor. Ulul Erbab makamında sadece zemin kat gösterilir. Zemin kat boyunca zemin kattaki bütün sırlar gösterildiği sürece o kişi Ulul Erbab'tır. Zaten kişi Ulul Erbab olduğu saniye nefsindeki bütün afetler yok olur. Neden yok olur? Bu kişi daha evvel daimi zikirde değildi. Daimi zikre vardığı zaman ne olur? Daimi zikre vardığı zaman nefsinin
kalbindeki mühür artık hiçbir zaman zulmani kapıdan ayrılamaz. Neden ayrılamaz? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşmışsa ne olur? Daimi zikre ulaşmışsa mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hiç kesilmeyecek demektir. Kesilmezse ne olur? Kesilmezse mührün oradan, zülmani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daha evvelki basamaklardaki olgu neydi? Zikrimiz bittiği zaman zülmani kapıya inen rahmetin fazlın ve salavatın baskısı altında zülmani kapıya inen mühür zülmani kapıyı kapatmıştır. Ve zikir yaptığımız sürece zülmani kapı kapalı, yukarıdaki Rabbani kapı açık, oradan giren nurlar nefsimizin kalbini %100 aydınlatıyor. %100. Çünkü nefsimizin kalbinde küfür kelimesi yok artık. Küfür kelimesi olmadığı için karanlıkları tutabilecek olan bir güç yok. Allah'ın nurları geldiği zaman bütün kalbi işgal ediyor. Sonra zikrimizi bıraktığımız zaman ne oluyor? Zikrimizi bıraktığımız zaman, tamamladığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın kesilmesi söz konusu. Kesilince ne oluyor? Mühürün üzerine baskı yapacak olan üç enerji yok artık. O zaman aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları mühürü yukarı doğru itiyor, Rabbani kapıya kadar ittiriyor, Rabbani kapıyı kapatıyor. Aşağıdan gelen karanlıklar bütün kalbi işgal ediyor. Peki bütün kalbi demekten muradımız ne? %100'ünü mü? Hayır. Nefsi emareyi tamamlayabilmişsek %93'ünü. Nefsi levvameyi tamamlamışsak %86'sını. Yani 7-7, %7, %7 nefsin afetlerinin yerine hasletler geldikçe karanlıklar da bu hasletlerin iman kelimesinin etrafında toplananları atamazlar dışarıya. Onlar orada kalacaktır. Öyleyse emarede %7 nuru atamazlar. Levvamede %14 nuru atamazlar. Mülkime'de %21 nuru atamazlar. Mutmainede %28 nuru atamazlar. Radiye, Mardiye ve Terskiye'de 35, 42, 49, Huşu'daki 2 ile beraber %51'ini atamazlar. Öyleyse görülüyor ki kişinin Allah ile olan ilişkileriyle onun kalbindeki aydınlık birbirine paralel bir seviye takip ediyor. Ondan sonra ne oluyor? %7'yi de artan nurlar ihlas makamında %10 artıyor. %51'den 61'e çıkıyor. Bu ilk makamın adı ifna olma manasına gelen fena makamı. Nefsimizin kalbinde değiştirilemeyen artık nurlar, karanlığa dönüşmeyen nurlar %61 oldu. Beka makamında, Allah'ın bizim ruhumuza bir taht ihsan ettiği makamda %71 oluyor. Zikri bıraksak da nefsimizin kalbinde %71 aydınlığı, karanlıklar söküp atamıyor. Gerçi bırakıyoruz, ertesi gün tekrar başlıyoruz. Böyle bir devamlılık var. Bir üst makamda %81'e eksiliyor bu züht makamında. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makamdaysa, Müslümanlar makamındaysa %10 daha artıyor, %91'e yükseliyor. İşte ulul elbab olduğumuz nokta bundan sonradır. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbinde %91 nur var. Zikrimizi bıraktığımız zaman karanlıklar gene geliyor nefsimizin kalbine. Ama nefsimizin kalbinde yalnız %9'u işgal edebiliyor. Kaldı ki biz daha devam edeceğiz, daha aydınlatacağız ruhumuzun, nefsimizin kalbini. Ama buna gerek kalmıyor. Biz bu makamı işgal ettikten kısa bir süre sonra daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız gün mesele bitmiştir. Nefsimizin kalbi tamamen aydınlanacaktır. Neden aydınlanacaktır? Çünkü zikrimiz daimi zikirdir. Rabbani kapı açıktır.
Zülmani kapı kapalıdır. Artık Zülmani kapının açılması mümkün değildir daha evvel zikre ulaştığımız için. Çünkü Zülmani kapıya kadar indirilmiş olan mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı artık biz hayatta kaldığımız sürece hiç kesilmeden devam edecektir. Manası ne bunun? Birkaç saniye içinde, daimi zikre ulaştığımızdan birkaç saniye sonra yukarıdan gelen nurlar zaten bütün nefsimizin kalbini doldurmuştur. Aşağıdaki kapı açılmayacağına göre nefsimizin kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Bu sebeple Ulul Elbap makamında nefsimizin kalbi mutlak bir aydınlığa ulaşır. İşte böyle bir aydınlık Ulul Elbap makamına ulaştığımızı gösterir. Peki ihlasta iki aydınlıkla bu aydınlık birbirinden farklı mı? Hayır değil. İki aydınlık da birbirine eşit, %100 nur. Öyleyse ihlas makamıyla Ulul Elbap makamını birbirinden ayıran bir özellik olmalı. İşte bu özellik Allah-u Teala'nın ihsanlarıyla tayin ediyor. Allah-u Teala kim olursa olsun daimi zikre ulaştığı zaman mutlaka onun kalp gözünü açar. Bu bir muktesap haktır. Mutlaka onun kalp kulağını açar. O kişi Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kalbindeki işitme hassasıyla duyar. Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi kalbindeki görme hassasıyla görür. İşte bu her şey Ulul Elbap makamında sadece zemin katı ihtiva eder. Yani zemin kattaki bütün sırları Allah-u Teala o kuluna gösterecektir. Ulul Elbap makamında Allah'ın gösterdiği her şey zemin katı sırlarıdır. Özellikle ana dergahın sırlarıdır. Oradaki altın paralardan oluşan bir küme para. Oradaki onarlık insan ruhları sıvası, her sıradındaki rahleler. Oradaki Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsü, Hazreti Ebu Bekir. Orada her sabah vücuda giren Hazreti Ebu Bekir'in eli öpüldükten sonraki merasim. Altın kapı, altın kapının sol tarafındaki köşeden başlayarak altın kapıya kadar ve altın kapıdan sonra devam eden, secde edenler, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan ve aralarındaki kişiler, bunların hepsi yetmez. Bu salonun biraz daha üstünde bulunan ama üst kata, üst katlar evvel bir yarım kat gibi olan bir kesimde zamanın imamı 7. kata ulaşabilenlere eğitim yaptırıyor. Orası da gene Ulul Elbap makamındaki kişiye mutlaka gösterilir. Ne zaman Ulul Elbap makamındaki kişi İhlas makamının sahibi olacak olan bir dirayetin sahibi olarak Allah-u Teala tarafından kabul edilirse, buna ehil olursa, bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişiye zemin kattan sonra 1. katı da göstermeye başlar. İşte Ulul Elbap makamını İhlas makamından ayıran şey kalpteki aydınlığın oranı değil, Allah'ın gösterdikleri. Allah-u Teala Ulul Elbap makamında sadece zemin katı gösteriyor. Ne zaman 1. kat gösterilirse birisine, Ulul Elbap makamına ulaştıktan sonra, daimi zikirden sonra, o kişi artık ihlas makamındadır. 1. kat, 2. kat, 3., 4., 5., 6. ve 7. katlar hepsi sırayla gösterilir. Ne zaman kişi 7. katın 7 tane alemini de Allah-u Teala kendisine gösterirse, buna ehil olursa, bu işlem tamamlandıktan sonra, yani 7. katta Sitetül Münteha'a da dahil, zikir hücrelerini, ümmül kitabı, kader hücrelerini, kudret denizini ve daha başka alemleri, indi ilahi, oradaki huzur namazını, tahtları,
gören kişi en son sitetin müntahayı görür. Sitetin müntaha o kişi tarafından görüldüğü zaman ihlas makamı tamamlanmıştır. Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Bu tövbe-i nasuh ihlas makamından salah makamına geçiren bir kapıdır. Öyleyse ihlas makamı salahtan evvel ulul erbaptan sonraki makamdır. Kalbin aklı itibariyle kalpteki aydınlık itibariyle üçü de birbirinden farklı değildir. Hepsinde %100 aydınlık oluşmuştur. Farklılık nerededir? İhlas makamında gösterilen, kalp gözü açıldıktan sonra gösterilen birinci kattan itibaren bütün gök katları ve sitenin müntaha. Ulu'l-Erbab makamında gösterilen sadece zemin kat. Peki salahta Allah-u Teala'nın gösterdiği bunlardan ne farklılık gösterir? En büyük farklılığı gösterir. Kainatın en muhteşem mirasının sahibi olur kişi. Allah'ın zatını görür. Onun için Allah-u Teala Ulu'l-Erbab makamında ve İhlas makamında olanlara hikmetin sahipleri diyor. Bu hikmet sahipleri iki grup hikmet oluştururlar. Ulul makamı hikmetin birinci makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son makamıdır. Hikmet biter. Ve üç tane yakinden ulul elbap makamıyla ihlas makamı İkinci yakini ifade eder, muhtevasını alır. Birinci yakin, ilmel yakindir. İhlas makamının dışın, ulul elbab makamının altında kalan bütün makamlarda söz konusu olan şey, o kişinin ilmel yakinde oluşuyor. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluyor kişi? Daimi zikre ulaşıp da Ulul Elbap olduğu zaman artık o kişi bilmen yakini bitirmiş, aynen yakindedir. Ve Ulul Elbap makamı ve İhlas makamı aynen yakinin başı ve sonudur. Peki Salah makamı hangi makamdır? Salah makamı yakin itibariyle hangi yakindir? İsme dikkat edin. Hakkul yakin. O güne kadar zemin katı, zemin kattaki manevi değerleri, gök katlarında emr aleminin bütün katlarındaki sırları öğrenen kişi, onların hepsini Allah-u Teala'nın bir kendisine göstermesiyle, yani kalbindeki gözün faaliyete geçmesiyle, kalbindeki gözle görerek, kalbindeki görme hassası olan basiretle, basar hassasıyla görerek, zemin katını itibaren 7 tane gök katını ve ondan sonrasını kişinin görmesi bu muhteva basar adlı görme hastasının faaliyete geçmesi demektir ki adı basar hastası faaliyete geçtiği zaman adı basiret olur. Öyleyse Ulul Elbap makamı basiret açısından neyi ifade eder? Ulul Elbap makamı basiretin açılmış olduğunu gösterir. Sadece zemin katı ihtiva eder. Öyleyse Ulul Elbap makamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizayını içerisinde öyle bir makamdır ki kişinin daimi zikre ulaşmasıyla noktalanmıştır. Kalbinde de Allah'ın nurları %100'e varmıştır. İşte böyle bir olgu söz konusudur.
Hullebat makamı da var. İhlas makamı da hikmet makamlarıdır. Ama salah makamı hikmetin ötesidir. Öyleyse hikmet deyince ne anlıyoruz, ne görüyoruz? Hikmet deyince aynel yakini görüyoruz. Hikmetin bir sacayak üzerine oturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hikmetin sacayağının birinci ayağı hayır ayağıdır. İkinci ayağı tezekkür ayağıdır. Üçüncü ayağı hüküm ayağıdır. Yani hikmetin sahibi olan kişi, aynel yakinin sahibi olan kişi, bir, daima hayır işleyen birisidir. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa o kişi ruhu da hayrı isteyeceği için, nefsi de hayrı isteyeceği için aklın itiraz edebileceği bir şey kalmamıştır. Her iki müşavir de hayır istiyor. Akıl hayrı uygulamak durumunda. İşte bu sebeple Ulul Elbab makamının sacayağının birincisi hayır ayağıdır. Hep hayır işleyecek bir kişi. Manası şu. Her hayrın arkasından sadece mutluluk duyulur, huzur duyulur. Bu kişi muhteşem bir mutluluğun içinde yaşantısını devam ettirecektir. Kesintisiz bir mutluluk. Sonra ikinci işaret tezekkür. Daimi zikrin sahibidir, zikir ehlidir kişi. Zikir ehli olduğu için de tezekkür ihsan edilmiştir. Tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de aynı kökten geliyor. Tezekkür, zikir sahibine Allah'ın ihsanları. Tezekkür, bir meseleyi eline boyuna mütalaa etmek anlamına geliyor. Ehli tefekkürle ehli tezekkür arasındaki temel fark, ehli tefekkür yani düşünme ehli, düşünebilen insanlar, düşünce ufukları boyunca açılabilirler. Ufuklarının bittiği yerde onlar duracaklardır. Ellerindeki deliller, üzerine bastıkları taşlar bitmiştir. Orada kalacaklardır. Ama ehli tezekkür için olay böyle cereyan etmez. Ehli tezekkür düşünmeye başladığı da bir yerde tıkandığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona yardım edip ufkunu açar. Ve açılan ufuktan o kişi yeniden adım adım ileriye gider. O standartlar içinde ufkunun açıldığı kadar gidecek, yeniden duracaktır. Allah'tan yardımıyla yeniden girecektir. Onun için diyor ki فَسَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne demek bu? Zikir ehli her şeyi biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Ama Allah'tan sorma yetkisinin sahibi. İşte o Allah'tan sorar. Lütfederse Allah'ın lütfettiği o cevabı dileyen kişiye verir. Ve Allah-u Teala neden öyle söylediği de tebellür eder. فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bizim sevgili din adamımızı sorarsanız, eğer bilmiyorsanız ehline sorun derler size. Diyeceksiniz ki neden zikir ehli deyince ehli diyecektir ki ne farkı var? Bu farkları bilseydi öyle söylemezdi tabii. Ama bilmiyorlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bu muhtevada Ulul Elbab'ın işgal ettiği yer velayetin 5. makamıdır. Ve Ulul Elbab da Ulul Elbab kademesini işgal edenler de, İhlas kademesini işgal edenler de, Salah kademesini işgal edenler de Kur'an-ı Kerim'de hayırlarda yarışanlar olarak geçiyor. Sabikun olarak geçiyor. Üçünün de müşterek özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Nedir daimi zikir? Nefsinizin kalbine gelen bir ses, sessiz ses, fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında
devamlı Allah kelimesini tekrar eder. Böylece nefsinizin kalbindeki sesle fizik vücudunuzun kalbindeki atış sesi birbirine dengede olarak hep koordineli olarak yürür. Ve bu senkronizasyon öyle bir ahenk taşır ki birbirinden bu iki ses hiç ayrılmaz. Hep çifteceyle içinizdeki bir sessiz ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip gidecektir. Uykuda da devam eder. Uyanıkken de devam eder. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında alimler dediği evliyanın uykusu avamın namazından daha hayırlıdır diyor. Niçin öyle söylüyor? Hayır demek, derecat kazanmak demek. Derecat kazandığına her iş hayırdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük ibadet zikirdir diyor. Biliyorsunuz Ahkam-ı Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi bu. Allah-u Teala buyuruyor ki utlu Ankebu Suresi'nin 45. ayet girmesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Utlu uhiye Türkçesini söyleyeyim sonra Arapçasını söyleyeyim inşallah. Sana Kur'an'dan ihsan ettiğim Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku, tilavet et. Utlu uhiye ileyküm minel kitabı. Kitaptan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku. Ve akumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden, yani Allah'ın men ettiği ve Allah'ın yasak kıldığı şeylerden seni temiz kılar, korur. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Burada üç tane ibadet görüyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ve üçüncüsü de zikrullah. O da bir zikirdir. Bu üç zikirden zikrullah en büyüğüdür buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indindeki bu en büyük ibadet söz konusu ve ulul elbab da, muhlis de, salih de, üç grubun üçü de sabikundur. Hayırlarda yaptıkları yarışlarda birinci, ikinci ve üçüncü basamakları en üstten üç basamağı işgal edenlerdir. Üçünün de müşterek dizaynı aynıdır. Bu dizayn üçü içinde daimi zikirdir. Ortak vasıf. İşte kim ihlasın sahibi ise, ulul erbabın sahibi ise, o kişi hikmet sahibidir demiştik. Hikmetin de üçüncü faktörü hükümdür. Öyleyse tezekkür deyince Allah'ın o kişiye ihsanlarıyla gelişen bir düşünce sistemi var. Allah'ın vahyiyle gelişen bir düşünce sistemi var. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın vahyiyle müştereken yürüyen bir husus söz konusu. At başı giden, beraber giden ama tezekkür deyince vahiy kesindir. Yani Allah-u Teala'nın dizaynında daimi zikrin sahipleri mutlaka Allah-u Teala'dan bu vahyi alırlar.
İşte onun için Allah Teala atlarına ehli zikir diyor. Onun için atlarına ulul elbab diyor. Ve hikmetin üçüncü ayağı hükümdür. Hikmet sahibi olan kişi Kur'an'ın herhangi bir ayeti kerimesine baktığı zaman o ayeti kerimenin Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtevasına koyduğu 28 tane basamaktan o ayet hangisine aittir bir bakışta hemen çıkartır. Bazen birkaç tane grubu birden itibar edebilir bir ayet. Böyle ayetler var mı? Evet var. Mesela Allah-u Teala Rad suresinin 22. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek hem velayetin birinci makamını yani Allah'ın zatında ifna olmayı dilemek anlamına gelir. Hem de Allah'ı görmeyi dilemek anlamına gelir. Bu ise velayetin son makamıdır. Salah makamıdır. Nitekim bu ayetin yani Rad suresinin 22. ayetinin başlangıcında Allah Teala velayetin birinci makamının özelliklerinden bahsediyor. Ayetin sonunda ise velayetin sonunun özelliklerinden bahsediyor. İşte dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bakıyoruz ki Kur'an bir açık kapıdır. O kapıyı açmasını Allah'ın öğrettikleri için. Kime öğretmişse onlar o açık kapıdan geçmesini Allah'ın öğrettiği kişilerdir. Bu kendi kendine oluşan bir olgu değildir. Tecrübe veya başka şey hiç kimseye bunu öğretemez. Bunu öğreten Allah'tır. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah Teala bir özellik vermiş, sahabeyi yetiştirme özelliği. Bu özellik salaha kadar götürüyor. İşte beraberce bakalım. Bakara Suresi 151. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Kema ersalna fikum resulen minkum." Ey sahabe diyor sizlere daha evvelkiler gibi, ötekiler gibi sizin aranızdan birini Resul olarak bir peygamber Resul'den bahsediyor. Gönderdik, vazifeli kıldık. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak daha, 21. basamak. Size kitap öğretsin diye. Fena, Beka, Züht, Nusiller makamları. Size hikmet öğretsin diye. Hullelbap makamı, İhlas makamı. Size hikmetin de ötesini öğretsin diye salah makamı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi tam 27 tane basamağa itibar ettikten başka son söylediği öyle şeyler öğretir ki siz onları bilmiyorsunuz sözü hikmetin de ötesini kapsar. İşte Ulul Elbap makamında hikmetin birinci bölümü öğretilen kişi, İhlas makamında hikmetin ikinci ve son bölümünü öğrenir. Hikmet iki makamdan oluşur. Ulul Elbap makamı ve İhlas makamı. Burada İhlas makamında Allah Teala kişiyi düşüncelerinden hesaba çeker. Normal standartlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Burada Allah Teala kişinin iradesini güçlendirir ve o kişinin Allah katındaki muhtevasını kendisine gösterir. O kişinin Allah Teala tarafından verilen hediyeleri var. Biz bir bodrum katı inşa ediyoruz.
Allah-u Teala onun üzerinde 700 katlı bir sarayı inşa ediyor. 700 katlı sarayı da biz inşa etmişiz gibi onun mükafatını Allah-u Teala bize veriyor. İşte burada Allah-u Teala'nın insanları kişinin irade yapısını güçlendirerek onun kendisinin ne halde olduğunu, kendi başına kalsaydı neler yapabileceğini ona göstermek için bir imkan sağlıyor kişiye. Allah-u Teala 1'e 700 verirken 1'e 1 vermeye başlıyor. O kişi artık sonsuz derecenin sahibi olmuş ihlasta ve Allah-u Teala 1'e 1 vermeye başlıyor. O zaman kişi bakıyor ki Allah-u Teala tarafından iradesi kat kat güçlendirildiği halde yapabildiği hiçbir şey yok. Demek ki onu başarıya götüren hep Allah'ın yardımıymış. Kesin olarak bunu orada idrak ediyor kişi. Öyleyse burada düşüncelerden hesaba çekilmek de var. Ama kişi nefsindeki bütün afetleri temizlediği için artık düşüncelerinden hesaba çekileceği bir husus mevcut değil. Çünkü düşünceleri de artık yanlış düşünceler değil. Dolayısıyla haksız yere başkalarını suçlamak diye bir noktaya hiçbir zaman ulaşmıyor düşünce sistemi. Düşüncelerden hesaba çekilmeye hazır ama bu suçu işlemiyor kişi. İşlemesi imkansız olduğu yerden Allah-u Teala düşüncelerden hesaba çekilmeyi bu noktaya koymuş. Muhatabın ortadan kaldırılması başka bir konu. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yok. Sadece Allah var. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi de var. Kendine menfaatine bir şeyler istemek var. Ama bu makamda kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için benliği oluşturan, egoyu oluşturan öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, bütün bu nefret gibi faktörlerin hepsi yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanının artık sahibi değildir. Öyle olunca muhatabı yok. İşte bu muhatabın ortadan kaldırılma noktası ihlas makamıdır. Muhatap burada ortadan kaldırılır. Artık kişi için bir başkası yoktur. Rabbi vardır. Bir de kendisi vardır. Ve artık kendisi için değil, hep başkaları için talepte bulunmaya başlamıştır. Bu böyle olduğu için bunun adına talepsizlik diyor Allah-u Teala. İhlasın dördüncü faktörü talepsizlik. O kişinin kendi nefsi için bir talebi artık kalmamıştır. Hep talepleri başkaları içindir. Başkalarının hayrına hayatını vermeye başlamıştır. Hayır müessesesi İhlas makamının beşinci statüsü. Bu hayra dikkatle bakın. Kişinin nefsinde artık afet kalmadığı için hiçbir zaman nefsinin afetlerine paralel bir davranış olması mümkün değil. Öyleyse şer işlemesi bu açıdan mümkün değil. Sadece ruhun hasletleriyle hareket edeceği için bütün davranışları hayır ifade ediyor. Öyleyse İhlas makamının beşinci işareti hayırdır. Kişi hep hayır işler. Daima hayır işler. Altı ve yedinci işaretler. Altıncısı sevgi. İhlas makamının en büyük dayanağı. Yedincisi de talepsizlik. Öyleyse sevgi Allah-u Teala'nın indinde yedincisi de talepsizlik dedim ama manevi çıplaklık olacaktı. Talepsizliği demin saydık. Kişinin
Allah ile olan ilişkilerinde sevgi en ön plandaki nesnedir Allah'tan. Devamlı kişiye Allah onu daha çok sevdikçe daha büyüyen bir sevgi çağlayana akar. Ve Allah Teala da o kişiden ister ki Allah'ın kendisine ulaştırdığı sevgiyi o da başkalarına dağıtsın. Başkalarını sevsin, başkalarına da o kişiden sevgi alsın. İşte bu sebeple Allah'ın irşat makamında bulunacak olan bu kişi bir sonraki makamda irşada gelecektir. Onların hiç kimseden nefret etmesi mümkün değildir. Onlar nefret adı verilen bir meseleyi hiç yaşamazlar. Onların kimseye düşman olması mümkün değildir. Onlar kendilerini öldürmeye çalıştığını bildikleri insanlara bile kızamazlar, öfkelenemezler. Onlara bir kötülükte bulunmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Ayrıca Allah'ın bu seviyedeki evliyaları hiç kimse hakkında beddua edemezler. Böyle bir şey işlerine hiçbir zaman gelmez. Çünkü bir insanın başka birisi için beddua etmesi demek, onun nefsinde başka birinin kötülüğünü istemesi istikametinde bir dağarcık olması lazım. Bir duygu olması lazım. Bir dayanak olması lazım. Ama yok. Daimi zikre ulaştıktan sonra insanların nefslerinin kalbinde başkalarına zarar verebilecek olan hiçbir afet kalamaz, yaşayamaz. Böyle olduğu için sadece ruhunun hasletleriyle hareket eden bu kişi o dizayn içindeki başka insanlara benzemez. Bu sebeple hiç kimse için beddua etmesi mümkün değildir. Ama ona düşman olanlara Allah-u Teala'nın ceza verdiğini görürüz. Bilin ki böyle bir cezalandırma sisteminde o kişinin hiçbir dahli yoktur. Hiçbir zaman Allah-u Teala başka insanlara zarar vermesi istikametinde, onları üzmesi istikametinde bir talepte bulunması mümkün değildir. Öyleyse ihlas makamının demek ki 7 tane temel şartı var. Baştan başlayalım. Bir hangi açıdan gidersek gidelim bu 7 tane isim değişmez. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü muhatabın ortadan kaldırılması. Dördüncüsü hayır. Beşincisi talepsizlik. Altıncısı, düşüncelerden hesaba çekilme. Yedincisi de iradenin güçlendirilmesi. Öyleyse sıraları dilediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Ama temelde bu faktörler var. İşte orada ihlas makamında kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bu düşüncelerden hesaba çekilme, iradenin güçlendirilmesi, Allah-u Teala'nın insanlar için birer faktörü. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde sahabeye Kur'an'ın bütünlüğünü 28 basama birden yaşatması söz konusu oluyor. İşte bu 28 basamağın bütününde İhlas makamı 27. basamaktır. İhlas makamı selaha geçişin kapısıdır. İhlas ile selah makamı arasında bir kapı var. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. Kim hikmetin bütün anahtarlarının sahibi olursa, yani hayrın, yani tezekkürün, yani hikmetin, yani hüküm vermenin, hükmün sahibi olursa, işte orada o kişi için söz konusu olan şey bir hedefe yürümektir. Bütün ihlas makamı sahipleri Allah'ın bu güzelliklerin sahibidir. Hikmet makamı
aynel yakinin ikinci kademesini gösterir. Allah Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Bakın Silvi Salah makamının sahibi olan bir kişinin sahip olduğu vasıfları sayıyor Allah Teala. Onlar emrimizle insanları bize ulaştırsınlar, ruhlarını bize ulaştırsınlar, insanları hidayete erdirsinler diye biz onları imam kıldık, onlardan imamlar kıldık. Onlar sabrın sahibi oldukları için. Yani ne demek bu? Yani sabırsızlık denilen afet de dahil olmak üzere nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Sabır hasreti de dahil olmak üzere ruhlarının bütün hasretlerini nefslerine monte etmişler. Nefsleri de ruh hüviyetine kazanmış ve bu ruh hüviyetini kazanan nefslerinin hasretlerinden bir tanesi de sabır hasreti. Ama bir şey daha söylüyor. Ayetlerime yakin hasıl ettikleri için. Kânû bi âyâtinâ yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bakın bu yakin burada. Secde Suresinin 24. ayet

yükünün sahibi ve hüküm verme yeteneğinin sahibi. Zaten hikmet kelimesi, hüküm kelimesi, hakim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse buradaki özelliği yer yerine oturtmamız lazım. Şimdi Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Nereye ulaşacağız? Allah Teala diyor ki size de sizin aranızdan birisini Resul olarak gönderdik. Peygamber Resul olarak. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Nereye kadar gidiyor? Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamak olayları öyle bir değerlendiriyoruz ki Allah'a ulaşmayı yediriyoruz. Dördüncü basamak Allah rahim esasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamak nefsimizin kalbindeki ekinliği alıyor. Altıncı basamak irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesureyi alıyor. Yedinci basamak kulaklarımızdaki vakayı alıyor. Ameni oluyoruz. Sekizinci basamak Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamak kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamak göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. 11. basamak zikir yapıyoruz ve nefsimizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor. 12. basamak huşu sahibi oluyoruz. 13. basamak hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. 14. basamak mürşidimize ulaşıyoruz. 14 basamak boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hep Allah'ın ayetlerini öğretiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ve lafız devam ediyor. Bu noktadan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söylediği şey siz onların nefslerini tezkiye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi başlıyor. Emmare, levvame, miskime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye. Yani 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. basamaklar. Hala devam ediyor. Bu fizik alanda Allah'ın ayetlerinin anlatılmasından sonra nefs tezkiyesi devam ediyor. Ne oluyor? Kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bu makamdan sonrası, bu noktadan sonrası 22. basamak, velayetin 1. makamı, fena makamı. Burada kitabın öğretilmesi başlıyor. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, bu 4 makam kitap öğretilmesidir. Sonra 2 makam, ulul elbab makamı ve ihlas makamı, hikmet öğretilmesidir. Size kitabı öğretir, hikmeti öğretir ve hikmetten sonra öyle şeyler öğretir ki siz onları daha bilmiyordunuz diyor Allah-u Teala. İşte hikmetten sonrası salah makamıdır kişinin tövbe-i nasıra ulaşması. Öyleyse yakin kıdemeleri arasında velayete kadar gelen kıdemeler ilmel yakin kıdemesidir. Velayetle beraber başlayan kıdemeler İlmel yakinle aynel yakinin arasında bir geçiş devresidir. Bunun daha başında da kişinin kalp gözü açılabilir. Hikmet sahibi olmak için adımını atar. Ama ihlasta hikmet sahibi olacaktır daimi zikirle. Ulul elbab makamında ihlas sahibi olacaktır, hikmet sahibi olacaktır. Veya ulul elbab makamına kadar bir gelişme olmaz. Sonra daimi zikre ulaşınca gelişmesini tamamlar kişi. Ve ihlas makamında kişi hikmetin sahibi olur. İşte ihlas makamı salah makamına bir geçiştir. Burada Allah-u Teala tarafından o kişiye Allah'ın ihsanları salah makamında da verilecektir. Tövbe-i Nasuh'a kişi davet edilecektir. Ve bu kişi Rabbini mutlaka görecektir. Ve bu sebeple aynel yakinin ötesi hakkül yakin adını alır. Hak burada görülür. Hak burada müşahede edilir. Allah-u Teala'nın zatı burada müşahede edilir. Öyleyse ihlas makamı bütün insanlar için hikmetin

ikinci ve son makamıdır ve salaha geçişin son noktasıdır. Söylediğimiz gibi 7 ayrı faktörden oluşur. Onların isimlerini demin birer birer verdik. Öyleyse bir yere ulaşıyoruz. Kişi daimi zikir sahibi, kişi tezekkür sahibi, kişi hayır sahibi. İhlas makamının 3 temel ögesi. Hikmet makamı ihlas makamıdır. İhlasın hikmetin ikinci ve son makamı olduğunu söyleyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, işte bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Unutmayın. Allah-u Teala'nın hepinizden ama hepinizden istediği tek bir şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Allah-u Teala sizlerden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Ama diyeceksiniz ki tamam öyle diyorsun ama namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, hacca git diyor, kelime-i şehadet getir diyor, zikir yap diyor. İstemiyor mu bunları bizden? İşte o istediği şeyler hep sizi mutlu edecek olan şeyler. Sizi cehennemden kurtaracak olan şeyler. Mutluluk adı verilen müessese ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, cennet mutluluğu veya eski adıyla kullanalım. Dünya saadeti, cennet saadeti. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır, yavaş gelişen bir olaydır. Ama cennet saadeti bir anda tahakkuk eder. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti bu dünyada yaşanır, hemen elde edilir ama gelişmesi çok yavaştır. Hele daimi zikre ulaşmak, çalıştığınız zaman göreceksiniz. Zikrinizi çoğaltacaksınız, çoğaltacaksınız. Daimi zikre ulaşmak üzereyken bir sürü kesinti yaşayacaksınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, birinci kat cenneti elde ettiniz. Yetmez. Üçüncü kat cenneti de garanti ediyor Allah Teala size. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz diyor, ben diyor sizi mürşidinize ulaştırırım. İkinci kat cenneti garanti ederim. Sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cenneti de oluştururum. Bunu da garanti ederim diyor. Yani sizinle diyor, benim diyor bir alışverişim var diyor Allah Teala. Sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor. Bana ruhunuzu ölmeden evvel ulaştıracağınızı söylüyorsunuz. Benden ruhunuzu bana ulaştırmak için destur istiyorsunuz. Müsaade istiyorsunuz diyor Allah Teala. Bu kadar. Siz ruhunuzu diyor bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. Bu görevi ben üstleniyorum diyor. Öyleyse görevlerimizi tanzim ettik diyor Allah Teala. Ayırdık diyor. Sizin diyor göreviniz bir dilek. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı benden dileyeceksiniz diyor. Göreviniz bitti diyor. Cennetin sahibi oldunuz. Bana gelince diyor, ancak sizin bu talebiniz varsa harekete geçerim diyor. Sizi mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Yok talebiniz. Yoksa diyor, cehenneme gidersiniz. Bu dünyada da sonsuz bir mutluluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Kesintisiz bir mutsuzluk. Cehenneme girersiniz. Ebediyen de cehennemde kalırsınız diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, akıl var, mizan var. Bir insanın düşünmesi lazım gelmez mi? Ha benim canlarım, gönül dostlarım. Düşünmeniz gerekmez mi? Allah Teala beni bu kadar seviyorsa ben ne duruyorum yahu? Hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyim. Bu iş bitsin. Öyle değil mi? Akıl için yol birdir. Şimdi gene karşımıza din adamları çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i kurtuluş boyutlarından tamamen dışarıdaki boyutlarıyla tanıyabilen din adamlarımız. Bir başka ifadeyle kendilerine Kur'an-ı Kerim ne kadar tanıtıldıysa o kadar Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olan din adamlarımız
Ve diyorlar ki öyle insan ruhunun dünyaya Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey biliyor musunuz bu? Din öğretimiyle görevli olan insanların dinin Kur'an gerçeğinin öğretilmesine mani olacak pozisyonda bulunmaları şu anda bizim ülkemizdeki durum tam olarak bunu aksettiriyor. Din adamları şu anda hidayetin sizlere öğretilmesini bütün imkanlarıyla önlemeye çalışıyorlar. Yani hepinizi cehenneme göndermek için adamlar seferber olmuş durumda. Ve de dinlemiyorlar bile ne söylediğimizi. Yahu diyoruz, a benim aziz kardeşim, aziz profesör, cehenneme gideceksin. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Yetmez, başka insanlar da sana güvendikleri için gelip soruyorlar. Yahu falanca böyle böyle laflar ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen cennete girermiş. Sen ne diyorsun bu işlere? Kesinlikle olmaz öyle şey diyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dileyen adamın cennete girmesi falan söz konusu değil. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok cehaletin bir arada bulunduğu bir ortam dinler tarihinde hiç yaşanmamıştır. Diplomalı din adamlarının bu kadar büyük bir cehalet içinde kalışının arkasında onların hataları yok sevgili kardeşlerim. Bu din adamları böyle söylüyorlar. Öğrendikleri o yanlış öğreti olduğu için böyle söylüyorlar. Ama şimdi şu anda da haklılar mı derseniz, hayır artık haklı değiller. Çünkü hepsine din adamı olarak geçinen kim varsa hepsine bilgisayarlarına Allah'ın Kur'an hakikatlerinin hepsini ihtarlarla gönderdik. Dedik ki onlara duyduk duymadık demeyin dedik. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz küfürdesiniz, dalalettesiniz, takva sahibi değilsiniz, şirktesiniz, gideceğiniz yer cehennem, hüsrandasınız. Allah Teala bütün kazandığınız dereceleri devreden çıkarmış durumda şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe de devreye koyması söz konusu değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman bütün günahlarınızı Allah Teala örtecek. Ve bütün bunlara rağmen sevgili kardeşlerim, bu insanlar hala bizim karşımızda. Biz onlar için ve sizler için bir nimetiz. Allah Teala dünyadaki 7 milyar insan içinden bir Türk'ü, bir Osmanlı'yı bizi seçmiş. O seçmiş. Ve de bize öğretmiş hidayetin ne olduğunu. Şimdi şu anda bir sual soruyorum bütün dünyaya. Eğer biz hidayetin ne olduğunu sizlere açıklamasaydık, bir başka alim bu söylediklerimizi açıklayabilir miydi? Kim ben zaten bunları biliyordum diyebilir? Bir kişi gösterebilir misiniz? Öyleyse bunları öğreten kaynağı dikkatle yerlerine oturtun. O Allah'tır. Eğer bizi seçtiyse bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Osmanlı'nın ülkesi bir Osmanlı'yı Allah Teala'nın seçmesiyle şereflenmiştir. Gelecekteki büyük Türkiye'yi kurma görevini ona vermesiyle de şereflenmiştir. Ve bütün bunları Allah Teala'nın bir nimeti, bir lütfu olarak değerlendirecek olan kişiler öyle değerlendirecek yerde bizim bir sahtekar olduğumuzu, boşuna
ispat etmeye çalışıyorlar. İskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekip duruyorlar zavallılar. Bu kadar bilgisizliğe bir de izansızlık karışıyor. Ölçüsüzlük karışıyor. Şeytanın emrinde düşmanlık karışıyor. Sevgili kardeşlerim, biz dünya için bir şerefiz. Allah Teala hidayetini bütün dünyaya öğretmek için bizi vazifelendirdi. Ve bunun adım adım bütün dünyaya yayılacağını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hidayetten bahsediyoruz. Kim aksini iddia edebilir ki? Hidayeti bizden başka kim öğretecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha can dostlarım ve gönül dostlarım. İşte sizlere hidayetten bahsediyoruz. Biz hidayetin ne olduğunu açıklamadan evvel Kur'an-ı Kerimlerin 23'ünü de inceleyin. Orada gerçekten hidayetin tarifinin mevcut olmadığını göreceksiniz. Hidayet konusunda hiçbir bilginin olmadığı bir dünyada yaşıyordunuz. Neymiş hidayet? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde doğru yolmuş. Bu yol nereye ulaştırırmış? Açıklama yok. Bilinmiyor. Bir doğru yol. Nasıl ulaştırılmış? Bilinmiyor. Hedef yok. Bu konudaki yaklaşım da mevcut değil. Sadece öyle bir kavram koydurmuş ki iblis ortaya, aslında bir hakikati anlatıyormuş gibi görünüyor. Doğru yol. Ama bu doğru yol nereye ulaştırır sualinin cevabı olmayınca kavram yok oluyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey bir çerçevede çevrilip insanlardan saklanmamıştır, gizlenmemiştir. Kur'an-ı Kerim tam aksine bütün insanlığa, onları mutlaka saadete ulaştıracak olan muhteşem bir açıklama dizaynıdır. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı indirmekten hedefi, daha evvel İncil'i, ondan evvel Tevrat'ı indirmekten hedefi, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaktır. Öyleyse bu mutluluğun yolu sadece hidayet adı verilen bir müesseseden geçer. Başka bir yol yoktur. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte mutluluk nedir? Mutluluk da budur. Gerçekten hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması mıdır? Hani doğru yoldu? O doğru yol diyenlere hep soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yol da bu yol nereye ulaştırır? Cevap yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü deseler ki Allah'a ulaştırır, onu reddetmişler bir defa adamlar. Demişler ki ruh mu? Ruh insana hayat verir. Vücudunuzdan ayrıldı mı? Ölüp gidersiniz ha. Kendinizi koruyun. Sakın ruhunuz vücudunuzdan ayrılmasın. Bu saflar bilmezler ki ruhunuz günde yüzlerce defa vücudunuzdan ayrılır. Tekrar vücudunuza döner. Kılınız bile hissetmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuzun bir emanet olduğunu, mutlaka Allah'a dönmesi gerektiğini ve bu dönüşün hidayet olduğunu hiç unutmayacaksınız. İşte dizayna gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ne diyor Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi? İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak
Ve işte o el-hüda, hidayettir. Ne diyor Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi? Men yehdullahi fehüvel muhted. Kim? Allah'a men, her kim, kim yehdullahi Allah'a ulaşırsa hüve işte o el-hüda hidayete ermiştir. Men yehdillahi, affedersiniz, men yehdillahi fe huvel muhted. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Ve işte o el muhted hidayete ermiştir. Fe üstelik de o zaman o takdirde o kişi hidayete erer. Men yehdullahu fe huvel muhted. Bir defa daha söyleyelim. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Fe o zaman o takdirde hüve o el-mühted hidayete ermiş olur. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Peki nasıl bir olay bu? Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Kim ulaşıyor? Nasıl ulaşıyor? Allah Teala Zümer Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde cevabını veriyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demekmiş ve kim de dilerse mutlaka Allah'a ulaşıyormuş. O zaman sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Bizden evvel bunlar var mıydı? Kim böyle bir iddiada bulunabilir? Biz Allah-u Teala'nın hidayetçisi olarak hidayetin ne olduğunu ortaya koymasaydık kim hidayeti bilebilirdi ki? Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları kurtarıcı faktörleri birer birer asırlar boyunca devre dışı bırakılmış. İnsanlık İslam'ın 5 şartına itilmiş. Demişler ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Burası konunun %100 doğru. 5 şartı vardır. Hayır, 7 şartı vardır. Doğru değil. Ve de kim bu 5 şartı yerine getirirse o doğru posta cennete gider demişler. Ve de insanlar asırlardan beri bu eksik bilgiye doğru nazarıyla bakmışlar. Çünkü Allah Teala Kur'an'ı kimseye öğretmemiş. Hidayeti kimseye öğretmemiş. Ve işte asırlar sonra bize öğretiyor Allah Teala hidayetin ne olduğunu. Herkese soruyoruz. Kim aksini iddia edebilirse herkesin içinde bize müracaat etsin. Bizden evvel hidayeti açıklayabilen bir başkası var mı? Kim bunu gösterebilir? Olmadığına göre bu devirde hidayeti ortaya çıkaranın, Allah-u Teala'nın emriyle sizlere tebliğ edenin bizden başka hiçbirisi olmadığı konusu kesinleşir. Ve de bu hidayetin bugünkü sahibinin biz olduğunu ispat eder. Sevgili kardeşlerim, o din adamlarına bu kadar ihtar gönderdik.
Dedik ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ve de 12 tane faktör saydık onlara Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Hiçbirisi senin bu söylediklerin yanlıştır diyemiyor. Hiç kimse karşımıza çıkamıyor. Her ne kadar biz onun karşısına çıkmıyoruz ama biz ondan üstünüz, tenezzül etmiyoruz onunla karşılaşmaya diyenler de var ise de aslında neden çıkmadıkları hepinizin malumu. Hiç kimse hayır senin söylediklerin doğru değildir diyemedi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız, unutmayın. Hidayetse mutluluk demektir. Allah Teala üstelik bu mutluluğun dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sizlere garanti etmiş. Bedava yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepiniz garanti altındasınız. Allah'ın sağlam garantisi altındasınız. Ey dostlar, duyduk duymadık demeyin. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse? Özenmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bir sualim var size. Şu Yunus'a, şu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, şu Ahmet Yesevi'ye, şu Hacı Bayram Veli'ye, şu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine, şu Eşref Rumi Hazretlerine, şu Hacı Bektaş Veli'ye özenmiyor musunuz? Kim o insanlar? Onlara bizim halkımız ermiş diyor. Ermiş. Onlara sormuyor musunuz? Nereye ermişler bu insanlar? Cevap açık ve kesin geliyor. Allah'a ermişler. Öyleyse neden siz de Ya Rabbi ben de onlar gibi sana ermek istiyorum demiyorsunuz? Ermenin manası ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demek. Ya öyle söyleyin Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ya da onca ermişin ermiş olmuşlar. Sana ruhlarını ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum. Onlar nasıl ermişlerse ben de onlar gibi ermek istiyorum. Bitti. Bunu söylemeniz erdiniz demektir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala hepinize bu garantiyi vermiş. Kim Allah'a münaki olmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Yanlış. O kişi Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Kişiye burada en ufak bir zahmet vermiyor Allah Teala. Sen diyor sadece bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Ermiş evliya olmak için benden talepte bulunacaksın. Bana ruhunu ulaştırmak için talepte bulunacaksın. Hangi tarzda bulunursan bulun talepte ama önemli olan sende bulunan ruh adlı emanetimi bana iade etmen. Öyleyse kelime yapını kendin seç. Ama mutlaka ruhunu ölmeden evvel hayattayken bana ulaştırma dileğini mutlaka şuradan kalbinden bir dilekle bana iletmeye çalış diyor Allah Teala. Ben duyarım diyor. Hiç endişelenme. Sevgili kardeşlerim, onun rahmeti ve ilmi her şeyi kaplar, bizi de kaplar. Hepimizi kapladığı için de rahmetiyle ve ilmiyle aklımızdan geçeni daha geçtiği anda bilir. Bütün insanları sonsuz bir kontrol altında tutar. Acaba şu insanlardan özenerek yarattığım şu insanlardan, bütün kainattaki en üstün varlık olarak yarattığım şu insanlardan acaba kim, hangisi bana ulaşmak istiyor ki benim kulum olsun? Dikkat edin, Allah'ın kulu değilsiniz şu anda. Eğer Allah'a ulaşmayı diremediyseniz, profesör olmanız, doçent olmanız, Karun kadar zengin olmanız,
veya sahip olduğunuz herhangi bir şey, her neyse, başkalarından farklı özellikleriniz, hiçbirisi sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Sadece bir tek dileğinizle, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Veya Ya Rabbi Yunus nasıl sana ulaşmışsa, ruhunu ulaştırmışsa, ben de onun gibi ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, o Yunus'un mürşidi Tapduk Emre nasıl ruhunu sana ulaştırmışsa, nasıl ermiş olmuşsa, ben de öyle ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmek istiyorum. Hangi tarzda bir talepte bulunursanız bulunun ama bu onu ihtiva etmeli. Yani ruhunuzun Allah'ın insan olarak yarattığı birisindeki emanet olan ruhunuzun mutlaka onun gerçek sahibine iade edilmesine mecbur olduğunuzu, bununla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Allah da zaten emanetini geri istiyor. Ama bunu inanılmaz bir biçimde kolaylaştırmış. Sizin sadece Allah-u Teala'dan bir tek dilekte bulunmanız, böyle bir dilekte bulunmanız onun için yeterli. Derhal harekete geçer, ne yapar? Şeytanla olan ilişkinizi bıçakla keser gibi keser. Unutmayın. Allah-u Teala diyor ki, Rum suresinin, affedersiniz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, o, ona şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına herkes tabidir. Tabi, şeytanın adımlarına tabi olmaktan sadece bir tek şartla kurtulunur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah Teala onunla şeytanın arasına öyle bir zırh çeker ki, öyle bir duvar çeker ki, öyle bir engel koyar ki o kişi hayatı boyunca şeytanla, şeytanın kendisine tesir edebileceği bir standarda girmeyebilir. Kişinin elinde olmayan bir garanti nereye kadar devam eder? Allah'ın garantisi. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok edinceye kadar devam eder. Yani üçüncü basamakta başlar Allah'a ulaşmayı dilemek ve 22. basamakta sona erer. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Dilediğiniz an şeytan size hiçbir şekilde yaklaşamaz. Hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu sebeple ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neredeyse pencereleri açıp dışarıya bağırmak gelir içinizden mutluyum diye. İbadetler mi sizin için zevk haline gelmiştir. Namaz kılmak çok hoşunuza giden bir şey olmuştur. Zikir yapmaktan hoşlanmaya başlamışsınızdır. Oruç tuttuğunuz zaman her perşembe günü oruç tutacaksınız tabiyetinizden sonra. Açlık hissetmeyeceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ya Rabbi ben nasıl oldum böyle? Bu mutlulukları hayatım boyunca hiç yaşamamış olan ben, bunca yıl seni hiç tanımadan yaşayan, yanlış yollarda hayatını tüketen, ben nasıl oldu da bu mutluluğa layık kılındım? Sevgili kardeşlerim, hepiniz buna layıksınız. Kim mutlu olmak istiyorsa, kapılar ona da açık, denesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, neden o kadar mutlu olduğunu o kişi anlayamaz. Ama mutluluğu enine boyuna mutlak olarak
yaşar. Ne zamana kadar? Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. En mutlu o kişidir dünya üzerinde. Ruhu Allah'a ulaşana kadar. Çünkü şeytanla ilişkisi kesildiği için onu mutsuz edebilecek olan bütün hadiseleri Allah engellemiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a ulaşmayı diler. Bazı kardeşlerimiz biz böyle çabuk söylediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dileri, Allah'laşmayı diler olarak anlıyorlarmış. Haşa, hiç öyle bir şey söyler miyiz sevgili kardeşlerim? İnsan Allah'laşabilir mi? Hiçbir zaman insanın Allah'laşması söz konusu olmaz. O Allah'tır, yaratandır. Bizler hepimiz mahlukuz. O Halik'tir, yaratandır. Biz mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse yaratılan hiçbir zaman yaratan olamaz. İşte böyle bir dizaynda Allah bizleri yaratmış ve de Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanla köprümüz atılmış. Artık şeytan bize hiçbir şekilde tesir edemez. Ne yapıyor Allah Teala? Hemen harekete geçiyor. 7 tane Furkan veriyor bize ard arda. Rahim esmasıyla. Ve de kör, sağır ve dilsiz olan bizler gören, işiten ve idrak eden oluyoruz. Neye karşı kör ve sağır? Kime karşı kör ve sağır ve dilsiz? En azından devrin imamına ve bütün mürşitlere karşı, kendi mürşidimiz olacak kişiye de daha Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ona karşı da kör, sağır ve dilsiziz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilersek, gözlerimiz açılıyor fal taşı gibi. Dilşat makamının sözlerine bakıyoruz, anlamaya başlıyoruz. Çünkü Allah Teala hem görme hastamızı açıyor, hem gözlerimizi. Hem işitme hastamızı açıyor, hem işitmeyi sağlayan, işitmeyi engelleyen vakrayı oluyor kulaklarımızdan. Hem Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alıyor, hem kalbimizin mührünü açıyor, hem de kalbimizin içine ihbat koyuyor ve bizi işiten, bilen ve gören birisi yapıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra Allah Teala özel işlemlerde başlıyor bizde. Acele kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yarıyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz nurları göğsümüzdeki o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor. Ama zikir yaptığımız zaman kalbimize ulaşan bu nurlar kalbimizin içine %2'yi bulmadıkça huşu sahibi olamıyoruz. Nefsimizin kalbindeki rahmet %2'yi bulur. Bir önce işarettir. Bundan sonra kişi mürşidini seçme hakkına kavuşur. Yani seçme değil de sorma demek daha doğru. Çünkü seçim hakkı biz insanlarda değil. Allah Teala alallahu kastu sebil'i diyor. Sebillerin, mürşidlere ait olan yolların, her mürşide ait olan yolun tayini ve tespiti bize aittir diyor. Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Kast etmek, tayin etmek, tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki, gösterdi mürşidimizi, gittik, ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane nimet alırsınız. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? İnsan bir tek dilekte bulunuyor, Allah Teala ard arda ona her şeyi yığıyor. Bu 7 tane nimet neymiş yani? Buraya kadar zaten 12 tane ihsan aldı kişi. Burada da 7 tane nimet alacak. Bir,
O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. İki, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bugün bu görev bizde. Bizim ruhumuz ulaşır. Bir gün onu zaten göreceksiniz. O zaman hiç şüpheniz kalmayacak. Ve de devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün yevmü't talakın geldi, vücudu terk et. Dikkat edin, üç olay oldu bile. Birincisi, kalbinize Allah-u Teala'nın imanı yazması, mücadele 22. Aynı zamanda başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi, yine mücadele 22. Mümin 15, gelen devrin imamının ruhunun yaptığı görev, sizin ruhunuzu Allah'a göndermek. Üç işlev. Sonra, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesi gereğince, tabi olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, günahlarınızın affedilmesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Bütün günahlarınız örtülür. İşte Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onların günahlarını örtelim diyor. Ayet-i kerime, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki, Allah size furkanlar versin ve bütün günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, Allah'laşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, yanlış anlaşılmasına mani olmak için hep bunu tekrar etmem gerekiyor gibi gelmeye başladı bana. Çünkü bazı kardeşlerimiz, iki oldu bu, Allah'laşmak diye sual soruyorlar bize. Haşa. Sevgili kardeşlerim, böylece ne oluyor kişi? Mutluluğu yaşamak için bütün şartların sahibi oluyor. Mutluluk. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşana kadar mutluluğu zaten yaşamıştır. Tabiyetinde yeni unsurlar oluyor. Dört oldu. Beşincisi, o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye sol göğsünün altında zikre başlıyor. 15.000'e kadar burada çekilir. Bu zikir boyunca o kişinin Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl nurları birinci ikili oluşturur. Rahmetle salavat nurları ikinci ikiliyi oluşturur. Dört tane nur gelir. İki tane ikili nur gelir. O kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Yarıktan geçerek. Kalbine ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi adım adım bütün karanlıklardan kurtulmaya başlayacaktır. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, %2 rahmetten sonraki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. İlk %7 nur fazıl birikimi, birinci gök katı. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi, yedinci gök katı. Yedinci gök katında 7 tane alem geçiş ve sitret-i müntahaya ulaşıp oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. Burası 14. basamakta yola çıkan kişi 7 basamak daha alır. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur.
Burası 22. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu söylediğimiz şeylerin hepsine ehildir, layıktır. Mutlaka ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracaktır. Ve Allah'ın zatında da ruhunu yok edecektir. Herkes böyle bir garantinin altında. Nefsin kalbinde ne olmuştur? %2 rahmet, 7 defa %7, fazıl %49 eder. Nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani şeytan o kişinin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibiyken, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurlarla dolmuştur. %51'i. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Ve %51 nur biriktiği için kalbinde kişinin davranışlarının %51'i mutlaka artık pozitif davranışlardır. Çünkü orada hakim olan o nurlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olmuştu? Günahlarını örtmüştü Allah Teala. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları bir defa daha affedildi. Yani günahları sevaba çevrildi. Sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yaptı ve Allah'ın zatına ulaştı. Öyleyse işte buraya kadar garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu üçüncü kat cennettir. Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyet ikinci kat cennete ihtiva eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kat cennet ifade eder. Garanti buraya kadardır. Öyleyse şimdi bana söyleyin bakalım, mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyorsunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorum diyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ömrünüz boyunca mutsuzluğu seçtiniz demektir. Sakın başka insanları veya Allah'ı sorumlu tutmayın. O açıklamasını yapmış, bizim ağzımızda size ulaştırıyor. Biz de sizin gibi bir insanız. Sadece Allah Teala bize ne yapmamız lazım geldiğini sadece vahyetmiyor, yapılması lazım gelenleri yaptırıyor da. Şu anda onun yaptırdıklarını, onun söylettiklerini söylüyoruz. Onun yaptırdıklarını yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden en çok şu din adamlarına acıyoruz biliyor musunuz? Yakın bir gelecekte bütün hakikatler sadece bizim insanımız tarafından değil, bütün dünya tarafından öğrenilecek. Allah'a yakın olan herkes soracak ve mutlaka hakikati belirtmek mecburiyetinde kalacak Allah'tan aldığı emir gereği. O zaman şu anda karşımızda olup da bize bu kadar iftira edenlerin durumu nice olur bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Onların haline gerçekten çok acıyoruz. Şu anda 70 milyon insanın cehenneme doğru gitmesine nefslerindeki inat afeti yüzünden mani oluyorlar. Söylemiyorlar hakikati insanlara. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor Allah Teala
Biz onlara kitaplar indirdiğimiz halde, kitaplardaki hidayeti ispat vasıtalarıyla onlara açıkladığımız ve ispat ettiğimiz halde, hem ayetlerimizi, onlar hem de hidayeti bile bile gizlerler diyor. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. İşte şu andaki din adamları bu lanete muhatap olanlardır. Aralarından bile bile gizleyenler. Bir kısmı biliyor fakat susmayı tercih ediyor arkadaşlarından, etrafındaki insanlardan çekiniyor. Ama konunun başında olanlar, suyun başını tutanlar, onlar bize karşı açık bir düşmanlığın içindedir. Bunun hesabını elbette Allah'a vereceklerdir. Hiçbiri Allah'ın elinden kurtulamaz. Biz de Allah-u Teala'dan aldığımız emirleri, şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Öyleyse yakın gelecekte hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. O zaman bunca karşımıza çıkan bu zavallı insanlar, dinlerini bilmeyen bu zavallılar, o zaman ne yapacaklar? Düşünün sevgili kardeşlerim. Ama bizim dağımız sizin mutluluğunuz. Kimseye karşı davacı değiliz. O hesap Allah ile onların arasında. Ama Allah'ın lanetine şu anda bizim hakkımızdaki bütün o iftiraları yapanlar Allah'ın katında Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin için. İşte ikinci kat cennet, işte üçüncü kat cennet. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep suç işlerler, kabahat yaparlar. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya hep yalvarırlar. Ya Rabbi, ben böyle böyle bir günah işledim. Ne olur beni affet. Bu af dilemenin bir garantisi yoktur. Allah-u Teala affeder de, etmeyebilir de. Hem sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyen Allah-u Teala, bunu söyleyen Allah-u Teala, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Ama şunu da söyleyen Allah, o büyük günahları işleyenler var ya, onları da dahil olmak üzere, hiç kimse benim affımdan ümidini kesmesin. Her ikisi de var. Öyleyse Allah-u Teala'nın ne yapacağı hiç belli olmaz. Niye böyle söylemiş Allah-u Teala? Çünkü Kur'an'ın bütününü Allah-u Teala size öğrettiği zaman bakacaksınız ki o büyük günahları işleyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an o ulaşma dileği meseleyi kökünden hallediyor. O kişinin bütün günahları örtülüyor. Mürşide ulaşmak da otomatik müessese, ulaştığı zaman bir de sevaba çevriliyor. Ve Allah Teala üçüncü kat cennete kadar o kişiyi götürüyor. Üçüncü kat cennete teslim ediyor eline. Al diyor, sen bana ulaşmayı diledin. Üçüncü kat cennetin sahibisin. İşte sevgili kardeşlerim, hepinize bütün kapılar ardına kadar açık. Neredesiniz? Koşun diyor Allah Teala. Yerleri, arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet, yedi kat alemler, yedi katta cennet. Sıfır kodun üzerindeki yedi kat, Allah'a ulaştıran yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cenneti. Aşağı doğru da yedi katlık bir yol, her katta
Allah'ın bir cehennemi. Ah, sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor ve din adamlarımız hala kendilerine düşen açıklamayı yapmıyorlar. 70 milyon insanın vebalini omuzlarında taşıyorlar. Arkasında sadece kibir var, gurur var. Bilmediklerini kabul ettikleri halde bunu açıklayamamak var. Halktan korkuyorlar. Madem ki doğrusu buydu, sen bize bunları niye anlatmadın diye soracaklar diye. Sevgili din adamları, bilmediğiniz bir şeyi nasıl öğretecektiniz ki? Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik. O zaman biz de bilmeyenlerin arasındaydık. Biz sizin gibi alim değiliz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Bizim ilmimiz onun tarafından verilen, kesbi olmayan, vehbi olarak bize verilen bir ilimdir. Öyleyse kim sizi suçlayabilir ki? Bilmediğiniz bir ilmi insanlara nasıl öğretecektiniz? Marifet, yol yakınken hatadan dönmek, hakikatleri herkese anlatmaya çalışmak. Hele bir takım zavallı din adamı olduğunu kıyafetleriyle ispat etmeye çalışan insanlar var. Ve de Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. Biz diyorlar, bizim ilmimiz bize yeter. Bunca asırdan beri alimler kitaplar yazmışlar. Biz o kitapları biliriz. Bunca asırdan beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri var. Biz onları biliriz. Biz Kur'an'ı öğrenmek mecburiyetinde değiliz. Davranışları bunu ifade etmiyor mu? Kur'an'ı bir kenara bırakıp, Kur'an'ın dışındaki her şeyle amel ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, o insanlar sizin

Onları bağışla. Onlar nefslerinin kibir afeti sebebiyle senin hakikatlerini insanlara açıklamaktan kaçıyorlar. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu bizden öğrenmelerine rağmen. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Sizden ayrılmak biliyoruz çok zor bir şey. Kalbimiz sizinle beraber. Sizin mutluluğunuz için varız. Sadece bunun için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize verdiği görev sizlerin hepinizin saadete ulaşmanız. Onlara rağmen hepiniz ulaşacaksınız. Onlar yakın bir gelecekte hatalarını öğrenecekler. Ve de büyük pişmanlıklar içinde gelip af dileyecekler sevgili kardeşlerim. Bu insanlara siz de bizim gibi sadece acıyın ve Allah'a dua edin bizim gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Ve bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Sizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz. Allah ise bizim sevgimizin sonsuz katı kadar sizi seviyor. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için size bu kadar kolay bir yolu gösteriyor Allah Teala ki gereğini yapın da hepiniz Allah'ın cennetine girin diye. Hala anlamayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Ey yüce Allah'ım, bizlere bu sohbeti nasip kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İzleyenleri, dinleyenleri sana ulaşma dileğiyle teçhiz etmeni ve hepsinin sana ulaşmayı dilemelerini, hepsinin senin cennetine ulaşmasını senden diliyoruz yüce Allah'ım. Onlara acı, onlara yardımcı ol. Din adamlarını af buyur yüce Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. En büyük affeden sensin. El Fatiha ve as-salavat.

الفاتحه مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. Allah'ın sizden istediği yegane şeyden. Allah sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Bütün emirleri sizleri

cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmak üzere indirmiştir. Ayrıca her emri sadece mutluluğu oluşturmanın bir vasıtasıdır. O kadar. Allah Teala hiçbirinizin üzülmesini istemez. Şu dünyada dünyanın en mutlu insanlarından biri olmanızı ister Allah Teala hepinizden. Ahirette de mutlaka cennete girmenizi ister. Cennetinde en üst bölümlerine ulaşmanızı ister. İsteği hepiniz için budur. Hepiniz kabiliyetinize göre yapabildiğiniz, hedeflere ulaşmakta gösterebildiğiniz gayrete göre, iradenizi hangi ölçüde kullanabilecekseniz, o seviyede bir cennetin sahibi olacaksınız diye ümit ediyoruz. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hepiniz insansınız, hepiniz mutluluğa layıksınız. Mutsuzluğunuz sadece sizin eserinizdir. Mutluluğunuzda ise mutlaka Allah'ın sizin yaptıklarınızın çok daha ötesinde bir payı vardır. Dikkat ediyor musunuz söylediğimize sevgili kardeşlerim? Mutluysanız burada Allah'ın çok büyük bir payı vardır. Çünkü o sizi mutlu kılmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Siz ona bir verirsiniz, o size 1000 verir. Ama aslında sizin yaptıklarınıza karşı verecekleri ölçüyledir. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından mükafat alırsınız. Amel defterinize pozitif dereceler yazılır ve de yazılırsa en az 10 katı yazılır. Daha öteye geçtiniz, 14. basamağa ulaştınız, 12 tane ihsanla tabi oldunuz. Bu noktadan itibaren 10 katı değil, 100 katı vermeye başlar. Daha sonra bu 100 kat, ruhunuz 2. gök katına ulaştığı zaman 200 kata, 3. gök katında 300 kata, 4. 5. 6. 7. gök katlarında 400, 500, 600, 700 kata ulaşır. Ve bu güzellikleri yaşamaya devam ettiğiniz sürece hep bir tek sevabınıza karşılık amel defterinize tam 700 derece yazılır. O hep verir. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok sevildiğinizi, Allah-u Teala tarafından ne kadar çok sevildiğinizi bir bilseniz, o zaman onu daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Hep ümidimiz o ki bir gün hayran olmak noktasına da inşallah ulaşırsınız. O Allah, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi mutlu kılmaktan başka hiçbir talebi yoktur. Allah Teala emir vermiş, namaz kıl diyor. Namaz kılmanın bir zevk olduğunu biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi kalk gözünüz açık olarak namaz kıldığınızı düşünelim. Önünüzde duvar yok. Önünüzde alemler var. Gözünüz kapalı da olsa
Açık da olsa alemlere bakıyorsunuz. Bütün kainat önünüzde grup grup açılıyor. Ve namazınızı kılarken Allah'a bakıyorsunuz. İnşallah bir gün onu görmeyi Allah Teala size de nasip kılacaktır. O zaman şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Allah'ın zatını gören. Son bulmaca da çözülmüş olacak. Sevgili kardeşlerim, sırların sonuncusu Allah'ın zatıdır. Onun için Hakkul Yakin ismi verilmiş buna. Hakka yakin hasıl etmek. Hakkın zatına yakin hasıl etmek. Hakkın zatını görmek. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz Hakkul Yakin'in sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, en primitif seviyede, İptidai seviyede, başlangıç seviyesinde Allah Teala'nın size mutluluk vermesi mümkün mü? Tabii mümkün. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı her şeyi, geride kalan her şeyi Allah yapacak. Dört başı mamur bir mutluluk işte sizi bekleyen odur. Allah-u Teala'nın size vermek istediği odur. Hem dünya saadeti sizin olacak, hem ahiret saadeti sizin olacak. Hani cennet cennet derler ya, birçok insan cennete gitmeyi ümit bile edemez. Sahabenin bile derler, 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalan sahabe bile cennete girememiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları halde, onun devrinde yaşadıkları halde ben mi gideceğim cennete? Bu zavallı pesimist kardeşlerimiz büyük bir günahın, hatanın içindedirler. Hem günahtır. Neden günahtır? Çünkü Allah'ın ayeti resmen inkar ediliyor. Hem de yazıktır. Bu kardeşlerimiz yanlış bir inançla kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Hiç ümitleri olmadığı için ibadet yapsam ne olacak diyor, yapmasam ne olacak, tabi olsam ne olacak, tabi olmasam ne olacak. Onlar sahabeye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Gene kurtulamamışlar. Ben mi kurtulacağım? Yalan diyoruz. Bunu size kim söylemişse yalan söylüyor. Hep yalanlar üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Doğrusu ne? Doğrusu Allah'ın söylediği. Araf suresinin, affedersiniz, Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesi. 157. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Ayette başka şeyler de var ama hepsi bir tarafa. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Felah biliyorsunuz hem cennet saadetini hem dünya saadetini ifade eder. Felaha ermek, ruhu Allah'a ulaştırmakla beraber yürüyen bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala 5-6 aylık bir ömür vermişse mutlaka o kişiler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Pardon, yanlış oldu. Onlar ulaştırmayacaklardır. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Hadi gelin bakalım ne söylüyor Allah-u Teala bu konuda. Şura 13. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yuni.
Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hepsi bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar. Haberler nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz? Yoksa mı? Bu sözüm dini bildiklerini iddia edip de ondan aslında haberleri bile olmayan din alimlerine, o insanların yazdığı kitaplardan öğrendikleri ilimle başkalarına ilim satanlar, bir Kur'an-ı Kerim'i öğrenseler, o zaman hepsi, sevgili kardeşlerim, o zaman hepsi biz size neyi söylüyorsak onu söyleyecekler. Onların da karşımıza sizler gibi dizilip söylediklerimizi öğreneceği günler geliyor. Dikkat edin, söylediklerimizi öğrenecekleri diyoruz. Öğrenecekler. Şu anda bilmiyorlar ve bilmedikleri için bu yanlışları yapıyorlar. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemenin bir kurtuluş olmadığını, dilememenin insanları mutlaka cehenneme götüreceğini bilmiyorlar. Birçok öğretim üyesi bugün insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. Kur'an'ın hükümleri onlar için bir kıymet ifade etmiyor. Varsa yoksa insanların yazdıkları kitaplar. Sevgili kardeşlerim, ya kitaplar Allah'ın yazdıklarına aykırıysa, ki her noktasını ispat edebiliriz. Allah'ın ilmi ise son derece açıksa, açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Açık ve kesin. Bunun manası o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasıdır. Bunun manası o kişinin dünya saadetinin yarısından fazlasına sahip olmasıdır. Bitti. Sevgili kardeşlerim, bir dilek ve onun karşılığında Allah'ın verdiği muhteşem bir hediyeler dizisi, ihsanlar dizisi, nimetler dizisi. Daha ne yapsın Allah Teala? Sizi mutlu kılmak için daha ne yapsın? Soruyorum size. Ey benim sevgili kullarım diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bunun manası diyor üçüncü kat cennettir diyor. Bunun manası diyor dünya saadetinin yarısını mutlaka o kişinin o günden sonra mutlulukla geçirmesidir diyor. Ve yoluna devam ederse bu yarı bütüne ulaşır. Dünya saadetinin bütünü cennetinde yedinci katına kadar ulaşır. Ulaşır mı? Deneyin. Sevgili kardeşlerim, diyorum ki siz mutsuzsunuz. Yoksa mutlu musunuz? Allah'ın yoluna girmeyenler, sizlere sesleniyorum. Allah'ın yoluna girmeyenler bile fazla bir laf. Daha basitini kullanalım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Mutsuzsunuz. Hanginiz mutlu olduğunu iddia edebilir ki? Onun için hep paralar kazanmaya çalışırsınız. Zannedersiniz ki çok para kazanırsanız mutlu olacaksınız. Olamazsınız. Şu ülkemizdeki ve bütün dünyadaki çok para kazananların haline bir bakın. Kimisi transandantal meditasyon yapıyor. Sanki kendisini transandantal meditasyon mutluluğa ulaştırabilecekmiş gibi.
bir servet denizinin içinde yüzerken meditasyondan yani şeytandan ümit bekleyen zavallı insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmişken öğrendikçe hayranlık seviyeniz devamlı yükselir. Seviyeden seviyeye de fark var yani. Önce Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. En sonra da hayran olacaksınız. Hayranlık da giderek artacak. Zaten onun sizi ne kadar sevdiğini bir bilseniz ondan vazgeçemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece sizden sizin mutlu olmanızı ister. Bu açıdan meselemize baktığımızda şunu görürüz. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir, mutluluk davetiyesidir. 2. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Saadete nasıl ulaşacağınızı gösteren en sağlam delildir. En sağlam yönlendiricidir. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala garanti veriyor. Ey insanlar diyor, bana ulaşmayı dileyin, tamam diyor, yeter. Geri kalanını siz yapmayacaksınız, ben yapacağım. Sizin ruhunuzu, siz dünya hayatını yaşarken kendime ulaştıracağım diyor Allah-u Teala. Siz sadece isteyeceksiniz, ben de sizin istediğinizi gerçekleştireceğim diyor. İşte sevgili kardeşlerim, mutsuzsanız, sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar mutsuzsa, insanlara bakın, kimler mutsuzsa, o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden oluşur. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dilemiyorlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Bunca yıldır Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz bu dünyada da mutsuz olursunuz. Gideceğiniz yerde cehennemdir demekten dilimizde tüy bitti. Ama insanların çoğu sakalımız beyaz olmasına rağmen gene de bizi dinlemiyor. Hani birçok kişi sakallarım yok ki beni dinleyesiniz. Beyaz siyah sakallılar, sakallarım beyaz değil ki beni dinleyesiniz derler ve onu dinlememenizi haklı görürler. Biz o beyaz sakalların sahibiyiz. Ama gene insanların çoğu bizi dinlemiyor. Sevgili kardeşlerim, şu şeytan var ya, şeytan, ki onun şu dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Bizi bulsa bir kaşık suda boğacak. Ama hiçbir şey yapması da mümkün değil zavallının. En çok üzüldüğü, huzursuzluk duyduğu, sıkıldığı da bu. Onun bütün oyunlarını boşa çıkarmamıza rağmen bize hiçbir şey yapmasının mümkün olmaması. Sadece bize değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın yoluna giren hiç kimseye. Ne haber? O Allah bizim koruyucumuz.
Öyleyse şeytan bir yalnız mahluktur. Tek başına kendi karanlık dostlarıyla beraberdir. Biz Allah'ın dostuyuz. Allah da bizimle beraberdir. Öyleyse şeytanın bize diş geçirememesinin arkasında biz mi varız? Hayır. Allah var. Diyor ki, eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. İşte şeytanın diş geçiremeyeceği bir insan yaşıyor bu dünya üzerinde. O biziz. Ne büyüsü, ne hüddamı, ne hipnozu, ne afur tafuru bizi hiç mi hiç etkilemez. Ben ise o kılıktan kılığa girer, görüntüleriyle insanları korkutmaya çalışır. Neden bizim karşımızda korkutucu en ufak bir hüviyeti yoktur? Çünkü Allah bizimle beraberdir. Ama biz onu korkuturuz. Çok iyi bilir dünyadaki en büyük düşmanının biz olduğunu. Ha bir şey daha, biz ona düşman değiliz. Sadece o bize düşman. Ama Allah-u Teala da biz Allah'ın dostu olduğumuz için bizim dostlarımıza da onun bir şey yapmasına engel olur. Halep oradaysa arşın burada. Biz bir toplulukuz. Allah'ın dostları. Mihir camiası. Öyleyse Allah-u Teala bize imkan verdiyse, Allah-u Teala bizi yetkili kıldıysa, bu Rabbimize olan hayranlığımızın artmasına sebebiyet verir sadece. Onun korunması altında bulunmanın, onun sığınağında olmanın sonsuz mutluluğunu ömrümüz boyunca bu dünyada yaşayacağız. Sonra da gene yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, buradan her şey öyle güzel görünüyor ki, bu güzellikler arasında mutsuz olmak neden? Neden mutlu olmak varken mutsuz insanlar var? Onları mutlu kılacak olan şey sadece bir tek dilek olduğu halde nasıl oluyor da iblis bu insanların hepsini kandırıyor ve dilemiyorlar Allah'a ulaşmayı, dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir çağda yaşıyoruz. Bu çağın adı hidayet çağı. Ve şeytan dalaleti temsil eder. Allah ise hidayeti temsil etme görevini bize tevdi etmiştir. Şu dünya üzerinde hidayetle vazifeli olan, hamdolsun ki Allah-u Teala'ya sonsuz hamdimizle, şükrümüzle, göğsümüzü gere gere, alnımız açık, yüzümüz pak, söyleriz ki, evet, o hidayetin bugün yeryüzündeki temsilcisi biziz. En çok merak ettiğimiz şey de şu dindar geçinen insanlar acaba neden bunun doğru olup olmadığını Allah'a sormazlar da şeytanın esiri olurlar. Yapılacak iş çok mu zor? Bunca din konusunda kendisini lider gören insanlar var.
Allah'tan bir yetki verilmediği halde bu insanlar acaba neden bir hacet namazını kılıp da Allah'tan sormazlar kim olduğumuzu? Hı? O zaman sülh ve sükun gelmeyecek mi dünyaya? Öyleyse size şeytan sahip olmuyor mu? Din adamı olarak geçinip de hacet namazını kılıp bizim kimliğimizi sormayanlar, size sesleniyorum. Kendinize ve milletinize karşı ve İslam alemine karşı haksızlık etmiyor musunuz? Hangi hak ve sıfatla bizim kimliğimiz hakkında siz karar vermek yetkisini kendinize görüyorsunuz? Buna cevap verebilecek olan var mı aranızda? Hangi hak ve sıfatla bizi falanca falanca falanca yere yakıştırıyorsunuz? Kimliğimiz hakkında siz karar vermek yetkisinin nereden sahibi oluyorsunuz? Bizim kimliğimizin sahibi Allah'tır. Öyleyse yolu göstermiş. Hacet namazı kılacaksınız. Allah'tan soracaksınız. Biliyorum şeytanın size neler söylediğini. Sorup da doğru cevabı alırsanız onun elinden hepiniz yok olacaksınız. Elinin altından uzaklaşacaksınız. Allah'ın yolunda olacaksınız. Gerçekten Allah'ın yolunda olacaksınız. Size bizden sorun mu diyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cebrail kardeşim bana iki tane namaz öğretti diyor. Birisi hacet namazı, birisi de istihare namazı. Yani her zaman kılınan 7 vakit namazın dışında 5 vakit değil, 7 vakit. Bir vakfının mensupları 7 vakit namaz kılarlar. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi. O 7 vakit namazın dışında bir sual sorulacaksa, uygun mu değil mi diye sorulacaksa, bir karar verilmek üzereyse, o kararın uygun olup olmadığı sorulacaksa, o zaman istihare namazı kılınacak. Mutlaka boy abdestiyle. Birinci rekat, Fatiha'dan sonra kul ya eyyühel kafirun. İkinci rekat, Fatiha'dan sonra ihlas. Ve de renk göreceksiniz. Gördüğünüz renk yeşil veya beyazsa uygundur. Gördüğünüz renk kırmızı veya siyahsa uygun değildir. Ya da birincisi hayırlıdır, ikincisi hayırlı değildir. Ama kimlik konusunda bu yapılmaz. Hacet namazı kılınır. 4 rekatlık bir namaz. Mutlaka veya boy abdesti alacaksınız. Perşembeyi cumaya bağlayan gece kılacaksınız. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas filat nas. Teşebbüs miktarı oturmak. Üçüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas filat nas. 4. rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas ve laknaz. Aslında çok basit. Yani bir kitaba bakmaya bile gerek yok ezberlemek için ne olduğunu. Sadece 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi. Onun ötesinde 2. 3. ve 4. namazlarda Fatiha'dan sonra İhlas ve laknaz okunacak. Ve soracaksınız Allah-u Teala'dan. Kimiz biz? Bunu bizim söylemememiz lazım. Sorumluluğu hisseden
hepinizin bunu Allah'tan sorması lazım. İblis rüyayla amel olunmaz der. Allah Teala da hacet namazını farz kılmıştır. Allah'tan sorulmasını ister. Açık ayet-i kerime. Aranızda nizaya düşmeyin. Nizayı Allah'a ve Resulüne ulaştırın. Açık ve kesin emir. Allah'a bir tek şekilde ulaşabilirsiniz. Hacet namazını kılarak ve Allah'tan, eğer gerçekten istiyorsanız cevabı, mutlaka cevabı alırsınız. Ha, inanmadınız. Olabilir. Ama tekrar kılın. Tekrar aynı şeyi göreceksiniz. Tekrar kılın. Tekrar aynı şeyi göreceksiniz. Allah'ın hakikatini. O zaman ne dediğimize dikkatle bakın. O zaman ayrılıklar biter bu dünya üzerinde. O zaman birlik ve beraberlik oluşur. Allah'tan görerek, Allah'ın söylediğinden %100 emin olarak kulübe gireceksiniz. O Allah'tır. Bütün dünyanın sulh ve sükun içinde olmasını istiyor. Bu sulh ve sükuna ulaştıracak olan ise o biziz. Şeytanla ve onun hempalarıyla yapılacak olan dünya üzerindeki bu mücadelenin mutlaka bizim tarafın galibiyetiyle biteceğini bilmenizi istiyorum. Çok uzakta değil. Öyleyse ne duruyorsunuz? Muhatabınız ben değilim. Muhatabınız Allah. Ve hepiniz sorumlusunuz. Dünyanın geleceği inananların, bütün dinlerdeki inananların aslında bir tek dinin var olduğunu, dinlerin mevcut olmadığını öğrenmesiyle başlayacak. Dinler yok. Bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Arapça adıyla İslam dini, bütün peygamberlerin onlara bağlı olanlarla birlikte yaşadığı tek din, kainatın tek dini. Herkes aslında aynı dinin mensubu. Ama bir korkunç vakayla karşı karşıyayız. 21. yüzyılda neyle karşı karşıyayız? Dinin içinde bulunan insanlar şeytanla savaş vermiyor. Birbirleriyle savaşıyorlar. Hala anlamıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim dinler yoktur diyor. Birden fazla din hiç olmadı diyor. Bakınız ne diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Onlara verdiğimiz şeriatı, aynı şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Bu talebini müşrikler hazmedemediler diyor. Onlara bu tek din talebin ağır geldi diyor Allah-u Teala. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer,
Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yani onları, sadece onları evliya yapar diyor. Evliyası yapar diyor. Allah'ın evliyası, Allah'a ruhunuzu ulaştırmadan Allah'ın evliyası olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne zaman yapmanız gelen şeyi yapacaksınız? Allah'a ne zaman müracaat edeceksiniz? Hala anlamıyor musunuz? Söylediklerimi incelemek zahmetine bile girmiyorsunuz. Onları incelediğiniz gün, bugün dünyanın hiçbir yerinde bu söylediklerimizin söylenmediğini ama Kur'an'ın %100'ünü ifade ettiğini göreceksiniz. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Yüzlerce üniversitede Kur'an anlatılmıyor. Allah'ın bütün hakikatleri yok edilmiş durumda. Hangi hakikatlerden bahsediyoruz? İnsanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün dinlerin temelini oluşturan 7 tane safa, tek bir dinin temelini oluşturan 1. safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safa, 12 tane ihsanla, Allah'ın verdiği 12 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak. İşte din adamların hepsine en ağır gelen bu. Oysa ki bundan evvel Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren zaten kurtulmuş olacaklar. Bu ne inat? Bu ne şeytana tabiiyet? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Ne diyoruz size? Açın Kur'an'ı, söylediğimiz ayetleri birer birer bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennem. Neymiş? Bunları benden başka kimse söylemiyormuş. Elbette söylemez. Biz sizin öğrendiğiniz kitaplardan dini öğrenmedik. Bu dini Allah'tan öğrendik. Elbette kimseden duymayacaksınız. Elbette bizden duyacaksınız. Hanginiz biliyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayeti kerimesini? Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune lika'ena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar bize mülaki olmayı, yani dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar dünya işleriyle mutmain olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Suçları ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Öyleyse hiçbir üniversiteden duymadığınız bir öğretiden bahsediyoruz size. Ama sizi mutlaka kurtuluşa götürecek olan bir öğreti bu. Öyleyse Allah'ı bu kadar hafife alamazsınız. Bugünkü temsilci biziz. Bu görev bize verildi. Öyleyse söylediklerimi incelemek mecburiyetindesiniz. Eğer din adamı diye geçiniyorsanız bunu yapmaya mecbursunuz. O zaman sizden ne kadar farklı olduğumuzu göreceksiniz. Eğer biz Arapçayı doğru dürüst bilmiyorsak, şu dünyada hiç kimse
bizim verdiğimiz ilmi size veremiyorsa ve sadece biz şeytanı bütün boyutlarıyla devre dışı bırakabiliyorsak, o zaman biz kimiz? Nasıl oluyor da bizim kardeşlerimize şeytan büyü yapamıyor? Nasıl oluyor da cinler bizim kardeşlerimize saldıramıyor? Arkasında ne var acaba? Ait olduğunuz yer ne olursa olsun. Tahkik etmeden reddetmek bu devrin, özellikle bu devrin 21. yüzyılın en büyük günahıdır. Dikkatle bakın ki o günahın içinde olmayasınız. Özellikle cemaat liderleri, sizlere sesleniyorum. Hepinizin boynunuzun borcudur. Hepiniz Allah'a sormak mecburiyetindesiniz. Kim olursanız olun, kendi insan kanaatinizle doğruya ulaşmanız mümkün değildir. Mutlaka ondan, Rabbinizden, Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Günler hızla geçiyor. Allah'ın koymuş olduğu zaman o giderek sona yaklaşıyor. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Bundan 14 asır evvelki İslam'ı tetkik ettiğiniz zaman bizim şu anda yaşamakta olduğumuz İslam'ı göreceksiniz. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse mutlak olarak kurtulur. Evet. Şimdi çoğunuz diyeceksiniz ki böyle saçmalık olur mu? Dinin D'sini bilmeyen insanlar Allah'a ulaşmayı diliyor diye kurtuluşa ulaşacaklar. Evet. Dinin D'sini bilmeyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda kurtuluşa ulaşacaklar. Siz dinin her tarafını bildiğini iddia edenler, size sesleniyorum. Neyi bildiğinizi zannediyorsunuz? Haberiniz var mı İslam'ın 7 tane safhasından? Allah'a ulaşmayı dilemekten, irşat makamına ulaşıp tabi olmaktan, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırıp teslim etmekten 3 oldu. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmekten 4, nefsinizi Allah'a teslim etmekten 5, daimi zikirle. İrşada ulaşmaktan 6 ve iradenizi de Allah'a teslim etmekten 7. Çoğunuz bunca yıllık din hayatınızda ilk defa duyuyorsunuz bunları. Öyle değil mi? Öyleyse hiç düşünmeyecek misiniz? Biz bunları nereden öğreniyoruz? Hanginiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini bizim açımızdan açıklayabildiniz bugüne kadar? Kur'an'ın ruhunu bilmeyen insanlar onun hadislerini açıklayamaz. Öyleyse öğreten Allah'tır. Bunu hiç unutmayın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani münip oldular. Oldular mı? İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِي.
Diyor ki Allah-u Teala, onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Enabu ilallahi. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'a enabi olmakla bütün sahabe ilk kulluğa ulaşmışlar. Birinci safa, birinci kulluk. Ve müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem cennet müjdesini hem dünya müjdesini almışlar. Ne yapmışlar? Şeytanı da, insan ve cin şeytanları da devre dışı bırakmışlar. Birinci aşama. İkinci aşamada ne vardı? İkinci aşamada irşat makamına 12 tane ihsanla ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah anında işitir, bilir ve görür. Ve derhal tecelliye başlar. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarınızdaki bakrayı alır. Kalbinizdeki ikinneti alır. Yerine ihbat koyar. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüz şerheler yarar. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Huşuya ulaştırır size. Hacet namazını kıldığınız zaman, o inanmadığınız hacet namazını kıldığınız zaman size mutlaka mürşidinizi gösterir. Ona ulaştığınız zaman da kalbinizin içine imanı yazar. Ve de nefs tezkiyesi yapmaya başlarsınız zikirle. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşıp da tabi olmadılar mı? İddia etmekten hiç utanç duymadınız. O sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenlerdir demek yeter mi? Putperestler de gördüler onu. Ateşe tapanlar da gördüler. Puta tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da, Yahudiler de gördüler ama hiçbirisi sahabe olmadı. Sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlardır. İşte bu tabiyet hamdolsun ki kimse tarafından inkar edilemiyor. Yoksa onu da inkar etmeye birçok kişi kalkardı. Öyleyse burası ikinci safa. Bütün sahabe tabiyetini gerçekleştirmiş. Üçüncü safaya geliyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 50'den fazla farz ayeti var ama 12 tanesi en özünü temsil ediyor farzların. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Allah Teala Rad 20-21-22'de şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Misaklerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Hepsi o hedefe ulaşmışlar. Üçüncü safa. Ne oldu? Bunların hepsi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri ve Allah'ın bize öğretisi. Öğrenmeye niyetlendiğiniz zaman size de öğreteceğiz. Sonra 28 basamağın
Üçüncü basamağında Allah'a ulaşmayı dilerseniz, 14. basamağında irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. 21. basamakta sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz Allah'a ulaşır. Nefsinizin kalbinde ise %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 fazilet, fazıllar, %2 de rahmet nuru. Ve ruhunuz Allah'ın zatına siz ölmeden evvel ulaşır. Allah'ın zatında 22. basamakta yok olur. İşte Allah'ın evliyası oldunuz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a dolaştırmışlar. Ne oldu? 3 tane safa Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi dilemiş. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak, hepsi tabi olmuş. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak, hepsi ulaştırmış. Sonra bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmiş. Etmiş mi? İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. De ki diyor Allah Teala onlara, bunu söyle diyor, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. 25. basamağa bütün sahabe ulaşmışlar. Hepsi ruhlarını teslim ettikten sonra fizik vücutlarını da teslim etmişler. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşmışlar. Yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daimi zikre ulaşmışlar mı? Bakınız ne diyor Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi? Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbab olmak, lüplerin sahipleri olmak, daimi zikrin sahibi olmak. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe daimi zikre de ulaşmışlar. 27. basamak. Sonra mı? Elbette sonrası da var. Nefslerini teslim etmişler böylece Allah-u Teala'ya. İrşada ulaşmış bütün sahabe. Hücurat Suresinin 22. ayet-i kerimesi. 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinlemiş olsaydı bundan zarar görürdünüz. Bundan zarar görürdünüz. Hatta lanetine bile uğrayabilirdiniz Allah Teala'nın. Ama Allah Teala size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki iradelerini de Allah'a teslim edip bu 6. kademeden sonra 7. ve son kademeye de ulaştırmışlar mı? İradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Bakara Suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin bu irade teslimini gerçekleştirdiklerini, bir hakkın takvanın sahibi olduklarını, teslimi külli ile Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Ve Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi de bütün sahabenin irşat makamına zaten tayin edildiğini, hepsinin mürşit olduğunu söylüyor. O sabikunel evvelin var ya,
onların bir kısmı Ensardan da bir kısmı Muhacirinden de, bir de onlara Ensar

0: demek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Estağfar aleyküm ve mafil semavati ve mafil arzı cemiyen minhü. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine müstahhar kıldı. Allah Teala'nın indinde demek ki bütün göklerde yaratılanlar, bütün arzlarda yaratılanlar, kısaca bütün kainatta yaratılanlar, her şey ama her şey sizler için yaratılmış ve sizlerin emrine sunulmuş. Her şey sizler için. Öyleyse Allah'ın katındaki en değerli mahluk sizlersiniz. İşte bunun için Allah'a söyleyen çok şükretmeliyiz ki bizi insan olarak yaratmış. Kainatı bizden başka ne yaratmışsa hepsini bizim emrimize vermiş. Her şey insan için yaratıldı ve insanın emrine verildi. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse siz hak ettiğiniz zaman kainattaki her şeyin hakimi olabilirsiniz. Allah-u Teala bu istikameti sizi destekleyecektir. Her şeyin en güzel olacağı bir statüde yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse birçoklarınız bana şu sualı soracaktır. Tamam da biz mutsuzuz. Sakın ola ki mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında aramayın. Şu kainat üzerinde sizleri mutsuz kılabilecek olan bir tek kişi var, o da sizsiniz. Hepiniz kendinizin saadetinden sorumlusunuz. Eğer mutsuz olduğunuzu söylüyorsanız, mutsuzluğun sebebi sizin yüklediğiniz gibi başkaları değil. Neden? Çünkü mutsuzluğunca hep başkalarını yüklüyorsunuz. Alınca bana bunu yaptığı için mutsuzum. Eğer bana öyle davranmasaydı, şöyle davransaydı muhakkak ki ben mutsuz olmazdım. Hayır, öyle değil. Size olan davranışlardan hangi istikameti etkilenirseniz o istikametle mutlu veya mutsuz olursunuz. Yani size yapılan bir kötülüğü, bir üzüntü vesilesi rahat rahat yapabilirsiniz. O sizi huzursuz kılar ve kabahati başkasına atarsanız, yani onlar size öyle davrandığı için mutsuzsunuz diye. Oysa ki sizi mutsuz eden o olay değildir. O olayın sizin üzerinize vücuda getirebildiği tesir sizi mutsuz etmiştir. Eğer mutsuzsanız bir tesir aldınız. İşte bu tesir sizi mutsuz etti. Öyleyse böyle bir tesirin muhtevasına bakın. O tesiri sizin için Allah-u Teala yok etmek istiyor. Sizde olan başkalarının davranış biçimlerine dikkatle bakın. Onlar kendi nefslerinin gereğini yapacaklardır. Eğer size bir zarar verirlerse bunun bedelini derecat kaybederek ödeyecekler. Siz de onların size verdiği zararı derecat kazanarak telafi edeceksiniz. Öyleyse başka insanlar size bir zarar veriyor diye düşünüp de bunun üzerine üzülüyorsanız bu sizin olaylardan aldığınız tesiri gösterir. Eğer tasavvuftaysanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman olayların üzerindeki tesiri bütünüyle yok olacak. Ve o zaman olaylar sizi hiçbir şekilde üzemeyecek. Bir de bakacaksınız ki o sizi eskiden üzen olaylar artık sizin üzerinize ulaşmıyor. Neden? Çünkü onlardan lüzum varsa aldınız Allah-u Teala muhtemeldir ki artık sizin etrafınız

0: o olayları tekrar vücuda getirmeyecektir. Bizim derslere aldırılacak. Öyleyse mutluluk edebilen bir müessese varsa o sizin iç dünyanızdaki, dış dünyanızdaki ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki sulh ve sükunu gösterir. Eğer siz sulh ve sükunun sahibi olmuşsanız iç dünyanızda, bunun anlamı nefsinizle ruhunuz arasında tam bir dengeyi kurdunuz, savaşı bitirdiniz. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşabilmek, güzellikleri yaşayabilmek. Sizler için söz konusu olan şey muhakkak ki mutlu olmak. Ve Allah-u Teala biliyorsunuz ki hepinizi sadece tek bir maksada yönelik olarak yarattı. Sizin mutlu olmanız. Ve istediği şey bu. Mutlu olmanızı istiyor. Eğer siz Allah'ın Kur'an'da verdiği tavsiyeleri, ki din alimleri bugün ne yazık ki bu tavsiyeleri, tavsiyelerin ötesine geçiyorum, farz emirleri unutmuşlardır, sizlere de bu itibarda öğretemiyorlar, tatbik ederseniz mutlaka saadete ulaşırsınız. Şeytan insanın en büyük düşmanı, İnsanları mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörleri 14 asırda devreden çıkarmış. Ne demek istiyorum? Eğer söz konusu olan şey insanların saadeti ise, söz konusu olan şey insanların mutluluğu ise, unutmayın ki iblisin bir tek hedefi vardır. Bütün insanları mutsuz edebilmek, bu dünyada bütün insanları mutsuz edebilmek ahirette. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın sizin mutluluğunuz için sizden ne istediğini bilmenizdir. Ve bu bildiğiniz şeyler sizin şu ana kadar öğrenmiş olduklarınız değildir. Onun ötesindedir. Sakın amaçlarla, hedeflerle araçları yani vasıtaları birbirine karıştırmayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bunların hepsi birer araçtır, vasıtadır. Bu araçlar sizi menzilinize götürecek yani mutluluğa. Eğer buradan İstanbul'a gitmek istiyorsunuz, bir otomobile binip de denizden İstanbul'a gidiyorsanız hedefiniz, amacınız İstanbul'a gitmektir. Araba, bindiğiniz araba sizi o hedefe ulaştıracak olan bir araçtır, bir vasıtadır. İşte namazlar, oruçlar, zekatlar, haçlar hepsi o aracı, vasıtayı temsil ederler. Ama varmak istediğiniz yer orası mutluluktur ve hedefiniz odur. Cennet saadeti ve aynı zamanda dünya saadeti. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu saadete ulaşmak. Bizim görevimiz size Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'deki temel esaslarla, o esasları sizlere öğreterek ve sizlere yaşatarak oraya ulaştırmak. Bir, cennet saadetine ulaştırmak. İki, daha ötede dünya saadetine ulaştırmak. Cennet saadeti ve dünya saadeti, bunlardan birincisi önce kazanılır, sonra yaşanır. İkincisi sonra kazanılır, önce yaşanır. Yani 28 basamaklık bir olgunlaşma sürecinin içerisinde 21. basamakta cennet saadetini elde edersiniz. Ama yaşantınız, cenneti yaşamanız kıyametten sonradır. 21. basamakta bunu elde edersiniz. 27. basamakta dünya saadetini elde edersiniz. Ve dünya saadetinizi hemen yaşamaya başlarsınız. Nefsinizdeki afetler temizlendikçe dünya saadetindeki mutluluk standartınız her gün biraz daha büyür. nefsinizin kalbinde %60 nur oluşmuşsa %40 karanlık vardır. Yani mutluluğunuz %60'a ulaşmıştır. Mutluluğunuzun %100'e ulaşabilmesi, yani olayların seyir sırasından tamamen dışa çıkışınız ancak daimi zikirde mümkündür. Ve Allah-u Teala sizi mutlaka saadet ulaştırmak sizin için zikri de, daimi zikri de üzerinize farz kılmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarına soruyoruz. Zikir farz mıdır? Bize diyorlar ki farz değildir. O zaman Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine acaba ne diyor bu sevgili dostlarımız? Buyuruyor ki Allah-u Teala Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor, ne diyor? Veskür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle Allah, Allah,
1: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah
0: zikret diyor Allah-u Teala. Allah'ın ismiyle zikret. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bir emir Allah-u Teala'dan Allah-u Teala tarafından verilmişse o bir farzdır. Kur'an'da bir emir olarak verilmeyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilen faktörler ise adına sünnet diyoruz. Öyleyse eğer Allah-u Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesiyle zikri farz hükümlerinin arasına koymuşsa zikir farzdır. Peki daimi zikir farz mıdır? Hadi gelin beraber bakalım. İza kadeytimiz salate feskülün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin namazınızı bitirdiğiniz andan itibaren. Peki namazınızda gene zikredeceksiniz. Zikirle dirdi birbirine karıştırmayın. Tesbihle yaptığınız ve vücudunuzun 7 bölgesinde dolaştırdığınız tesbihi dolaştırarak dağıttığınız Allah'ın özel titreşimlerini oluşturduğunuz sistemin adına virt diyor Allah-u Teala. Ama ne zaman kalbinizin sesine ayak uydurarak kalbinizin her çift dışında biliyorsunuz ki kalbiniz çift tecelli atar. Yani kalbiniz şöyle atmaz. Şöyle atar. Her bir hecede içinizde kalbiniz devamlı olarak Allah'ın ismini tekrar eder. Unutmayın, siz isteseniz de tekrar eder, istemeseniz de tekrar eder. İnsanlar var, ateistler, Allah'a inanmıyorlar. Onların da kalplerindeki bu çift tecelliyle işlerindeki ses sonsuz bir şekilde hep Allah'ı zikretmekte. Onlar bunu istemedikleri halde gene devam edecektir. Ama eğer siz bunu istemezseniz mutluluğa ulaşamazsınız. Hangi mutluluğa ulaşamazsınız? İkisine de ulaşamazsınız. Cennet saadeti de dünya saadeti de mutlaka ama mutlaka ama mutlaka zikre ihtiyaç gösterir. Zikirsiz bir teslim olayı hiçbir zaman mümkün değildir. Ve Allah-u Teala bir, ruhunuzu, önce ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, ikinci olarak fizik vücudunuzu, üç, nefsinizi, üçüncü besin olarak nefsinizi Allah'a teslim emrediyor. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِنَا اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Hepiniz Allah'ın size verdiği, sizin zannettiğiniz Ama aslında Allah'a ait olan ve size emanet olarak verilen üç emanetin sahibisiniz. Birinci emanet ruhunuz, ikinci emanet fizik vücudunuz, üçüncü emanet nefsiniz. Üçü de sizde bir emanettir. Öyleyse siz üç tane emanetin sahibisiniz. Üç tane emanetin bulundurucususunuz. Sahibi siz değilsiniz. Sahibi Allah. Niçin sahibisiniz dedim? Siz kendinizi sahibi zannettiğiniz için. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın ki o emanetlerin ve sizin, üstelik sizin sahip olduğunuz ne varsa dünya malı olarak, ahiret malı olarak hepsinin sahibi gene siz değilsiniz. Onun sahibi her zaman Allah. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde siz bir emanetsiniz. Ne diyordu İmam-ı Şafii Hazretleri kendisine bize zekatı anlattığı zaman? Diyor ki zekatın nesini soruyorsunuz? Nisabını. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre tabi diyorlar. %10'dur diyor. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde teşhir geçerlidir, %10. Peki diyorlar bize sana göre anlat bakalım. Sana göre değişiyor mu yoksa bu? Diyor ki ben kendim zekatım. Anlamı ne? Şu benim gördüğünüz fizik vücudum var ya demek istiyor. O. Onun içinde bulunan nefsim, Allah'a ulaştırmış olduğum ruhum, onların hepsi bana ait değil. Ben de bana ait değilim. Ben de dahil olmak üzere bana ait olan, bana ait olduğunu şimdiye kadar zannettiğim, eskiden zannettiğim her şey aslında benim değil. Allah'ım. İşte olayı buraya oturttuğumuz zaman bir muhteşem sanda görüyoruz. Burada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a köle olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı abd. Yani Allah'ın kulu olmak. Allah-u Teala bütün insanları başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i ve ma halektel insi vel canlı illa leyabudun. Allah Teala buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, abd olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse Allah Teala'nın indinde insanoğluna dikkatle bakın. İnsan Allah'a kul olsun diye yaratılmıştır. Ve üç kulluk mevkii söz konusu. Hepsinin de arkasında temel faktör zikirdir. Bütün ibadetleri en üst boyutlarda yapacaksınız. Ama özellikle zikri. Çünkü zikirden daha büyük bir ibadet yok. İşte şimdi gene bizim sevgili dostlarımızla anlaşamadığımız bir konu. Hepsi bize aynı şeyi söylüyorlar. Hayır diyorlar. En büyük ibadet zikir değildir, namazdır. Biz de diyoruz ki güzel, siz bunu söylüyorsunuz, bize bir delil getirin bakalım. Getiriyorlar. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah-u Teala konunun açıkça cevabını getiriyor. Aynı ayet-i kerimenin içinde. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Zikir diyor, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor. Hadi beraberce bakalım bu ayet-i kerime. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve akumus salat. İnnes salatı tethemne anil fahşai vel münkeri. Ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, yani tilavet et. Kur'an-ı Kerim'i tilavet et. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Sonra, ve namaz kıl. İki, namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim, hem Kur'an-ı Kerim tilavetinin hem de namazın zikir olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş. Devam ediyor Allah-u Teala. İnne salata tenhevne anil fahşai vel münker. Çünkü namaz, namaz kıl. Çünkü namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Vale zikrullahi ekber. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de zikir daha büyük bir ibadettir. Yani Allah'ın ismini Allah. Bunu şimdi duyduğunuz ses gibi, Özkan kardeşimizin sesiydi. Cezbe giriyor kendisine, biliyorsunuz. Dilinizle, sesle söyleyebilirsiniz. Bunun adı cehri zikir. Açık zikir. Bir kısım tarikatlar açık zikir yaparlar. Allah'ın indi kıymetli midir? Elbette kıymetlidir. Hafî zikir ne kadar kıymetliyse, cehri zikir de o kadar kıymetlidir. Bu kardeşlerimiz genellikle halka olurlar. Bazen karşı karşıya gelirler ayakta. Ama hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Sesle de söyletirler bunu. Cehri zikir olsa kıymetlidir. Hafî zikir olsa kalplerinin atışına paralel olarak içlerindeki sesle kalplerinin atışına iştirak etsinler, o da kıymetlidir. Bu iki zikrin ikisi de kıymetlidir. Ama bir tanesi devamlı olması mümkün olmayan bir zikirdir. Onun için onlar da, yani cehri zikir yapanlar da, sessiz zikir yapanlar da, onun dışındaki zamanlarında hafî zikir yaparlar. Yani kalplerinin atışına paralel olarak iç dünyalarında sessiz sesleriyle Allah'ı zikrederler. Sözüme dikkat edin. Sessiz ses diyorum. Zaten biliyorsunuz bizim adımızı deliye çıkardılar. Bu adam hafif üşütük diyorlar. Tabii bu saçmalardan bir tanesi diyorlar. Bu sessiz ses diyorlar. Ne demek? Hem sessiz hem de ses. Evet. Hem sessiz hem de ses. Kimler bilir? O sesi işlerinde duyanlar bilir. Eskiler çok da doğru olmayan bir şey söylemişler ama hadi biz de söyleyelim, onların ekmeğine biraz yağ sürelim. Ne diyorsunuz? Diyorlar ki deli olmadan veli olunmaz. Bu gerçek değil tabii. Ya da onlara göre gerçek zannettikleri bir şey. Çünkü bizim akıl doktorlarına göre eğer bir insanın kalp gözü açılmış da hafazan anlam, gök katlarını, melekleri falan görmeye başlamışsa, bizim keskin doktorlarımız hemen bu kafayı sağlam üşütmüş, bundan daha deli olamaz kimse diye hükümlerini verirler. Eğer böyle bu standartlarda deli diyorlarsa, ki bizim deliliğimizin sebebi sorup niye bizi deli diyorsunuz ya diyorsunuz. Sen gök katlarını gördüğünü söylüyorsun be kardeşim diyorlar. Gök katları, melekler, Allah'a doğru yükselen her katta eğitim gören ruhlar, bunları herkes görmez. Yalnız deliler görür. İşte kendi dinlerinden, kendi kültürlerinden haberi olmayan zavallı insanların hüküm noktalarıdır. Hele hele bizim Özkan gibi böyle kesten cezveye gelirseniz üç defa delisiniz. Yani sizi deli etmek için direkt olan her şeyi yaparlar. Biz onlara demiştik ki bu delinin size bir suali var. Bakalım cevap verebilecek misiniz? Ne demiştik? Demiştik ki size bir cümle söyleyeceğiz. biz bu cümleyi Allah'ın bize söylediğinden emin. O söylemiyor diye bir iddianız varsa, o zaman siz de buna benzer bir cümle yapın bakalım. Hani herkes Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitaba, bu kitabı sen yazdın efendi, bu bir uydurmadır diyorlar ya. Onlara hitap ediyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim'e basmayı nasıl cesaret edemiyorsunuz? Allah mı yazdırdı, biz mi yazdık o kitabı diye. Onun için bir sualime cevap verin bari. Naçizane bir sual bu. Çok basit. Cümle şöyle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Dikkat edin. Severiz değil, re ile değil, Rasim'deki re ile değil. Seveniz ne harfiyle, Naci'deki ne harfiyle? Nesimi'deki ne harfiyle? Bunun manası ne dediğimiz zaman, bize ilkin demişlerdi ki o eserimizdeki kişiler, yani Allah seni en çok sevdiğini söylüyor. Yani sen kendi kendine Allah'ın seni en çok sevdiğini iddia ediyorsun. Hayır değil, bu tek taraflı bir olay değil. Allah Teala burada seni en çok seveniz dediği zaman, seni birçokları sever, insanlar da sever, biz de severiz. Bu sevenlerin içinde, seni sevenlerin içinde seni en çok seven biziz. Seni en çok seveniz dediği zaman bizim sevdiğimiz birçok insan var. Bunların arasında en çok seni severiz diyor Allah Teala. Yani birincisinde sevenler arasında bir açıklama var. Sevenler için bir açıklama var. Bizi sevenler için de en çok seven Allah imiş. Bir de ikincisinde sevilenler için açıklama var. Allah bizimle beraber birçok kişiyi severmiş. Onların arasında en çok bizi severmiş. Sadece iki tane cümle. Kadri meydan. Hadi bakalım, bu cümleyi biz uydurduysak eğer, siz de böyle bir cümle yapın bakalım. Yapabilecek misiniz? Bir deneyin. Daha cümleyi söylediğim zaman cümlenin mahiyetini keşfedemediniz. Düşünün, bir hafta falan vakit var size. Haftaya cevabını isterim Allah'a. Öyleyse bir iddiada bulunmadan evvel bütün insanlar vicdanlarına danışmalıdır. Eğer bizim hakkımızda yaptığınız bir iftira yüreğinizi sızlatıyorsa, onu yapmaktan kaçının. Çünkü cezalanırsınız. Biliyorsunuz ki birçok kişi bizim hakkımızda kötü şeyler söylediler. Ve bir kısmı bunu bizi çok üzen bir şekilde hayatlarıyla ödediler. Ve zannettiler ki biz onlar için beddua ettiğimiz için o insanlar ölmüşlerdir. Asla Allah'ın dostları hiç kimse için bedduada bulunmazlar. Biz de bulunmayız. Bize hangi fenalığı yaparsanız yapın, sizin için asla beddua etmeniz mümkün değildir. İşte o cezalandırılmadan korktuğu için bizim yaşayanları Öztürk kardeşimiz bir türlü bizim şiddet ısrarlarımıza rağmen Kur'an-ı Kerim'e el basıp da ikimizden birisi yalan söylüyor. Ben diyorum ki bu kitap senin tarafından uydurulmuştur. O da diyor ki hayır, bu kitabı bana Allah yazdırdı. İkimizden biri yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun. Âl-i İmran Suresi'nin 61. ayet-i kerimesi hangi Kur'an-ı Kerim sayfasındaysa o sayfanın üzerine el basıp yemin edecektik. O gece belki 6-7 defa Yaşar Nuri Öztürk kardeşimizi yemine davet ettik. Hiç yaklaşmadı. Dikkat ettiniz tabii. Çünkü biliyordu. Allah-u Teala'nın cezalandıracağını. Çünkü ölümden korkuyor. Herkes korkar diyecek. Hayır. Herkes korkar. Biliyor musunuz ki ölüm vadesi belli bir olaydır. O vade geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra olmaz. o dakikada, tam o dakikada ve Allah'ın sizin ölmenizi kararlaştırdığı yerde orada öleceksiniz. Birisinin sizi öldürdüğünü düşünün. Şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum ki, eğer o kişi sizi öldüremeseydi başka bir sebeple ama orada ve o dakikada ölmüş olacaksınız. Ayet-i kerime son derece kesin. Diyor ki münafıklar, eğer Uhud Savaşı'na iştirak etmemiş olsalardı bizim kardeşlerimiz, babalarımız, amcalarımız ölmeyecekti. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Hayır, öyle değil. Onların hepsi sürüklene sürüklene evlerinden öldükleri noktaya getirilip o noktada ve aynı anda can verecekler diyor. Ne demek istiyor? Eğer orada savaşta düşmanları tarafından öldürülmemiş olsalardı ama gene savaşın olduğu yerde o savaşın hangi noktasında, hangi koordinatında, mekan koordinatında öldülerse o koordinatta, zamanın hangi koordinatında öldülerse o koordinatta o insanlar gene ölmüş olacaklardı. Eğer bunu biliyorsanız, buna inanmışsanız ölümden korkar mısınız? Düşmanını sizi öldürmek istiyor, öldürdü. Ama öldürmediniz, siz zaten ölecektiniz. Aynı anda. Yetmez, aynı sebeple öleceksiniz. Aynı anda, pardon, aynı zaman parçasında, aynı mekanda, aynı noktada öleceksiniz. Sebep değişecekti sadece. Hal böyleyse, buna kesin olarak inanıyorsanız, ya daha ötesini söyleyeyim, ya Allah-u Teala size ne kadar yaşayacağınızı söylediyse, ne yapar? Allah-u Teala'nın öyle dostları vardır ki, Allah-u Teala onlara ne zaman öleceğini önceden haber verir. Öyleyse, size sormaz mıyız, neden biz mutluyuz da siz mutsuzsunuz? İnsanlar neden Allah'ın kendi mutlulukları için emrettiği şeyleri yerine getirmezler? Dini, Allah'ın dinini hiç bilmeyenlerden öğrenmeye kalkarlar. İşte 14 asır sonra din artık Allah'ın mutluluk için indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmiyor. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Dikkat edin, o kitapların yazılmasında asırlar boyunca şeytan parmağını karıştırmış işe. Sonuç bu, son derece kesin çizgilerle söylüyorum. Sonuç şu, insanları cennet saadetine ulaştırabilecek olan ne varsa Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Bir insan nasıl cennete ulaştırılır? Kesin, garantili. Onların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen tatbikattan çıkartılmış. Artık İslam alemi kendilerini cennet saadetine ulaştıracak olan farzları yerine getirmiyor. Yetmez. Bir insanı dünya saadetine ulaştıracak olan farzlar hangileri ise onlar da Kur'an-ı Kerim'de var. Ama 14 asırda insanların yazdığı kitaplara çaktırmadan yaptığı müdahalelerle İblis dünya saadetini ulaştıracak olan bütün tatbikatı ortadan kaldırmış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor ama Kur'an-ı Kerim'e bakan kim? Kur'an-ı Kerim'i insanlar ezberliyorlar, Allah'ın farzlarından haberleri yok. Ne diyor? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenler de olmayınlar ki Kur'an-ı Kerim zaten hafızalarında ama ondan haberleri yok. Bütün güzellikler sizler için. Ama ne olur? Ne olur Allah'ı ön plana alın. O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. ve bunun için Kur'an-ı Kerim'ine temel hedeflerini koymuş. Nedir temel hedefleri? Sizin mutluluğunuz olacak olan temel hedefler. Temel farzlar. Öyleyse nedir farzlar? Ne sizi mutlu edebilir? Cennet saatine size götürecek olan unsurlara bakın. Birinci unsur. Bakın ne kadar basit şeylerden bahsediyorum size. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve sonuncu unsur bu. Çünkü böyle bir unsurun sahibiyseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorsanız, meseleyi çözdünüz. Siz mutlu olmaya layıksınız. Mutlaka mutlu olacaksınız. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşu mümkün değil diyor. Ve İslam'ın 5 tane şartının içinde de Allah'a ulaşmayı dilemek diyemiyorsunuz. Ne yazık ki yok. Dikkat edin, İslam'ın 5 tane şartı deyince bunların mutlaka yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Daha ötelerde yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Zekatın nisabı 1/40 ama bir meclisi de var, 1/40 daha en az 2 kat zekat vereceksiniz. Orucunuzu Ramazan ayı boyunca tuttuktan sonra her perşembe günü de tutacaksınız. Namazınızı 5 vakit farzı kıldıktan sonra kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti olmak üzere 2 sünnet de ona ilave edeceksiniz. 7 vakit kılacaksınız. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bütün boyutlarıyla geçerlidir. Ama bir insanı cennete götürmeye hiçbir standart içinde yetmez. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Biz öyle bir şey bilmiyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek var mı? Bu 5 tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah sana. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِ لَا غَافِلُونَ Onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olurlar ve bununla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus 7. Yunus 8. Onların gideceği yer cehennemdir, ateştir. Neymiş efendim? Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemezseniz, yaşarken, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemmiş. Biz mi söylüyoruz? Hayır, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bizim görevimiz sizi ikaz etmek.
1: Hayır.
0: Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi. Dilediniz, yaşantınız devam ediyor. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz. Ve mutlaka ona hayat verirsek, kendimizi ulaştırırız. Manası ne? Hayatını yoldan evvel, bize ulaşmadan evvel alırsak, onu gene cennetimize alırız. Çünkü biz ona söz vermişiz. Sırf o bize ulaşmayı diledi diye, mutlaka biz o kişiyi kendimize ulaştırmaya söz vermişiz. Ve bunu mutlaka gerçekleştiririz. Öyleyse olay ne? Allah-u Teala'nın dininde Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da bizi kendisine ulaştırmasını mutlaka gerektiriyor. Ve Allah-u Teala kimi kendisini ulaştırmayı dilerse mutlak olarak kendisini ulaştırıyor sözü var. Var mı? İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amini olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerini, siz öyle istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yaşarken, hayattayken. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, hayattayken, yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Kim dilerse mutlaka Allah-u Teala'ya ruhu ulaşır. Hangi şartta? Hayatı devam ederse. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah gördü, işitti ve bildi. Üç tane tabir kullanıyorum. Allah-u Teala diyor ki, Allah kalplerde olanı bilir. Bir. Allah kalplerde olanı görür. İki. Allah kalplerde olanı işitir. Üç. Siz Allah'a ulaşmayı kalbinizle dilediğiniz anda kurtuldunuz. Çünkü Allah işitti, bildi ve gördü ki siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Öldünüz. Dilediniz ve hemen arkasından öldünüz. Sıfır amel. Hiç Allah'ın güzelliklerini işleyemeden, namaz kılamadan, oruç tutamadan gittiğinizi kabul ediyorum. Gene de kurtulursunuz. Böyle bir dileğin sahibisiniz diye. Ha, aranızda bir takım su kurnazları var, şimdi düşünüyorlar. Biz öleceğimiz sırada ey Allah'ım biz sana ulaşmayı diliyoruz deriz, hop köprüye atlarız. Atlayamazsınız. Çünkü o anda yaptığınız talep bir defa kabul edilmez. Madde bir. Daha önemlisi Allah Teala sizin ağzınızdan çıkan cümlelere bakmaz. Alakadar bile olmaz onunla. O kalbinize bakar. Ve kalbinizde bunun yazması bu fikirde olan bir insan için hiçbir zaman mümkün değildir. Yani Allah'ı aldatabileceğinizi zannediyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyecekseniz hemen dilemeye çalışın. Allah'ı hiçbir zaman aldatamayacağınızı, yani dilinizde ben ey Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum, işte gör beni demeniz yetmez. Gerçekten ulaşmayı dilemelisiniz. Bu da kalbi kalbinize bağlıdır. Kalbinizde ne olduğunu ise en iyi o bilir. Kalbinize bunu soktuğunuz an gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız hiç korkmayın. Hiçbir kuvvet, hiçbir düşman sizi cennete ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaşmaktan da men edemez. Allah'a ulaşmaktan Allah men edebilir. Ulaşmadan hemen sizi öldürürse hayatınızın tayini ona aittir. Ölüm vakitleri belirli bir olaydır. Koordinatları belirli bir olaydır. Allah'ın hayatınızdaki emanetini dilediği zaman alır. İşte onun için sakın geç kalmayın. Burada bir takım kardeşlerimiz var. Buradaki üniversiteye gidiyorlar. Onlardan bir tanesi genç bir delikanlı. Hep aynı şeyleri söylerdi. Daha biz çok genciz. Önümüzde uzun ömür var. Ve bir gün olur biz de Allah'a ulaşmayı dileriz. İnşallah Allah Teala bizi kendisine ulaştırır falan. Ama öldü. Bunların hiçbirini gerçekleştiremeden öldü. Belki de anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan göçüp giderseniz kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve biz size neden her söylediğimizin arkasından onu ispatladığında ayet veriyoruz? Aklını başına toparlayamayanlar o ayetlere baksınlar bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı diye. Eğer doğruysa o zaman sakın başkasını suçlamayın. Bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Size belki 100. defa aynı şeyleri söylüyoruz. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın mutlaka Allah Teala sizin kulağınızı da şu veya bu vasıtayla Allah'ın doğrularını iletecektir. Kabul etmek veya kabul etmemek sizin işiniz. Kabul etmezseniz o zaman gizliğiniz cehennemi kendiniz seçiyorsunuz. Allah'ın talebini kabul etmiyorsunuz. Peki niçin? Niçin kabul etmiyorsunuz? Sırf onu biz söylüyoruz diye mi? Bize inat olsun diye mi? Hani bir söz var papazı kızıp konuşmamak diye. Ne biz papazız ne de zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan oruç tutmanın zevkini yaşayabilir. Ama bu kadar kolay bir sebeple mutlak edinize gitmeyi Allah Teala kabul etmişse o zaman bunu gerçekleştirmemek, biraz aramızda argo bir tabir, onlar kullanmak mecburiyetindeyim. Enayilik olmaz mı? Bakınız, tekrar ediyorum. Allah Teala size diyor ki, ey benim aziz kulum, ben seni yarattım ve mutlu etmek istiyorum. Mutlu olmanın da bir tane yolu var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sadece bir dilek bu kadar zor bir şey mi? Neden Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bakın, kesin hüküm koymuş Allah Teala. Ve bana ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme gider, yeri ateştir diyor. Bana ulaşmayı dileyen de mutlaka kurtulur diyor. Diyor mu? Elbette diyor. İşte bakın ne kadar açık bir şekilde. Vel asr. Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Ne olur hüsrandaysa? Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme koyarız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş hüsranda olanlar? Cehenneme gidecek olanlar. Allah Teala diyor ki, asla yemin ederim, zamana yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların büyük kısmı, aslında bunun tamamı diyor, arkadan dört tane istisna getirmiş. İnsanların hepsi hüsrandadırlar. Ama amin olanlar kurtulurlar. Mürşitlerine ulaşanlar kurtulurlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, yemin miyiz, tek bir ahlemi yerine getirenler kurtulurlar. Üç, vücutlarını Allah'a teslim edenler kurtulurlar. Dört. Ne diyor Allah-u Teala? İllellezine amenu. Amenu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar hariç. Onlar hüsranlı olanlar değildir. Yani onların sevapları mutlaka günahlarını aşacaktır. Mutlaka biz onları cennete ulaştıracağız diyor Allah-u Teala. Sebep ne? Sadece bir tek sebep var. O kişiler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ve bu dilekleri yüzünden bu insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklar. Tabii bu incelikleri size bugüne kadar kimse anlatmadı. Siz de tabii bu istikamette tepeden tırnağa haklısınız. Ama şimdi biz bunu söyledikten sonra da bunu gerçekleştiremezseniz, o zaman haklı olduğunuzu sakın düşünmeyin ve iddia etmeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilediniz, mutlaka kurtuldunuz. Bundan sonra öleseniz de gam yemezsiniz. Neden? Çünkü mutlaka Allah Teala sizi cennete göndereceğini kesinlikle ifade etmiş. Kim amin olursa o hüsranda olanlardan değildir. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sonra ondan sonra mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Yaşarsanız zaten Allah Teala mutlaka sizin mürşidinize ulaştıracak. Ulaşmadınız. 10 tane ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. İşte bir tanesi Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah sana diyor ki, Habibim, eğer senin davetine, yani Allah'a ulaşmaya olan davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar nefslerine tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine, Allah'a davet eden Allah'ın mürşidine veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi Allah'ın peygamberlerine tabi olmazsa, onlardan daha çok dalalet olan kim vardır diyor Allah'tan. Sadece iki alternatif var. Bir, davetçiye tabi oluyorsunuz, hidayetçiye tabi oluyorsunuz. İki, olmuyorsunuz. Eğer tabi olursanız kurtuldunuz. Hidayete adım attınız. Artık dalalette değilsiniz. Tabi olmadınız. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. İşte Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Manası, nerede olursanız olun, hangi kavimde yaşarsanız yaşayın. Bir. İki. zamanın hangi parçasında yaşarsanız yaşayın, size mutlaka hidayetçileriniz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa, onlar da lanetten kurtulurlar. Sadece onlar da lanetten kurtulurlar. Şakide olmazlar. Yani cennetine, cehenneme de gitmezler. Mutlaka cennete giderler. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkiler sizi mutlak saadete ulaştırabilir. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey o saadete ulaşmak ve bunu mutlaka gerçekleştirebilecek olan vasfın hepiniz sahibisiniz. Demek ki kurtuluşun cennet saadetinin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Ondan sonra hedeflerinize ulaşamazsınız da kurtuluyorsunuz. Neden? Çünkü Allah Teala dedi ki bu Allah'a ulaşmayı diledi. Ben sana söz verdim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Ulaştığı zaman da cennetim ona açılacak. Ama o bana ulaşamadan evvel ben onun hayatına son verdim. Onu öldürdüm. O yüzden bunu söyleyen Allah-u Teala yaşasaydınız mutlaka ona ulaştıracağı için sizi Allah'ın sözü olduğu için bu Allah-u Teala sizi o hedefe ulaşmış kabul ediyor ve kurtuluyorsunuz. Mürşidinize ulaşamadığınız zaman ulaşamadığınız takdirde 10 ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şeye dikkatle bakın, mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize farz kılınmış ve tegu ile ilgili vesileti buyuruyor Allah-u Teala maide 35. Ona Allah'a ulaşmaya kim size vesile olacaksa o vesileyi isteyiniz. Allah'tan o vesileyi isteyiniz buyuruyor Allah-u Teala. İstemiyorsunuz, farz hükme riayet etmiyorsunuz. Allah-u Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesinde buyuruyor, dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla Allah'a ulaştıran yollarla gay yolları, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden ayrılmıştır. Kim şeytana değil de Allah'ın dostuna tabi olursa, kim şeytana tabi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amin olursa, onlar Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulda sımsıkı yapışırlar diyor Allah-u Teala. Arkasında çok ibretli bir söz. Allah işitir ve bilir. Neyi? Kalbinizdeki sesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah işitiyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah biliyor. Ve Allah sinirlerde olanı görür. Cehennem Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi ve Allah Teala aynı zamanda da görüyor, işitiyor, biliyor ve görüyor sinirlerinizde olanı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın sözü var, mutlaka kurtuluşa ulaştınız. Yaşamadınız, öldünüz. Amin oldunuz, öldünüz, kurtuldunuz. Mutlaka cennete girersiniz. Devam ettiniz yaşantınızda, mürşidinize ulaşamadan öldünüz, tamam. Gideceğiniz yer cennet. Mürşidinize dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilemediniz ve mürşid diye bir şey de tabii ulaşmayı gerektirmeden, ulaşmayı dilemeden öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mürşidinize ulaşmadan evvel ölmeniz sizi mutlaka cehenneme götürür. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulmuştur. Daha sonraki safhalara erişemediyse de kurtulmuştur. Ama hayatı müsait. mürşidine ulaşmış bir defa daha kurtuldu. Neden? Çünkü mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılır. Kalbinize iman yazıldığı zaman mümin olursunuz. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Siz mürşidinize ulaşmak istemiyorsunuz. Hiçbir zaman kalbinize iman yazılmaz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Madde bir, buradan kaybettiniz. Daha ötede hiçbir olayı gerçekleştirmeniz zaten mümkün değil. Ama en azından mürşidinize ulaşmayı dilemediğiniz için hiçbir zaman mürşide ulaşamazsınız ve kalbinize iman da yazılmaz. Yani kendinizi sadece mümin zannedersiniz, hiçbir zaman mümin olamazsınız. Korkunun ecele faydası yoktur. Kendinizi mümin zannetmeniz hiçbir şey ifade etmez. Tıpkı bu söz gibi hiçbir şey ifade etmez, kurtulamazsınız. Yaşadınız, dikkat edin şimdi sözlerime, Allah'a ulaşmayı dilediniz, zaten kurtuldunuz. Hayatınız müsait, uzun hayat yaşayacaksınız, mürşidinize ulaştınız, zaten bu da kurtuluşunuzun bir nesnesidir, çünkü mümin oldunuz. Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre, bütün müminler Allah-u Teala diyor, kadın olsun erkek olsun mutlaka cennetimizi alırız. Öyleyse gideceğiniz yer zaten Allah'ın cennetidir. Sonra mürşidinize ulaştıktan sonra nefsinizi 7 kademede temizlediniz. Sizden ayrılmış olan ruhunuz da Allah'a ulaştı. Allah'a verdiğiniz yemini ve nisaki gerçekleştirdiğiniz için gideceğiniz yer cennettir. Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesi ve 77. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a verdikleri yemini, nisaki ve ahdi gerçekleştirmezler. Onları pek ucuza satarlar. Az bir para karşılığı, az bir menfaat karşılığı, ücret karşılığı değiştirirler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Allah Teala diyor ki, kim diyor Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse, onlar diyor mutlaka kurtuluşa ulaşırlar. Çünkü onlar takva sahibi olurlar. Biliyorsunuz ki takva sahibi olanların mutlaka cennete ulaşacak kesin. Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa, nefsini kim tezkiye ederse, fizik vücudunu kim Allah'a kul ederse, böyle bir insan cennet saatine mutlaka ulaşmıştır. Hayatı olanlar buraya kadar gelmiştir. Hayatı devam edenler bunu da gerçekleştirmişlerdir. Cennet saatini elde etmenin kesin noktası burasıdır. Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin gerçekleştirilmesi, yani 21. basamak. İlk 7 basamakta amel oluyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, kurtuluşa ulaştınız. Yaşıyorsunuz, hayatınız devam ediyor. 14. basamakta yeni bir kurtuluşla karşı karşıyasınız, mürşidinize ulaştınız, zararetten kurtuldunuz ve hidayete adım attınız. Kalbinize iman yazıldı, mümin oldunuz, mutlaka cennete girersiniz. 21. basamak, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için, nefsiniz tezkiye ettiğiniz için mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Çünkü hem Ali İmran Suresinin 76-77. ayetleri gereğince sırf yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtulursunuz. Tıpkı bunun gibi Hicr Suresinin 27-28-29-30. ayetleri gereğince yemininizi, mizakinizi, vaatinizi yerine getirdiğiniz için kurtuluşa ulaşırsınız, cennete ulaşırsınız. Hem de takva sahibi olduğunuz için mutlaka cennete ulaşırsınız. Çünkü bu üç tane yemini yerine getirmek sizi mutlaka takva sahibi kılar. Bütün takva sahiplerine gidecekler Allah'ın cennetidir. Daha öteye geçelim. Dünya saatinde istiyorsunuz. O zaman daimi zikre ulaşacaksınız. İrşadın sahibi olacaksınız. İrşada ulaşacaksınız. Ve teslime ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamaktan sonra, 4 basamak sonra fizik vücudunuzu, ondan 2 basamak sonra, yani 6 basamak sonra nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Teslimlerinizi tamamladınız. İrşada ulaştınız. Cennet sadece sizin olur. Ve bir gün tövbeyle sonra davet edilirsiniz. yaşatmak falan sağlayabilirsiniz. Tahrim süresinin 8. ayet kelimesi gereğince.

0: Her ne kadar siz öğretmenliğin sizi mutlu edebilecek hiçbir standardın sahibi değilse de söylediğimizin ışığı altında dininizi bir defa daha incelemeniz tavsiye olunur. Mutluluk sizin için. Mutluluklar üzerinize olsun diye diliyoruz. Bu vesileyle geçmiş olan regaib kandilinizi kutlamak istiyoruz. Yine geçmiş olan bugünkü cumanızı kutlamak istiyoruz. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.
1: Allah Teala kalbimi biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir, bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ya Rahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab, emir ve kumanda merciye demek. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz, biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor.

0: hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarda demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyor İsmail Paşa'nın kulları. Bunlar İbrahim Paşa'nın kulları. Bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştım. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca Allah Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. Tabii biz de indik, askerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak Allah-u Teala'dan talebe bağlanıyor musunuz? Yavuz Sultan Selim Allah'a müracaat etti. Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Adana Eydolunay ile yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamet böyle bir ayeti kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki Ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız, o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri. Diyor ki, Habibim, sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki, Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm. Ey sahabe, size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri. Diyor ki, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm ben dalle izah tedeytüm sümme mercihüküm cemiyâ. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyleyelim. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüdâ, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el-hüdâ, hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması, o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki, biz sizden ey Ademoğulları, ya eyyühel... Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ey sırat-ı mustakim, Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı müstakim deyince Allah-u Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki, o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiyeye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah Teala Kamer suresinde buyuruyor ki, Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder. Allah Teala böyle söylüyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne diyor ki sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falanca hidayete erdirmek ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor. Ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete erdiklerinin hepsi hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz ya. Dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur ya da dilemezsiniz o zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah-u Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğinizi düşünün ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok, başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep ettikçe Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah-u Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah-u Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah-u Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalete kalırsınız. İşte dalalete kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah-u Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya, mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah-u Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah-u Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Eskiden tahari memurları vardı. Zabıtada, belediyede araştırma memurları. Öyleyse bu tahariyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri. Sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha suresinde Allah-u Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah-u Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah-u Teala'dan bu okuduğumuz fatihalar 83 defa Allah-u Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları, Ya Rabbi yalnız senden istihane isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istihane isteriz, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak isteriz. Yalnız senden. İstihane yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istihane var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenebilir. Yalnız senden istihane isteriz. Niçin isteriz'in cevabı hemen geliyor. İhdina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, biz o yardımla senin sırat-ı müstakimine ulaştırmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksın. Bize o istihaneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah-u Teala açıklık getiriyor. Sırat-ı'l-lezine enamte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere Resuller bahsederiz. Bütün kavimlerde Resuller bahsederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O Resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde Resulün ruhu oluşsun ve bu Allah-u Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. Mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşid kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakim de yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah Teala. Gayrül maktubi aleyhim üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Vefat dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Dalalette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu bis-sabrı ves-salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestainu bis sabr ve salatı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah-u Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki alallahu kastü sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istaneden bahsediyor. Ve Allah-u Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah-u Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası, insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah-u Teala temel emrini verirken vebtegu ileyhil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla isteyin diyor Allah Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi, ikisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yaşemle Rabbim var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve yumuşadığı, Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah-u Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâlehu min hâdin. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka, inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amin olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amenü olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amenü olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağı ona ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestureyi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. Ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestürenin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah Teala o zaman niçin alıyor hicab-ı mestureyi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman onlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mestûre. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes hicab-ı mestûrenin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala hicab-ı mestûreyi almaz. Şimdi hicab-ı mestureyi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman ameni olursanız. Sadece ameni olanların kulaklarındaki bakra, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mestüre ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara ameni olanlar diyor Allah Teala. Ameni olanların dizaynı Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mestureden alınmış düşünün, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah Teala garanti ediyor, biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş, Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah Teala bunu görüyor. Gördüğü anda irşat makamına ulaşması için ihtidir alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor. Seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı bileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekibiretun illa alel haşiin. Diyor ki Allah-u Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istihaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki onlar, Allah Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, milaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek Allah'a milaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157. Allah Teala buyuruyor işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor, rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. üzerlerine gelen sadece iki tane nur var, rahmetle fazla. Ama kim hidayete erecekse hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar, ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar, fizik vücudunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala tarafından görülüyor. Hicab-ı mestur alınıyor ve söz veriyor Allah-u Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması, sevinlere ulaştırması demek. Ve Allah-u Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilemişse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat merciidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize, diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor, ne diye Allah Teala'dan talepte bulunayım ki Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçti. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biliyoruz diyelim bakalım diyorlar ne yapacak. Hazreti Hoca yine soruyor. Ey ahali, ey Müslümanlar biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler bu sefer garantiye aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar şimdi söyle. Diyor ki çok kolay bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala nefslerini kendilerine ilah edinenler? Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor. Bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor benim bundan sonra gelecek olan bana tabi olacaklar. Onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor. Mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki diyor dalaletler, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse ki sen Allah'a çağırıyorsun o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürk'se diyor ki, bunlar diyor mürşitlerine tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşid olarak gizli çıktır. Hadi bakalım dersiniz madem öyle Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. her birinde talebin önemini belirtmek üzere. Ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki bakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8-9-10. Ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar, cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah-u Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması, daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek.
1: Takbir Allah!
0: Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye ve müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir.
1: Allah!
0: Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah Teala kulaklarınızdaki vakayı alır, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki

hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz, o sizi mutlaka daha çok sever, kendisine müracaat edilmesini ister, Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz, her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir. Ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm kendisinin Allah'ı sevmesi, eşine ve ailesine de, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. Geri kalan için bu söz konusu değildir. Öyleyse bu dünyadaki en kolay emri Allah-u Teala vermiş. Ne o emir? Bana ulaşmayı dileyin diyor, cennetime kavuşun. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu telkin etmelidir. Demelidir ki daha kolay ne var ki yeryüzünde? Sadece bir dilek. Ayakkabı almayı diliyorsun, gidip ayakkabı alıyorsun. Ve onu yeni ayakkabıyı giydiğin zaman da bunun zevkini yaşıyorsun. Herhangi bir talebin olduğu zaman bir dilek geliyor evvela içinden. Bir şeye sahip olma dileği. Gidip onu gerçekleştiriyorsun. İşte cennetin kavuşulması dileğiyle ben cennete gitmek istiyorum şeklinde değil formülü, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum şeklinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cennet ve dünya mutluluğunun yarısı demektir. Öyleyse burada çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız. Öyleyse kim ailesine ve çocuklara derse ki şu dünyadaki en kolay şeyi size öğretmeye çalışıyorum. Sadece bir tek dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutlaka Allah Teala size bütün kapılarını açacak. Dilediğiniz anda Allah rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli sizi mutlaka kör sahibi değilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirecek. Ve neticede ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 5-6 aylık bir süreç. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Cehenneme gitmeyeceksiniz asla. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetisiniz tabiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta mustakîm. Enamte aleyhim gâri mağdûbi aleyhim ve lezzâlin. Amin. Euzubillahi.

Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere bir aradayız. Konumuz Kur'an tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ali İmran suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in tuhfu ma fi sudurikum ev tubduhu ya'lemullah. Ve ya'lemu ma fi's semavati ve ma fi'l ardı. Vallahi ala kulli şeyin kadir. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, de ki göğsünüzdekini gizleseniz de açıklasanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerdekileri de bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah Teala burada göğsünüzdekini diyor. Fî sudurikum. Allah Teala genellikle kalp için bu kelimeyi kullanıyor. Göğsümüzün içinde sakladıkları şeyler. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime, İslam'a açar. Nesini açarmış? Göğsünü açarmış. İşte göğsün içinde kalp var. Sırların saklandığı yer kalp. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir fizik vücudumuz var, bir nefsimiz var, bir ruhumuz var. Ruhumuz bir gün eğer biz onu Allah'a ulaştırmayı dilersek mutlaka bizi terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse ruhlarımız hepimizde birer emanet. Bu emanet onun gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmek mecburiyetinde. Bunun için kalbimizde bir dileğin olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte o kalbimiz, o dileğin sahibi olan kalbimiz göğsümüzün içinde. Muhakkak ki Allah göğsümüzde, göğsümüzün içindeki kalbimizde ne olduğunu açık ve kesin bir şekilde bilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepimiz için söz konusu olan şey göğsümüzün nerede kullanıldıysa kalp anlamına kullanıldığını bilmek. Bana Allah-u Teala denen söylediğimiz İnan Suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar, teslimi açar, İslam'ı açar. Aslında göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor insanların. Nereden anlıyoruz? Çünkü Allah Teala Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Sevgili öğrenciler,
izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir olgudan bahsediyoruz. Kalbimizin içine nur ulaşıyor. Ama bu nur Allah'tan geliyor. Allah'tan geldiğinde evvela göğsümüze ulaşır. Sonra Allah'ın göğsümüzden kalbimize açtığı nur yolu üzerinden demin söylediğimiz İnan Suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala göğsümüzden kalbimize, göğsümüzü yarıyor ve bir nur yolu açıyor göğsümüzden kalbimize. İşte bunun üzerine zikir yaptığımızda Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat göğsümüzden kalbimize ulaşıyor ve kalbimizin içine giriyor. Öyleyse Allah'ın nurları direkt olarak kalbimize ulaşamaz. Kalbimiz fizik vücudumuzun da nefsimizin de içindedir. Dışında değildir. Öyleyse göğsümüzden dışarıdan kalbimize kadar bir yol açacak Allah Teala. Nitekim o yolu açtığını söylüyor işte Enam Suresinin 125. ayet-i kerimesinde. Bunlar yolunu takip eden rahmet, fazl ve salavat partikülleri göğsümüzden kalbimize ulaşacaktır. Öyleyse sır var mı? Sudurumuzun göğsümüzün içinde. Göğsümüzün içinde kalbimiz var, kalbimizin içinde. Ne zaman Allah Teala Allah sudurumuzdaki sırları bilir derse bilin ki onun manası göğsünüz içindeki kalbiniz var, kalbinizin içindeki sırları bilir Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir sonuca ulaşıyoruz. Allah Teala göğsümüzün içindekileri bilir. Ne diyor göğsünüzdekileri? Gizleseniz de açıklasanız da Allah onları bilir. Yani göğsünüz içinde kalbinizin içindekileri gizleseniz de açıklasanız da Allah onları bilir diyor Allah Teala. Ve ayet-i kerimeyi Allah her şeye kadirdir demeye bitirmiş. Allah-u Teala gücü her şeye yetendir. Her şeyi yaratandır. Her şey sadece onun yarattığıdır. Ve yarattığına nasıl hakim olacağını da en iyi kendisi bilir. İstese kainattaki her zerre her anında ondan emir alarak hareket eder. Ama Allah-u Teala bunu istemiyor. Yarattıklarına hep cüz'i iradeler vermiş. Onları dileklerini yapmakta serbest bırakmış. Ama sonunda mutlaka hesap vermek bir zorunluluk. Allah razı olsun. 30. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki Yevme Bismillahirrahmanirrahim Yevme tecüdü küllü nefsin ma amilet min hayrın muhtaran ve ma amilet min sunin teveddü lev enne beynaha ve beynehu emeden ba'ida ve yuhazzükümüllahü nefsehu vallahi raufun bil ibadî. Allah sana diyor ki o gün, yani kıyamet günü, yevmül kıyamet, her nefs hayırdan ve kötülükten, hayırdan ve şerden ne yapmışsa hazır bulacaktır. Kendisiyle kötülük arasında uzak bir mesafenin bulunmasını ister. Allah sizi kendisinden sakındırır. Allah kullarına karşı rauftur. Allah Teala ne söylemiş oluyor burada? O gün her nefs hayırdan ve şerden, hayırdan ve suyi olandan ne yapmışsa hazır bulacaktır. Biliyorsunuz ki sağ tarafınızda da sol tarafınızda da kiramen katibin melekleri var.
Bunlar hayatınızı üç boyutlu bir filme çekmekle meşguller. Bu film bir perdeye, bir ekrana ihtiyaç göstermeden boşlukta üç boyutlu olarak oynar. Hayatınızın her saniyesi filme çekiliyor. Yalnız davranışlarınız değil, fizik vücudun filme alınması değil. Bunun ötesinde aklınızdan geçenlerin de filme alınması söz konusu.

Alevi film söz konusu olurken bu filmde bütün günahlarınız ve bütün sevaplarınız mutlaka yer alacaktır. Ve o gün diyor kişi o kötülükleri gösteren filmin sol tarafı var ya, onun kendisinden çok uzakta olmasını, orada bulunmamasını ister diyor. Ama hemen sağdaki hayat filminin yanında soldaki hayat filminiz de var. Yani günahlarınızı gösteren hayat filminiz. Neden istemiyor kişi o gün onu? Çünkü cehenneme gidecekse filmin o tarafı yüzünden gidecek. Günah tarafı yüzünden gidecek. Günah tarafının rakamları sevap tarafının rakamlarından fazla olduğu için gidecek. O gün kiramen katibin melekleri hayat filminizin sağ ve soluna bakarlar. Hangi taraf fazlaysa filmin bütünü o tarafta toplanacaktır. Yani sevaplarınız fazlaysa sol taraftaki kiramen katibin melekleri filmi sağ tarafa teslim edeceklerdir. Tersi söz konusuysa, günahlarınız fazlaysa o zaman da sağ taraftaki kiramen katibin melekleri hayat filmini soldaki kiramen katibin melekleri verecekler. Filminiz sol tarafta tamamlanacaktır. Ve sizlere sol tarafınızdan teslim edilecektir. Kimin hayat filmi sağ tarafından teslim edilirse o kişi cennete girer. Kimin hayat filmi sol tarafından teslim edilirse o kişi de cehenneme gider. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir vaka çıkıyor karşımıza. Filmlerinizin seyyahat tarafından, suyu olan tarafından, kötülük taşıyan tarafından kişi uzak olmak, o gün orada onların hiç bulunmamasını ister. Hem uzak olmak ister, hem de günahlarının hiç orada bulunmamasını ister. Çünkü o günahlar sebebiyle gideceği yerin cehennem olduğunu bilmektedir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, Müminin Suresi 103. ayet-i kerimesi, o kişi hüsrandadır. O kişinin gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaktır. İşte burada Allah-u Teala hayır olarak ne işlemişse sol tarafındaki kiramın katibi meleklerinin hayat filminde hayır olarak ne işlemişse sağ tarafındaki kiramın katibi meleklerinde, şer olarak ne işlemişse sol tarafındaki kiramın katibi meleklerinde hayatını bütün olarak bulacaktır. İki filmde eksiktir, noksandır. Soldakilerde sevaplar mevcut değil, sağdakilerde günahlar mevcut değil. Öyleyse filminizin kronolojik sıraya göre tek bir tarafta toplanması ne zaman olacak? Kıyamet günü. O gün İndi İlahi'nin ikinci bölümüne ulaşacaksınız. Birinci bölüm mahşer meydanı. Herkesin kıyamet günü evvel ulaştığı yer orası. Orada zaman duracak. Geriye doğru dönecek. Ve orada öleceksiniz. İkinci defa. Sonra da Allah Teala sizi tekrar hayata getirecek. Öyleyse birinci ölüm nerede? Bu dünyada. Kıyamet günü yaşamakta olanlar sure birinci üfürülüşünde ölecekler. Evvelkiler mi? Onlar zaten ölmüşlerdir kendi yaşadıkları zamanda. Ama zaman Allah'ın itiş enerjisi oraya kadar olduğu için, özellikle kasıtlı olarak oraya kadar olduğu için İtiş enerjisi bitecek. Gravitasyon, büyük kütlelerin küçükleri çekme etkisi başlayacaktır. O zaman büyümekte olan kainat duracak, küçülecektir. Ve böyle bir dizaynda zaman kainat küçülmeye başlayınca geriye dönecektir. Nereye kadar geri dönecektir? Ta bütün olaylar başladığı noktaya geri dönünceye kadar. Ve başlangıç noktasına zaman geri dönecektir. Bu arada hangi devirlerden geçtiyse o devirde hayatta olan insanların bulunduğu güne zaman geri döndüğünde onların hepsi canlanacak.
Zaten canlılar o anda, zaman o ana geri döndüğü için bu canlı olan insanlar mezarlarında canlanıyorlar. Yer çekimi kuvveti olmadığı için Allah'ın huzuruna doğru yola çıkıyorlar. Allah'ın indiği ilahisinin birinci alemi, mahşer meydanı, orada toplanıyorlar. Böylece kıyamet günü orada hayatta olanlar da ölüyorlar. Böylece herkes ölmüş oluyor. Zaman geriye doğru başlayınca, evvela kıyamet günü ölenlerden başlamak üzere ta ilk insana kadar, Adem Aleyhisselam'a kadar herkes diriliyor. Sonra Allah Teala sura ikinci defa fırlatıyor. Bu sefer herkes yeniden ölüyor. Ve sonra Allah Teala üçüncü defa fırlatıyor. İsrafil Aleyhisselam'a herkes yeniden hayata geri dönüyor. İki defa ölüm, iki defa dirilme, kıyamet günü tamamlanıyor. Yoksa dünya üzerinde sadece bir doğum ve bir ölüm var. İkinci defa ölmek, ikinci defa dirilmek, orada, mahşer meydanında. Herkes toplandıktan sonra ikinci ölümden sonra Allah-u Teala bütün insanları aynı yaşta olarak yeniden diriltecektir. Ve berzah aleminden gelen nefsler fizik vücutların içine yerleşecektir. Ve böylece herkes indi ilahiye bir ikinci safhanın başlayacağı yerlere ulaşacaktır. Burada herkesin hayat filmleri kendilerine gösterilecektir. İşte Allah Teala bundan bahsediyor. O gün her nefis kötülükten ve hayırdan ve suyi olandan ne yapmışsa ona hazır olacaktır. Yani hayat filminde hepsini görecektir. Kendisiyle kötülük arasında, yani hayat filminin şer tarafıyla kendisi arasında çok uzak bir mesafenin bulunmasını, o kötülüklerin hiç orada olmamasını ister. Allah Allah Teala diyor ki, asıl Allah sizi kendisinden sakındırır. Der ki, Allah'tan sakının. Allah'ın emirlerini yerine getirin. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırın ki cennetim sizin olsun, der Allah-u Teala. Ve ayet-i kerime Allah kullarına karşı rauftur sözüyle bitiyor. Yani merhametlidir istikametinde kullanan Allah-u Teala rauf kelimesini. Kullarına karşı merhametli olan, onlara acıyan, onlara her zaman yardıma hazır bir Allah vardır. Allah razı olsun. 31. ayet-i kerimesinde Âl-i İmrân suresinin Allah Teala buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim, kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum vallahi gafurun rahim. Allah Teala diyor ki, Habibim, onlara de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Yani sevaba çevirsin. Size Allah Teala mağfiret eylesin. Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir. Rahim esmasıyla size yardım edendir. Öyleyse ne diyor Allah Teala burada?
Eğer Allah'ı seviyorsanız, o zaman bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınıza mağfiret eylesin. Günahlarınıza mağfiret eylesin. Burada acaba Allah Teala ne demek istiyor? Eğer Nisan suresinin 64. ayet-i kerimesine bakarsak Allah Teala şunu söylüyor. O nefslerine zulmedenler var ya diyor Allah Teala. O nefslerine zulmedenler eğer sana gelselerdi, önünde diz çöküp tövbe etselerdi, el öpselerdi, tabi olsalardı sana ve Allah'tan günahlarını affetmesini dileselerdi. Ve sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dileseydin bizden, Allah-u Teala'nın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani sahabenin talebi üzerine Allah'ın bütün sahabenin bütün günahlarını yok ediyor, sıfırlıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi üzerine bir defa daha yok ediyor, bir defa daha sıfırlıyor. Ve böylece günahları önce sıfır noktasına, hiç işlenmemiş hükmüne getiriyor. Ondan sonra da sevaba çeviriyor. Bunun adına mağfiret diyor Allah-u Teala. Ve Furkan 69'da günah cehenneme gidecek olanlardan bahseden Allah-u Teala, Furkan 70'te buyuruyor ki, o insanlar ki diyor Furkan 70'ten, onlar tövbe ettikleri zaman, onlar hariç, onlar cehenneme gitmezler. Onlar tövbe ettikleri zaman mümin olanlardır. Ve nefs tezkiyesine, amel-i salihata başlayanlardır. Biliyorsunuz ki Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre kim nefs tezkiyesi yapıyorsa onların hepsi müminlerdir. Mümin olmakla nefs tezkiyesi gerçekleşebilir. Ancak ondan sonra nefsimizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşebilir. Daha ötede ne var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Daha ötede Allah'ın bütün güzellikleri var. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. Furkan 70'te Allah Teala diyor ki onların bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. İşte bu günahların sevaba çevrilmesi işlemine Allah Teala mağfiret diyor. Ne zaman mağfiret gerçekleşiyor? Sahabe zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları zaman gerçekleşiyor. Hepsi tabi oluyorlar ve hepsinin bütün günahları sevaba dönüyor. Günahlarımı Allah Teala mağfiret ediyor. Yani kendi talepleri üzerine Allah Teala onların bütün günahlarını affediyor. Mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine tabi oldukları an, arkadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de talebi üzerine bir defa daha affediyor Allah Teala bütün günahlarını. Sevaba çevirmiş oluyor. Furkan 70'te de Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. İşte burada Allah Teala bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Şimdi Allah Teala'nın başlangıçta sıfır sevgi sahibi olduğunu düşünün. Böyle bir şey mümkün değil ya. Böyle olduğunu düşünelim. Kişiler sevap kazandıkça Allah Teala onlara kazandıkları dereceleri verir. Günah işledikçe de günahlarını işlerler. Günahlarına birebir karşılık verdiği halde Allah Teala sevaplarına hep bir on karşılık verir. Yani kim bir derecelik sevap kazanırsa onun amel defterine mutlaka 10 katı yazılır. Buna rağmen insanlar eğer Allah Teala'nın yoluna girmezlerse o kadar çok günah işleyenlerdir ki sevaplarına Allah Teala 10 katını verdiği halde sevapları hiçbir zaman günahlarını geçemez. O kişiler
Allah'ın yoluna girmedikçe. Öyleyse görülüyor ki Allah'ın mağfiret etmesi, günahları sevaba çevirmesi, gafur esmasının sahibi olarak günahları sevaba çevirmesi ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe tabi olursa geçerli. Bu sebeple bu ayet, yani Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesi, Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesiyle ve Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesiyle bir illiyet rabıtasıyla birbirine bağlı. Birbirine bağımlı, aralarında o söylediğimiz altın zincir var. Mağfireti aksiyon olarak anlatıyor Allah Teala Furkan 70'te, Nisa 64'te de tövbe merasimini anlatıyor. Ve olmadığı takdirde, böyle bir tövbe yapılmadığı takdirde, Allah'ın yolundan insanlar men edildiği takdirde ne olacağını ise Nisa 167, 168, 169'da gösteriyor. Diyor ki, onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına, yani mürşide tabi olmalarına mani olurlar. Devam ediyor Allah Teala. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Sonra mı? Sonra diyor ki onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? Başka insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan onları men ettikleri için. Ruhlarının sırat-ı müstakime ulaşmasıyla mani oldukları için. O insanların günahlarının sevaba çevrilmesine mani oldukları için. Nitekim ondan da bahsediyor Allah Teala. Allah onlara diyor asla mağfiret etmez. Onları diyor ancak cehennem yoluna ulaştırır. Ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Asla onları sırat-ı müstakime, tarık-ı müstakime ulaştırmaz diyor. Evvela günahlarını sevaba çevirmez diyor. Onlara mağfiret etmez diyor. Eğer mürşitlerine tabi olsalardı ruhları Allah'a doğru yola çıkacaktı ve Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti. Nisa 64'e göre, Furkan 70'e göre ve Mümin 7'ye göre. Mümin 7'de de Allah Teala arşı tutan meleklerin ve onların etrafında bulunan devrin imamının birçok kişi için Allah'tan mağfiret dilediğini, yani onların günahlarının sevaba çevrilmesini dilediğini anlatıyor. Ya Rabbi derlermiş, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse

Sen onları cehennem azabından koru. Onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevabına çevir. İşte Allah Teala burada Ali İmran 31. ayet sürmesinde ikinci bir isim kullanıyor. Allah Rahim'dir diyor. Öyleyse Allah'ın Rahim esması söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir dizaynı olduğunu görüyoruz. Bu dizayn o insanlar için mutlaka bir hürriyet anlatıyor. Ne yaparsak kurtuluşa ulaşırız, ne yaparsak mahva gideriz. Hepsi burada belli. Öyleyse bir sonraki ayete bakalım. Ali İmran Suresinin 32. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim kul uytuullâhe vel rasûle fe in tevellev fe innallâhe la yuhibbul kafirin. Allah Teala diyor ki Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer dönerlerse hiç şüphesiz muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah kafirleri sevmez diyor Allah-u Teala. Şimdi ayetin başlangıç noktasına bakalım. Onlara de ki diyor, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer dönerlerse o zaman bilsinler ki buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Bütün insanlar için Allah-u Teala burada ikinci sıfadan başlamış. Yani bir evvelki ayette bana tabi olun ki Allah sizi sevsin buyuruluyor. Burada da bu işlem tamamlanmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım insanlar tabi olunmuşlar. Tabi olduktan sonraki safhada Allah-u Teala buyuruyor. Allah'a ve Resul'e itaat edin diyor Allah-u Teala. Yani madem ki tabi oldunuz, biz sizi bir defa eskisinden daha çok seviyoruz. Ve sizin bütün günahlarınızı sevaba çevirdik. Kalbinizin içine imanı da yazdık diyor Allah-u Teala. Ve İtaat edin diyor. Yani tabi olmanın temeli itaattir. Ne diyor Allah-u Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde? Habibim, sana itaat etmek Allah'a itaat etmektir. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse safhalara bakıyoruz. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Yani zaten seviyor, Allah da sizi daha çok sevsin. Arkasından buna ait olan şart geliyor. Sizin günahlarınızı bağışlasın. Tabi olunca günahların bağışlanması söz konusu oluyor. Sonra kişinin kalbinin mührünü açması Allah-u Teala'nın, kalbinin içine imanı yazması, kalbindeki küfür kelimesini dışarı alması söz konusu. Ondan sonra Allah-u Teala Resul'e itaati istiyor. İtaat söz konusu. Ya dönerlerse insanlar, bir şüpheye düşerlerse o zaman fıska düşmüş olurlar. Fısk neye ulaştırır kişiyi? İşte bu ayet onu söylüyor. Küfre ulaştırır. Bu aynı zamanda fıska ulaşmaktır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledi. Allah-u Teala derhal ona 10 tane ihsan verir.
Bu 10 ihsanın 10.'sü mürşidi göstermektir. Mürşidi gösterir. Kişi birinci adım atmıştır. Allah'tan 10 tane ihsan almıştır. İkinci adım attığı zaman bu sefer de 10 tane nimet alacaktır. Neyse sadece isimlerini sayalım. Allah'ın başlangıçtaki o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor diye verdiği nimetlerin bir, Allah rahmet olsun tecelliye başlar. İki, hicab-ı mestureyi kişininle mürşidin arasından alır. Üç, kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. Dört, kalbindeki ekinleti alır. Beş, yerine ihfat koyar. Altı, kalbe hidayet koyar. Yedi, kişinin kalbini Allah'a döndürür. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürür. Sekiz, o kişinin göğsünden kalbine bir yol, nur yolu açar. Dokuz, kişiyi huşu sahibi kılar. On, o kişiye mürşidini gösterir. İşte bunlar Allah'ın tam 10 tane nimetin ihsanıdır. Bütün bu nimetleri Allah verir ki o kişiyi mürşidine ulaştırabilsin de o kişi mutluluğu yaşasın diye. Allah Teala kul Allah'a ulaşmayı dilediği için onu daha çok sever. Mürşidine ulaştığı zaman daha da çok sever. Zaten Allah'ın verdiği her ihsan sevginin biraz daha arttığını gösteren kesin işaretlerdir. Öyleyse Allah Teala bu noktaya gelinceye kadar kişiyi 10 kat daha fazla sevmeye başlar. Kişi mürşidine ulaştı, 10 tane nimet. Birincisi devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. İkincisi Allah kalbin mührünü açar. Üçüncüsü kalbin içindeki küfrü dışarı alır, küfür kelimesini. Dördüncüsü kalbin içine imanı yazar. Beşincisi o kişinin kalbinin içine yazdığı iman kelimesiyle birlikte o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. İşte bu iki ayette onu anlatıyor Allah Teala. Ve altıncısı o kişi nefs tezkiyesine başlar. Yedincisi ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Sekizincisi fizik vücudu şeytine kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Dokuzuncusu Allah ona 1'e 100 vermeye, 700'e kadar çoğaltacaktır bunu başlar. Onuncusu rahmetle fazla ötesinde, rahmetle sadamat da yeni nurlar o kişiye ulaştırır Allah Teala. Ne gördük? Bir adım attık, 10 tane ihsan aldık. İkinci adımı attık, 10 tane nimet aldık. Birinci adımını nasıl attık? Allah'a ulaşmayı diledik. İkinci adımı attık, mürşidimize ulaştık. Ve mürşidimize ulaştıktan sonra ne oldu? Mümin olduk. Ne oldu? Allah günahlarımızı sevaba çevirdi. Ne olduk? Mümin olduk. Kalbimize iman yazıldığı için mümin olduk. Başımızın üzerine devrin imamı geldiği için mümin olduk. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıktığı için mümin olduk. Her biri ayrı ayrı ayetlerde yazıyor. Nefs tezkiyesine başladığımız için mümin olduk. Ama mümin olduk. Peki bu noktadan itibaren ne olur? Kim olursa olsun onun ruhu bu noktadan itibaren mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Kişi sağsa hayattayken ulaşacaktır. Ölmüşse öldükten sonra da yolculuğuna devam edecektir ruh ve Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ölse de sağda kalsa ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Ama ruhu o kişi ölmemişse ve Allah'a ruhu ulaşmışsa ve o kişi irşat makamından şüpheye düşmüşse ne olur? Kişinin kalbindeki İman kelimesini Allah Teala derhal alır. Kişinin kalbine küfür kelimesini tekrar yazar. Yetmez, o kişinin
kavmindeki iman kelimesini alan, kalbe küfür yazan Allah Teala kalbi tekrar mühürler. Ne kalbe küfür yazmakla kalmaz, kişinin ruhunu tekrar o kişinin vücuduna iade eder ve böylece o kişi için söz konusu olan husus gerçekleşmiştir. Kişi İrşad makamından şüpheye düşmüş ve tekrar kafir olmuştur. Kalbindeki iman kelimesi alındığı için ve kalbine küfür yazıldığı için. Sevgili kardeşlerim, birçok insan Allah ile olan ilişkilerinde doğruları bir türlü göremezler, bilemezler ve yaşayamazlar. Bakınız Allah Teala burada ne kadar açıklıkla ifade etmiş. Ne diyor evvela? Eğer Allah'ı seviyorsanız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyletiyor bunu, o halde bana tabi olun. Bana tabi olursanız, madde bir, Allah da sizi daha çok sever. Madde iki, günahlarınızı sevaba çevirir. Size afiyet eder diyor. Bu noktadan itibaren Resul'e itaati istiyor Allah Teala. Ama bir kısım insanlar Resul'den şüpheye düşmüşlerdir ve Resul'e itaat etmezler. Onları zaten Allah Teala derhal bilir kalplerinde. Artık Allah'ın o güzelliği yoktur. Mürşide tabi olmanın, emirlere itaat etmenin şeref duyularak yapılması lazım gelen bir şey olduğundan haberdar olmayan bazı insanlar da olacaktır. Onlar irşat makamına şüphe besleyenlerdir ve bu şüpheleri sebebiyle Allah onlardaki bütün standartları değiştirirler. Değiştirirlerse ne yaparlar? Değiştirirlerse Allah Teala'nın bu dediği olur. Kalplerin içine Allah Teala tekrar küfrü yazar. Ve safa safa sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, mürşide ulaştıktan sonra Resul'e itaate başlamak. Ama çoğu itaate devam eder. Ama az bir kısım mutlaka bazıları Allah'ın yolundan sapacaktır. Şeytan onların ayağını kaydıracaktır. Ve böylece o kişiler şeytana esir olacaklardır. Ve kalplerinde Allah Teala tekrar küfrü yazdığı için onlar kafirlerden olacaktır. Onların mümeyyiz vasıfları nedir? Onlar Resul'e itaat etmeyenlerdir. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın Resulüne itaat. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. İtaati ne zaman istiyor? Tabiiyetten sonra. Demek ki önce tabiiyet geliyor ve günahların sevaba çevrilmesi geliyor. Tabiiyetten sonra Allah Teala itaat istiyor. Bir de bakıyorsunuz bazı insanlar itaat etmiyor. İşte onlar yoldan çıkanlardır. Onlara fasıklar diyor Allah Teala. Onların tanıtıcı vasıfları emirlere itaat etmemek. İşte böylece sevgili öğrenciler ve dinleyenler, burada bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Resul'ün emri Allah'ın emridir. Neden? Çünkü hiçbir Resul kendinden emir veremez. Emri veren mutlaka Allah'tır. Allah Teala hiçbir Resulüne kendine emir vermesi için yetki vermemiştir. Mutlaka her an Allah'tan emirler alınacak ve tebliğ edilecektir. Eğer o Resul
devrin imamıysa veya bir nebi resulse, o zaman mutlak olarak kendinden hiçbir şey yapamaz. Her söylediğini Allah söyletir. Her yaptığını Allah yaptırır. Onun için buradaki Allah'a ve Resul'e itaat edin sözü aslında Allah'a itaat demektir. Çünkü daha sonra göreceğiz ki Allah Teala diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve için, Habibim sen o taşı attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Tasarruf altında. İşte sevgili öğrenciler ve dinleyenler, böylece bir noktaya geliyoruz ki kişi mürşidine itaat etmemeye başlarsa

ki Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah estafa Ademe ve Nuhan ve Ale İbrahim'e ve Ale İmran'e alel alemin. Hiç şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçti ve alemlere üstün kıldı. Sevgili kardeşlerim, ifadeye dikkat edin.

alel alemin, alemlere, alemler üzerine kılmak, alemlere üstün kılmak diyoruz. Öyleyse Hazreti Adem ilk peygamber ve ilk insan. Bakınız, Hazreti Adem de burada açık ve kesin bir şekilde geçiyor ki o da alemlere üstün kılınmış. O da alemler üzerine yaratılmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ne diyordu Allah Teala? Seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olmak üzere yarattık diyor Allah Teala. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece şu zavallı dünyamızın peygamberi değil, o alemlerin peygamberi. Ve huzur namazının imamı hangi dünyadan seçilmişse, hangi gezegenden seçilmişse, o gezegenin, o Resulü aynı zamanda kainatın Resulüdür. Alemlere üstün kılınmıştır. Çünkü Hazreti Adem de, Hazreti Nuh da, Hazreti İbrahim de, İmran ailesi de, onların hepsi alemlere üstün kılındı. Aralarından bir kişi her devirde o devrin huzur namazının imamıydı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ali İmran Suresinin bu 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala çok önemli bir gerçeği söylüyor. Alemlere, alemler üzerine kılmak. Ne diyor Allah Teala? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Kainatta bütün kainatta yarattığı her şeyi. Ama insanların üzerine de devrin imamını Allah Teala yaratıyor. İnsanların her biri dahi kainat için bir değer olduğuna göre devrin imamı onların da içinde en değerli kişi. Ve alemlere üstün kılınmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayet alemlere üstün kılınma ifadesini Allah Teala kullanıyor burada. Allah Teala secde 24'te diyor ki: "Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina." Ve masabiru ve kânu bi hayatina yükünün. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayet erdirsinler diye Allah'ın ayetlerine ilmel yakin, aynel yakin, hakkı yakin olmak üzere yakin hasıl etmeleri sebebiyle ve sabrın sahibi olmaları sebebiyle. İşte Allah Teala hepsini alemlere üstün kılmış. Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçmiş ve alemlere üstün kılmış.

Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 34'te ise Allah Teala buyuruyor. Zürriyeten ba'duha min ba'di. Vallahi semihün aleyhim. Bunların hepsi birbirinden gelmedir. Hepsi aynı soydandır diyor Allah Teala. Allah semihün aleyhim. Allah işitir ve bilir. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ı Allah-u Teala yaratıyor. Hazreti Nuh, Adem Aleyhisselam'ın soyundan. Hazreti İbrahim, Nuh Aleyhisselam'ın soyundan. İmran ailesi, İbrahim ailesinin soyundan. Öyleyse hepsi aynı soydan. Hazreti İbrahim'i hatırlayacaksınız. Ne diyordu Allah-u Teala'ya? Ya Rabbi, zürriyetinden öyle insanlar vücuda getir ki onlar alemlere rahmet olsunlar. Onlar sana teslim olsunlar. Beni de benden sonraki bütün zürriyetimden gelecekleri de sana teslim olanlardan kıl. Allah Teala aralarında onlar olacak diyor. Hazreti İbrahim babamı da diyor. Allah Teala cevap veriyor. Zalimler bizim ahdimize eremez. Ahdimizi gerçekleştiremez. Sevgili kardeşlerim, ne demek istiyor ahdimize eremez demekle? Yani onlar yeminlerini, misaklarını ve ahdlerini gerçekleştiremezler. Onlar ruhlarını bize ulaştırmak istemeyeceklerdir bazıları. Fizik vücutlarını bize teslim etmek istemeyeceklerdir. Nefslerini de bize teslim etmek istemeyeceklerdir. O zaman daha fizik vücutlarını bize teslim edemedikleri anda ahdlerini gerçekleştiremeyecekler. Nerede kaldı ki? Nefslerini de tasfiye etsinler. Ve böylece has kullarının olsun Allah'ın. Nefslerini Allah'a teslim edenler olmaları elbette mümkün değil. Eğer kim fizik vücudunu Allah'a teslim edememişse, o hiçbir zaman fizik vücudunu önce Allah'a teslim etmedikçe hiçbir zaman nefsini Allah'a teslim edemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, şunu kesin bir olgu olarak yerine oturtmak lazım. Kim alemlerin Rabbine, Allah-u Teala'ya huzur namazının imamı olarak hizmet etmişse, o alemlere rahmettir. O alemler üzerine yaratılmıştır. Alemlerin üzerine, yani alemlerden üstün olarak yaratılmıştır. Ve bütün bunların, yani Hazreti Nuh, Hazreti Adem'in soyundan, Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh'un soyundan, Hazreti İmran, Hazreti İbrahim soyundan. Onların hepsi aynı soydandır diyor Allah Teala. Allah semiül alim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

İbrahim'den sonra da Hazreti İmran'ın aynı soydan olduğuna dikkat etmemişiz. Ama şimdi dikkat ediyoruz. Her yeni açıklama eskileriyle olan bağları biraz daha kuvvetlendiriyor. Ve birçok ayetin devreye yeniden girmesine sebebiyet veriyor. Böylece çok sağlam bir zeminde ne kadar sarsılmaz bir kale olduğunu görüyoruz Kur'an-ı Kerim'in. Allah razı olsun. 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim İskalet İmra'atü İmrane Rabbi inni nezertü leke mafî batni muharraran fetekabbel minni inneke entes semiyül aleyhim. Hani o zaman İmran'ın karısı demişti ki Rabbim muhakkak ki ben karnımda Hazreti Meryem'i taşıyor. Her şeyden uzak, sadece ibadette bulunmak üzere sana adadım. O zaman sen bunu benden lütfen kabul buyur. Hiç şüphesiz sen semiyül alimsin. Hem işitirsin hem de bilirsin. Hazreti Meryem'in erkek olduğunu zannediyor ve onu nezrediyor. Allah yoluna hediye ediyor. Sana adadım diyor. Her şeyden uzak ibadet yapsın diye. 36. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim felemma veda'atha kâlet rabbi inni veda'atuha insa vallahu alemu bima veda'at ve neyse zekeru kel insa ve inni semmeytuha meryeme ve inni uizuha bike ve zürriyetaha mineşşeytanirracim. Nitekim onu Hazreti Meryem'i doğurunca Rabbim muhakkak ki ben onu kız doğurdum dedi. Allah ne doğurduğunu bilmekteydi. Rabbim erkek kız gibi değildir. Doğrusu ben ona Meryem adını verdim. Hiç şüphesiz ben onu ve onun soyunu kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığındırırım dedi. Şimdi Hazreti Meryem'in durumunu söylüyor Allah-u Teala 37. ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Fetekabbeleha Rabbiha bi kabulin hasenin ve emmeteha nebaten hasenen ve kefeleha zekeriyya. Küllemâ dehâle aleyhâ zekeriyel mihrâbe ve cede indehâ rızkan kâle ya Meryem'u ennâ leki hâza kâle tüve min indillâh innallâhe yerzükü men yeşâhi bi gâli hisab. Bunun üzerine Rabbi onu yani Hazreti Meryem'i güzel bir kabulle kabul buyurdu. Ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da ona bakmakla kefil kıldı. Zekeriya ne zaman onun bulunduğu mihraba girse onun yanında bir rızık bulurdu. Ey Meryem bu sana nereden geldi deyince o da bu Allah katındandır derdi. Hiç şüphesiz Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Görüyorsunuz ki Allah Teala Meryem'e sonsuz hediyeler vermiş. Her seferinde cennet meyvelerini Hazreti Meryem'in yanında buluyor Hazreti Zekeriya ve Hazreti Meryem annesinin Allah Teala'ya talebi onu nezletmek olduğu için nezletmişti ve kalemler ölçülmüştü. Hazreti Zekeriya'ya çıkmıştı Hazreti Meryem'e bakmak ve Hazreti Zekeriya Hazreti Meryem'e bakmakla mükellef kılındı. İşte böyle bir dizayn söz konusu oldu ve Hazreti Meryem'e Allah-u Teala devamlı cennetin meyvelerini sundu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, size doyum olmaz. Ama şu zaman denilen Allah'ın en kıymetli hazinesi var ya, çok hızlı geçiyor. İşte gene bir saat daha bitti ve Kur'an-ı Kerim tefsirinden bir saati daha beraberce kullandık. Ama her ayet bizi Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetleriyle çok daha güzel bir standartta bağlıyor. Her ayet birbirini tamamlayarak önümüze muhteşem bir tablo açılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşatarak

0: huzur içinde bir saat yaşamayı tamamlattırdı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Haliki yevmideyni yâke nâvudu ve yâke nâstâhine. Elâmti aleyhim galim abdû ve aleyhim unâdâlehim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Tamam.
0: O zaman başlayalım inşallah. Allah razı olsun.
1: İnşallah.

0: Siz ulaşmadınız mı Berhan?
1: Efendim, ses ulaştı. Ben şu anda inşallah 5 sinyal yatıp müsaadeniz anasını da getirdim efendim.
0: Tamam. Hazırlığın inşallah. Allah razı olsun.
1: Muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler. İnşallah bir güzel günler daha sizlerle birlikteyiz. Ve az sonra bir yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri dersiyle daha muhterem efendimiz tasavvuf doktoru İskender Ali Mihir sizlerle birlikte olacaklar. Bu arada ben sizlere hatırlatmamızı ulaştırmak istiyorum. Muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler, biliyorsunuz dünyada ilk olarak tasavvuf üniversitesi Amerika'da kuruldu. Bu konuyla ilgili bilgi almak isteyenler veya tasavvuf üniversitesinde öğrenim yapmak için kayıt olmak isteyenler internetten www.universityofallah.org yani O-R-G adresine girebilirler. Ve şimdi inşallah müsaadenizle muhterem efendimize demek istiyorum. Muhterem efendimiz, önceliklerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Hepimiz için inşallah çok kıymetli dualarınızı beklerken bugünkü bu yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde de zatenizi, muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet yapıyoruz inşallah muhterem efendim.
0: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâta'l müstakîm. Enâmte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatmakla görevliyiz. Bir defa daha bu güzelliği birlikte yaşamak için Allah-u Teala bize yeni bir imkan, yeni bir gün, yeni bir nafaka veriyor. Ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimize başlıyoruz. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3 yani Âl-i İmrân suresi. Âl-i İmrân suresi 173. ayet-i kerimeyle inşallah sözlerimize başlıyoruz. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Ellezine gâle lehmün nâsü innen nâse kat ceme'u lekum. Fahşevhüm fezadehüm imana ve galu hasbunallahü ve ni'mel vekil. Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede ahsen olanlardan bahsetmişti. Şimdi de diyor ki o kişiler ki, o ahsen olan kişiler ki, insanlar onlara andolsun ki insanlar, sizin düşmanınız olan insanlar hiç şüphesiz ki muhakkak ki size, sizin için yani size saldırmak, size hücum etmek için toplanmışlar. Aman onlardan korkun dediler. O ahsen kişilere diğerleri düşmanların kendileri için, kendilerini harp etmek için, kendilerini öldürmek için toplandığını anlatmışlar. Allah-u Teala diyor ki o zaman bu söz onların ancak imanını arttırdı. Ve dediler ki hasbunallahu ve nimel vekil. Allah bize kafidir. Kefildir, kafidir. Ve Allah ne güzel vekildir. Koruyucudur, yardımcıdır. Onların düşmanlarının çok olması Allah'ın dostlarını korkutmuyor. Onlar biliyorlar ki savaş iki tane sonuç doğurur. Şehit olmak, gazi olmak. İkisi de Allah katında en kıymetli hususlar. Öyleyse bundan sadece sahabe mutluluk duyar. Ama daha evvelki ayetlerde gördük ki münafıklar hiç mutluluk duymuyor. Onlar Allah için olmadıkları için Allah yolunda yapılan savaş onların ölümüne hatırlanacaksa bu onlar için çok kötü, korkulacak bir durum. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bu insanlar için tabiatıyla mutluluk var. Ahsen olanlar için. Ahsen olanlar zaten cennet saatinin en üst boyutlarını elde etmişler. Ama bunlara bir de şehit olmak şerefi eklenecek. Allah yolundaki en üst noktaya ulaşacaklar. Öyleyse bunlar için sadece büyük bir şeref. Allah razı olsun. Allah Teala'ya duydukları güven, Allah'a karşı duydukları saygı, sevgi, onları Allah yolunda en üstün yapan bütün faktörler, onların şehit olmasını, sadece Allah'ın bir güzelliğini yaşamak olarak değerlendirmelerine sebebiyet veriyor. Allah razı olsun. Ayet 174. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fen kalebu bi nimetin minallahi ve fadlin lem yemseshum su'un ve tebe bu rıdvanallahi vallahu zü fadlin azim. Ve böylece kendilerine bir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve fazl ile geri döndüler. Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah fazlın azim sahibidir. Büyük fazlın sahibidir.

Burada Allah Teala bu güzelliği anlatıyor. Kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve faz ile geri döndüler. Fevzül Azim, Hazzül Azim ve Ecrül Azim. Üç tane azim nimeti Allah-u Teala'nın, nimetlerin en büyüğü. Ücret açısından, mükafat açısından ve haz, mutluluk açısından üç tane husus, üçünü de ihtiva ediyor konu. Ve sahabe Hazzül Azim'inde, Fevzül Azim'inde, Ecrül Azim'inde sahibiydi. İşte Allah-u Teala bunların hepsini sahibi olduğu fazlın azimden veriyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bu insanlar, yani sahabe, ahsen olan sahabe, ki o devrede, bu ayetin indiği devrede sahabenin bir kısmı ahsen olmak şerefine ulaşmıştı. Daimi zikrin sahibiydi. Nefsindeki bütün afetleri yok etmişlerdi. Ve irşat makamının sahibiydiler. Gerçekten Fussilet suresinin 35. ayet kerimesine, 33, 34, 35. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim olduklarını açıklarlar ve Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğü iyilikle önleyin. Siz seyyiatı hasenatla önleyin. Bu iyiliğe kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi herkese verilmez. Onlar Hazreti Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Ve sahabeye bakıyoruz, Allah'a çağırıyorlardı. Sahabeye bakıyoruz, Allah'a teslim olmuşlardı. Sahabeye bakıyoruz, iyiliğe, kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Hepsi irşat olma standartlarının hepsine sahip olmuşlardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İrşad etme yetkisi Allah-u Teala tarafından verilir. Bütün sahabeye verilmiş. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa onların hepsi hidayete ererler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu güzelliklerini hep insanların yaşaması söz konusu. Herkese kapıları açmış alabildiğine, Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz ki sahabe Allah'a teslim olmuşlardı. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde. Sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Sahabe Hazreti Azim'in sahibiydi. Sahabe kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Böylece Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan bir insanlar grubu. Zamanımızda da, bütün zamanlarda da, kıyamete kadar geçecek olan bütün devrelerde en güzel örneği teşkil etmişler. Ayet 175 Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ zâlikümüş şeytânü yuhav rifü evliyâehu felâ tehâfifun ve hâfûni in kuntum mü'minîn. Allah Teala diyor ki, size o haberi getiren, yani işte düşmanlar sizin için toplandı.
onlardan korkun diyenler, onlar ancak şeytanlardır diyor Allah Teala. Kendi dostlarını ölümle korkuturlar. Nitekim gördük ki bunlar evvelki ayetlerde sahabe korkmuyor. Sahabe böyle bir cevap aldıkları zaman ancak imanları artıyor, Allah'a güvenleri artıyor. Biz Allah'a güveniyoruz diyorlar. O bizim vekilimizdir. O bizim sevgilimizdir. Biz ona güven duyarız. Öyleyse Allah'ın buradaki sözlerini hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Eğer bana güveniyorsanız, eğer bana inanıyorsanız güvenin. Güveniyorsanız bilin ki en kıymetli sizsiniz. Ve burada Ali İmran suresinde Allah Teala ne diyordu? (gülüyor) 139. ayetinde Allah Teala diyor ki gevşemeyin. Müminseniz siz galip geleceksiniz. 160. ayet-i kerimede eğer Allah'a tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Allah'a güvenirseniz sizi yenecek yoktur. İşte bu güven duygusu, insandaki güven duygusu, Allah'a güven duygusu son derece önemli bir olay. Allah'ın bütün nimetleri bu güven duygusuna sahip olan insanlara ulaşır. Bütün peygamberler Allah'a en çok güvenenlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki sen bu ayı ikiye bölebilir misin? O zaman biz sana tabi olalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı hayır ben bölemem. Ama Rabbime dua ederim. Eğer o gün görürse o mutlaka böler. Söz veriyor musunuz bana? Allah-u Teala eğer ayı ikiye bölürse bana tabi olacağınıza söz veriyoruz diyor Mekke kafirleri. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz talebini kabul ediyor ve ayı ikiye bölüyor. Ama bu bir sihirdir demişler. Tabi olmamışlar. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'a güvenini işaret etmek istiyoruz. Öylesine Allah'a güveniyordu ki Allah o neyi isterse mutlaka gerçekleştireceğinden emindi. Hazreti İsa denizin en çok dalgalandığı noktada Allah'a güveniyor. Allah'tan müsaadeyi alıyor ve denize dalgalarını bitir, sufle çüküne dönüş diyor. Ve Allah Teala denizi sakin hale getiriyor. Arkasında ne var? Allah'a olan güveni. Hazreti Musa Allah'ın denizin kıyısına vardığında bir mucize vücuda getireceğinden emin. Ve Allah Teala denizin dalgalarını, denizi ikiye ayırıyor, yol açıyor Hazreti Musa'ya ve onun arkadaşlarına ve karşıya geçtikleri zaman arkalarından takip etmekte olan Firavun'un ordusu üzerine Allah denizi kapatıyor ve suda boğuluyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah'a güven duymanıza bağlı. Ona ne kadar güvenirseniz o kadar kesin sonuç alırsınız. Yunus ne diyor? O ne derse ben yaparım. Ben ne dersem o dost tutar diyor. Yani Yunus Allah'a öylesine güveniyor ki ne söylerse Allah'ın yapacağından emin. İşte burada Allah Teala'nın sözü Allah'a duyulan güvenle birlikte sonuç geliyor. Eğer gerçek müminler iseniz
Korkmayın diyor onlardan. Neden? Çünkü siz gerçek müminlerseniz, yani bana tevekkül ediyorsunuz demektir bunun manası. Bana güveniyorsunuz, öyleyse ben onları mutlaka yenerim diyor Allah Teala. Siz değil diyor, ben yenerim diyor. Bütün dünya sizinle beraber olsa diyor, bütün dünya düşmanlarınızla beraber olsa ben sizinleysem ben yenerim diyor. Bütün dünya bir tarafta olsa, ben bir tarafta olsam ben yenerim. Öyleyse Allah-u Teala her zaman galip. Her şeyi yaratan olduğuna göre, ol dediği her şey anında vücuda geldiğine göre aksi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Öyleyse kafirlerden korkmayın. Mümin iseniz Allah'a güvenin, tevekkül edin ki ancak müminler Allah'a tevekkül edenlerdir. Allah'a kendilerine vekil tayin edenlerdir. Öyle bir imanla inanırlar ki işte Allah mucizeleri, Allah kerameti onlar için vücuda getirir. Başkalarının olmaz dediği şeylere onlar olur diye baktıkları için ve kesin bir imanın sahibi olarak baktıkları için Allah onları vücuda getirir. Öyleyse kim müminse Allah Teala'nın sözlerini unutmayalım. Eğer mümin iseniz, iman ediyorsanız, mümin iseniz diyor kalbinize, ben imanı yazdıysam o zaman bana tevekkül edin diyor. Eğer tevekkül ediyorsanız en kuvvetli sizsiniz diyor. Allah Teala diyor, bana tevekkül ediyorsanız sizi yenecek yoktur diyor. Allah Teala diyor ki yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Ne zaman bu güvenin sahibi olmuşsa sahabe kendilerinden 3 kat 5 kat düşmanı 3 kat 5 kat fazla olan düşmanı gelmişlerdir. Allah'ın yardımı gelmiştir. 5000 kanatlı, 5000 işaretli melekle Allah'ın yardımı. Allah yenmeyi istediği takdirde mutlaka yener. Ama istemesi için savaşa girecek olanların o tevekkülün, o imanın sahibi olması lazım. Allah'a güven duyması lazım. Biz müminiz. Öyleyse bu savaştan şartlar ne olursa olsun galip çıkacak olan mutlaka biziz demeleri lazım. Bunu dedikleri zaman mutlaka savaşı kazanırlar. Allah razı olsun.

Ayet 178. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la ya sene ben nellezine keferu enne ma nümli lehum hayrun li enfusihim innema nümli lehum li yezdadu isma ve lehum azabun muhin. Sakın diyor Allah Teala o kafirler onlara verdiğimiz mühleti kendileri için bir hayır, bizim tarafımızdan onlara gelen bir iyilik sanmasınlar diyor. Onlara bu mühleti vermemiz sırf günahlarını arttırmaları içindir. Onlar için alçaltıcı azap, azabın mühim var buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın hayat verdiği, mühlet verdiği kafirler, işte görüyorsunuz ki Allah Teala bize hayat verdi, ömür verdi. Öyleyse biz o ömrü yaşarız diye, Allah kendilerine ömür verdi diye, sakın o kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bu seyyidine mürşide ulaşmayan, kalbinde de bu sebeple küfür yazılı olanlar, sakın buna güvenmesinler diyor Allah Teala. Biz onlara o ömrü mümin olmayanlara sadece günahlarını arttırsınlar diye veririz diyor. Dikkat edin, Allah Teala onların günahlarını arttırmalarını istediği için değil. Onlar küfür yolunda devamlı derecat kaybedecekleri için, günahları otomatik olarak artacağı için Allah Teala böyle söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar için alçaltıcı bir azap var diye Allah Teala ayetini tamamlıyor. Ben ise Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda Allah'ın bir kısmını öldürmesi söz konusu oluyor insanların. Aslında Allah Teala için onun ölümle noktaladığı, hayatın noktaladığı kafirler o güne kadar ne kadar günah işlemişlerse onunla kurtulmuşlardır. Cehennemin üstteki katlarına gideceklerdir. Ama hayat verdiyse o kişiler hayatları boyunca günahlarını devamlı arttıracak olanlardır. Öyleyse bu artan dizayn içerisinde onlar sadece hüsranda olacaklardır. Öyleyse hayatları ne kadar uzun sürerse işleyecekleri günahlar o zaman parçasında kapsayacağı için daha büyük olacaktır. Daha alt kat azabı daha çok cehennemlere gireceklerdir. Allah razı olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 179. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kânallâhu li yezeral müminine ala ma entüm aleyhi hatta yemi zel habise minet tayyib ve ma kanallahu yetli akun alel gaybi ve lakin Allah'a yectebi min rusulihi men yeşâ'ü fe aminu billahi ve rusulihi ve in tu'minu ve tetteku fe lekum ecrün azim. Allah müminleri pisi temizden ayırıncaya kadar şu üzerinde bulundukları hal üzere bırakacak değildir. Allah sizi gaybtan haberdar edecek de değildir. Fakat Allah Resullerinden dilediği kişiyi seçer. Yani gayba ona, o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resulüne

bildirmesi söz konusu Allah-u Teala'nın. O halde ona ve Resullerine, Allah'a ve Allah'ın Resullerine iman edin diyor Allah-u Teala. Ve eğer iman eder ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için ecrün azim var diyor Allah-u Teala. Buradaki ecrün azimi gördüğünüz zaman büyük bir ücret, büyük bir mükafat, karşılık söz konusu. Allah Teala 7 tip takva koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Aminu takvasının sahibi olursunuz. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız mümin takvasının sahibi olursunuz. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız vuslat takvasının sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmış, Allah'a vasıl etmiş ve evliya olmuş olursunuz. Allah'a vasıl olma işleminiz tamamlanmıştır. Ruhunuzun hidayeti tamamlanmıştır. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Muhsinler takvasının sahibi olursunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edersiniz.

Ah, sen takvanın sahibi olursunuz. Sonra irşada ulaşırsınız. Azim takvanın sahibi olursunuz. Sonra Allah'a köle olursunuz. Allah iradenizi de kaldırır. O zaman bir hakkın takvanın sahibi olursunuz. Öyleyse bunlardan son üçü, üçü de azim mükafatın birbirinden farklı azim mükafatların sahibi olduğunuz bir dizaynı gösterir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, senler. Allah-u Teala burada ben tümünü ve tettekû feyleküm gücünüzdeyim. Sizin için icazim vardır diyor. Eğer imanın amin oluşun bu boyutuna ulaşabilirseniz. Allah-u Teala her takva boyutunda amin oluşunda bir boyutunu koymuş. Amin olun, amin olduğunuz zaman takva sahibisiniz diyor. Sonra mürşidinize ulaşın, yeniden amin olun böylece. Yine takva sahibisiniz diyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Gene amin oldunuz. Yeni bir takvanın sahibi oldunuz. Vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Yeniden takva sahibi oldunuz. Yeniden amin oldunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Yeniden amin oldunuz. Yeniden takva sahibi oldunuz. İrşada ulaştınız, yeniden amin oldunuz, yeniden takva sahibi oldunuz. Allah'a köle oldunuz, yeniden amin oldunuz, yeniden takva sahibi oldunuz. Takvaları Allah Teala art arda sıralamış. Ve takva müessesesi lügat manası Allah'tan korkmak, çekinmek, sakınmak olmasına rağmen son derece önemli bir hüviyet kazanıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında takvaları mutlaka yerlerine oturtmak durumundasınız. Daha üçüncü basamakta amin olma takvasının sahibi olursunuz. Ama mümin olduğunuz yerdeki mümin takvası, müminler takvası, amenüller takvasından epey uzakta 14. basamaktadır. Daha üçüncü basamakta olan kişi zaten 7. basamakta demektir. Çünkü birkaç dakika içinde Allah Teala onu mükafatlarıyla 7. basamağa hemen ulaştırıyor. Kişi amenüller takvasının sahibi oluyor. Mürşidine ulaştığı zaman, tövbe edip, diz çöküp tövbe ettiği zaman, 10 tane ihsanı almış birisi olarak, müminler takvasının sahibi oluyor. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, Allah'a ruhunu vasıl ettiği için, vuslata erdiği için bu vuslat takvası oluyor. Bu noktaya dikkatle bakalım. Burada ne var? Ruhun Allah'a ulaşması var, vasıl olması var. Allah'ın zatında yok olması var. Fenafillah, Allah'ın zatında ifna olması var. Burada ne var? Kişinin velayet sahibi olması var. Burada ne var? Kişinin nefsini tezkiye etmesi var. Burada ne var? Kişinin fizik vücudunu Allah'a kul etmekte yarıyı aşması var. İşte bunların arasından ruhun teslimi söz konusu olduğu için ruh da Allah-u Teala'ya vasıl olarak Allah'a teslim olduğu için bu vuslat takvası adını alıyor. Allah'a vasıl olma, vuslata nail olma.
takvası. Basamak 22. Allah'ın zatında ruhumuz ifna oluyor, yok oluyor. Belki burada başka bir isim de kullanılabilir. Çünkü Allah'ın zatı burada ruhumuza meab oluyor, sığınak oluyor. Belki buna evvab takvası diyebiliriz, meab takvası diyebiliriz. Yirmi beşinci basamak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Bu teslimin dizaynına baktığımız zaman bir sonuçla karşı karşıyayız. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu anda biz muhsinlerden oluyoruz. Onun için buraya muhsinler takvası diyoruz. Muhsin oluş takvası. Fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuş ve kendisine işini gerçekleştirmiştir. Sonra 27. basamakta nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Ne oluyor? İhlas sahibi oluyoruz. Ve nefsimiz ahsen oluyor. İşte takva ayetlerinde bu ahsen olma müessesesi geçtiği için ona ahsen takva diyoruz. Basamaklardan 27. basamaktayız. 28. basamağın 4. mertebesi irşada ulaşmaktır. İrşada ulaştığımız zaman Allah Teala'nın bize verdiği mükafatların adına azim dediğini görüyoruz. Ve azim mükafat işte oradadır. Onun için buraya azim takva diyoruz. Daha sonra ise Allah Teala'nın taleplerimizi kabul etmesi ve bizim talebimiz üzerine irademizi bağlaması ve ref etmesiyle iradesi de Allah'a bağlanan bir kişi olarak bir hakkın takvanın ulaşabilecek olan en üst seviye takvanın sahibi oluyoruz. Böyle bir takva, takvaların en üst boyutunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse neyi anlatıyor bu takvalar dizisi bize? Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağını anlatıyor. Tam 7 ayrı seviye takva koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine. O konudaki ayetleri hepsini gözden geçirdiğimiz zaman 7 ayrı safha görüyoruz. Başlangıçta kullandığımız isimler seviyeyi göstermesi bakımından çok uygun isimlerdi. Ama bir kardeşimiz bize sordu, bu isimler Kur'an-ı Kerim'de de bu adla mı geçiyor diye. O zaman düşündü ki hayır. 28 basamaktaki seviyeleri en güzel ifade etmelerine rağmen takvaların isimleri bütün seviyelerde, onlar da 7 bir kısımda tam olarak oturuyor yerine. Yani isim olarak da Allah'ın takva ayetlerinde kullandığı kelimeyi kullanıyordu. Ama kardeşimizin bu sözü bizim için bir
işaret oldu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki isimleri kullanarak takvaları yerlerine yerleştirelim dedik ve bu noktaya ulaştık. Bu söylediğimiz isimlerin hepsi takvalarda tam bu takvaları anlatan işaretler taşıyor. Öyleyse o kardeşimiz bilsin ki bu takvaların hepsi tam bulundukları seviyeyi gösterir. Amin olma takvası üçüncü den gidinceye kadar olan basamakları işaret eder. Mümin takvası 14. basamağı. Üstad takvası 21. basamağı. Muhsinler takvası 25. basamağı. Ahsen takva 27. basamağı. Azim takva 28. basamağın 4. mertebesine ve bir hakkın takva 27. basamağın 6. mertebesini ifade eder. Takva ayetlerinde Allah-u Teala bu isimleri kullandığı için biz de tam Kur'an'a uygun bir statüde bu isimleri kullanıyoruz. Allah razı olsun. Yüz sekseninci ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve la yahse ben nellezine yebhalune bima atahumullahu min fadlihi huve hayrun lehum bel huve şerrun lehum. Se yutta ve kune yutav ve kune ma bahi lu bihi yevmel kıyameti vallahu ve lillahi mirasus semavati vel ardi vallahu bima ta'melune habir. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeyi

Allah yolunda infak etmeyenler, cimrilik edenler sanmasınlar ki bu kendileri için hayırdır. Bilakis bu onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Şimdi Allah Teala bize fazlından hep bir şeyler veriyor. Allah'ın verdiği bu şeylerden mutlaka zekat olarak 1/40'ını, bir olarak 1/40'ını daha infak etmemiz lazım. Başkalarına vermemiz lazım. Allah Teala biliyorsunuz ki zekatı farz kılmış. Gene Allah Teala biliyorsunuz ki birri de farz kılmış. Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde Allah Teala birrin farz olduğunu söylüyor. Ama din alimlerimiz bunu unutmuşlar. Farzların arasına bunu almamışlar. Farzların arasında bu husus mevcut değil. Oysa ki Allah Teala orada birrin hastalara, yolculara, çalışamayacak durumda olan miskinlere, 3, yetimlere, 4, dinlenenlere, esirlere ve kölelere, akrabalara verilmesini emrediyor. 7 tane grup saymış. Zekatın nisabına baktığımız zaman bunun Hanefi mezhebinde 1/40 olduğunu görüyoruz. Şafii mezhebinde 1/10 olduğunu görüyoruz. İmam-ı Şafii Hazretlerine diyorlar ki, imtihana gelmişler onu. Söyle bakalım diyorlar bize. Zekatın nisabı kaçtır? İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki, Allah'a göre mi diyor, yoksa diyor bana göre mi? Onlar da diyorlar ki, Allah'a göre diyorlar. Onu söyle bakalım bize. %10 diyor. Tamam diyorlar, bildin. Ama bu sefer merak etmişler adamlar. Peki demişler, sana göre ne? O da demiş ki, ben zaten kendim zekatım, her şeyimle. İşte Allah'ın aslında insanlardan istediği şey, her şeyinde zekat olmak. Biliyorsunuz ki her şeyle zekat olabilen bir Hazreti Ebubekir çıktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş için para topladığı zaman herkes getirdi. Cömertçe kendine ait olan şeylerin birçoğunu, pek çoğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hepsine teşekkür etti. O sırada Hazreti Ebubekir geldi. Elinde evinden atlarıyla anahtarı teslim etti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve dedi ki, bu andan itibaren bana ait olan ne varsa hiçbirisi benim değildir. İşte evimin anahtarı. Her şeyim senindir, yani Allah'ındır. Sevgili kardeşlerim, burada da Allah yolunda infak etmek müessesesi zekat fidir olarak iki ayrı hüviyette mütalaa edilmelidir. Bizim din adamlarımızın Allah'ın hükümlerini unutması önemli değil. Önemli olan bizlerin Allah'ın koyduğu bu kaideleri tatbik etmemizdir. Sahabenin tatbik ettiği gibi. Öyleyse Allah Teala ne diyor Bakara Suresi'nin 177. ayet-i kerimesinde? Öyle diyor,
Parayı kazanacaksınız. Bir sene bekleyeceksiniz. Elinizde kalırsa onun zekatını vereceksiniz.

Ona paraya ihtiyacı olmayacak. O anda vereceksiniz. Hasta olan kişinin hasta olduğu zaman tedaviye ihtiyacı var. O anda vereceksiniz. Öyleyse iki ayrı dizaynı, iki ayrı statüde düşünmek mümkündür. Zekat için bir sene beklemek usul haline getirilmişse de biz diyoruz ki burada da bir sene beklemenin gereği yoktur. Evvela şunu diyoruz, hiç unutmayacaksınız. İki tane kırkta bir kazandığınız paranın iki tane kırkta birini eğer size helal değil diye düşünürseniz, bu parayı biz kazandık ama bu bize helal değil, bu bizim paramız değil diye düşünebilirseniz, bu büyüklüğe ulaşabilirseniz o zaman o paralar sizin elinizi yakar. Mutlaka onları vermek gereğini duyarsınız. İçinizden devamlı olarak paranızın %5'ini derhal elinizden çıkarıp ihtiyaç sahiplerine dağıtmak ihtiyacını duyarsınız. Hamd ediyoruz ki zamanımızda bu ihtiyacı duyan birçok kardeşimiz var. Öyleyse Allah'ın Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesindeki hükmü geçerli oluyor. O zaman ne olur? Birinizi de zekatınızı da parayı kazandığınız an vermiş olursunuz. Üzerinizde bir borçla hiçbir zaman ölmüş olmanız mümkün değil. Zekatınız için bir seneyi beklerken öldünüz. Ne oldu? Zekatınızı veremediniz. Ama ben bu ayki bütün paralarımı toplayayım da ondan sonra vereyim dediniz. Neden her kazandığınız paranın kırkta birinin size ait olmadığını düşünmüyorsunuz? Aslında bir aylık bir süre uzun bir süre değil. Bunu da usul haline getirmeniz uygun olur. Ama biz diyoruz ki zekatın da verilmesinde bir yıl bekleyip bir yılın sonunda neyimiz var neyimiz yok onlarınkini verelim diye düşünmek Allah'a karşı borcumuzu ödemekte gerekli dikkati ve hassasiyeti göstermememiz, burada ihmalimiz ve tesayyübümüzün olduğunu ifade eder diye düşünüyorum. Hiçbir kardeşimizin zekat borcuyla ölmesi doğru bir hareket olmaz diye düşünüyorum. Öyleyse zekatımızı anında birbirimizle birlikte vermek mecburiyetindeyiz. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre zekat sadece kırkta bir değildir. Hanefi mezhebi içinde kırkta bir değildir. İki tane kırkta birdir. Ve ihtiyaç sahiplerine bunu anında vermekle mükellefsiniz sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynın içindesiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bunu gerçekleştireceksiniz. Öyleyse Allah Teala eğer insanlar Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeyi Allah yolunda infak etmezlerse, cimrilik ederlerse bu kendileri için hayır değildir, şerdir diyor. Hayır nedir? Bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Öyleyse hayrı ve şerri birbirinden ayıracaksınız. Ve bu minval üzere hareket edeceksiniz. Parayı kazandığınız zaman bileceksiniz ki onun iki tane %2,5 yani %5'i size helal değildir. O parayı mutlaka elinizden çıkaracaksınız. İhtiyaç sahiplerine teslim edeceksiniz. Allah yolunda harcayacaksınız. Güzellerin en güzeli o parayı Allah yolunda harcamaktır. Öyleyse böyle yaptığınız zaman asıl güzelliğe ulaşırsınız. Ayet 181. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Lekad semi Allahu kavlellezine kalu innallâhe fakirun ve nahnu
görünüyor.

avniyaü. Senek tübü ma kalu ve katle hümül enbiyâe bi gayri hakkın ve nekulü zuku azaben azabel harik. Muhakkak diyor Allah Teala, şüphesiz ki Allah fakirdir, biz zenginiz diyen o kimselerin sözünü andolsun ki Allah işitti. Allah'ın işitmediği bir şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? Biz onların dedikleri şeyleri ve haksız yere peygamberlerini öldürmelerini yazacağız diyor Allah Teala. Ve yakıcı azabı tadın diyeceğiz. Kiramen katibin melekleri, onların hayat filmlerine kim bunu söylemişse, arkadaşlarıyla beraber hayat filmlerine o sahneyi kiramen katibin melekleri filmi alarak elbette yazmış oldular. Allah Teala böylece vaadini yerine getirdi. Kainatın sahibi olan Allah'a, Allah fakirdir. Allah'ın kendilerine verdiği nimetlerle zengin olduklarınızı neden bazı zavallılar böyle yazmışlar, yazabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dersimiz, konumuz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta el-müstakîm. Sırâta el-lezînâ enâmte aleyhim. Gâilul magdûbi aleyhim ve lel-âlimîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere. Bir defa daha Allah ile birlikte olmak üzere, bir defa daha şeytanın ülkesinde değil, Allah'ın ülkesinde yaşamak üzere. Öyleyse sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, evvela şunu bileceğiz ki, ne zaman Allah'tan bahsediyorsanız, Allah'ı anlatıyorsanız insanlara, o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Ruhunuzun bir güzelliğini yaşıyorsunuz. Bir kenarını ruhunuzun hasletlerinin ve bir kenarını Allah'ın, üçüncü kenarını da Allah'tan bahsetmek sebebiyle kazandığınız derecatın, hayrın oluşturduğu bir üçgende, bir mutluluk üçgeninde yaşıyorsunuz. İşte şimdi biz bir mutluluk üçgenindeyiz. Allah'tan bahsediyoruz. Konumuz Allah'a davet. Davet kelimesi ve dua kelimesi aynı kökten geliyor. Duaya icabet etmek, davete icabet etmek.
Allah Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde diyor ki, eğer kullarım seni benden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bundan sonra diyor ki Allah Teala Arapça metinde Ucibu davetet da'i İza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yaşudun. Bana dua ettikleri zaman, bana dua ettikleri takdirde dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, bana iman etsinler, mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kafirlerin duasına, davetine icabet edilmez. Öyleyse Allah Teala ne demek istiyor Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde? Bize dua edildiği zaman diyor, dua edildiği takdirde o zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ondan sonra da diyor ki, ama davete icabetimiz için bir şart lazım diyor. Onlar da bizim davetimize icabet etmeli. Mümin olmalı ve böylece irşada doğru yola çıkmalı ve irşada ulaşmalı. Öyleyse Allah'ın bir daveti var. Davet irşad olmaya kadar uzanıyor. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki Allahu yedu darüsselam. Allah teslim yurduna çağırır. Yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakîm. Kimi dilerse yani hangi istikameti dilerse, kimi o teslim yurduna ulaştırmayı dilerse, onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki Allah'ın daveti kendi zatına. Allah zatına davet ediyor. Davetin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmaya, dilemeye daveti görürüz. Mürşide tabi olmaya daveti görürüz. Ruhumuzu Allah'a teslim etmeye daveti görürüz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeye daveti görürüz. Nefsimizi Allah'a teslim etmeye daveti görürüz. İrşada ulaşmaya Allah Teala'nın davetini görürüz ve irademizi de Allah'a teslim etmeye Allah'ın davetini görürüz. Hepsi için davetiye çıkarmış mı Allah Teala? Kesin. Allah Teala'nın 7 grup davetinin var olduğunu görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. İşte Maide suresinin 35. ayet-i Allah Teala ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve tegû ileyhil vesilete buyuruyor.
Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin buyuruyor.

burada irşada ulaşmaya davet açıkça konmuş ortaya. İrşat makamına ulaşmak için davet bu. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. Buyuruyor Allah-u Teala.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala. Ve men kânû yercû liqâ Allâhe fe inne ecel Allâhi leâ. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah Teala bir muhteva tayini yapmış. Bu tayinde bir olay görünüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah böyle bir dizaynda Allah Teala'nın açıklaması bir muhteva kazanıyor. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemenin bir muhteva taşıdığını Allah Teala burada açıkça ifade ediyor. Sonraki muhtevaya baktığımız zaman Allah'a yönelmenin Allah-u Teala tarafından emredildiği vakasıyla karşı karşıya oluyoruz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiye azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin diyor Allah Teala. Bir arz emir veriyor.

Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı iddia etmek. Rad suresi 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesi. İptiga etmek, sabırla iptiga etmek. Allah Teala burada açık bir şekilde sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dilemekten bahsediyor.

Allah Teala demin söylediğimiz Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde onlar da benim davetime ersinler, benim davetime icabet etsinler ve bana iman etsinler, amen olsunlar ve irşada ulaşsınlar böylece buyuruyor. Öyleyse davet amen olmaktan başlıyor. Fel yestecibu li ve yu'minu bi. Onlar da benim davetime icabet etsinler ve amen olsunlar diyor Allah Teala. Leallehum yerşudun ve böylece irşada ulaşsınlar. Böylece ameni olmaktan, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor her şey. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah'ın daveti olarak kesin Kur'an-ı Kerim'e yerleştirilmiş. Amenu olmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala buna amen olmaya açık bir şekilde davet ediyor insanları. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Birinci merhale Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeye Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesiyle insanları davet ediyor. Bu ayet iki tane davet icabet ifade ediyor. Birincisi bu, ikincisi de irşada ulaşmak. Öyleyse birinci davetle, birinci safhadaki davetle, altıncı safhadaki davet ikisi beraber Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde. Peki irşat makamına davet aynı zamanda mümin olmaya davet mi? Evet. Allah Teala biraz evvel söylediğimiz Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenettekullahi ey amen olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olun vebtegû ve iptiga edin, isteyin, Allah'tan isteyin. Kimi? Kim Allah'a ulaşmaya vesile olacaksa, onu Allah'tan isteyin. Allah'a ulaşmaya vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin. Vettegu ileyhi vesilecin. Ona vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin. Öyleyse vesileye ulaşmak için vesilenin istenmesi de üzerimize farz. Davet ediyor Allah Teala vesileyi benden isteyeceksiniz diyor. Ve diyor ki Alallahi kasrü sebili sebilin tayini her mürşidin yaşadığı dergah bir sebilin başlangıcıdır. Oradan devrin imamının dergahına bir sebil vardır. Sebillerin tayini ise Allah'a aittir diyor. Vebtegu ileyhil vesilete dediği zaman Allah Teala ona Allah'a vesile ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyin dediği zaman Allah Teala açık bir şekilde davet ediyor insanları. Ve
bütün davetlere icabetin farz, Allah'ın bütün davetlerine icabetin farz olduğunu Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Her davet Allah'ın daveti kelimesinin içinde var olmuş durumda. Muhtevanın içerisinde var. Neye davet? Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Gördük ki var. Neye davet? İrşat makamına ulaşmaya davet. Gördük ki var. Neye davet? Allah'a ulaşmaya davet. Var mı? Demin gördük. Yunus suresi 25. ayet-i kerime. Allah'u yedi darü selamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, bir başka ifadeyle teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Niçin kendi zatına diye ilaveyi yaptık? Allah'ın daveti kendi zatınadır diye. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakim. Kimi oraya, o teslim yurduna ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı mustakime ulaştırır. Sırat-ı mustakimin de Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Görüyor muyuz? Nisa 175 bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, bakınız bir Allah'a ulaşmak var. 21. basamağı ifade eder. Bir Allah'a sarılmak var. 22. basamağı ifade eder. Ve Nisa suresinin söz konusu olan ayet-i kerimesi 175. ayet-i kerimesi kim amenü olmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilemek iki ayrı cephesini ifade ediyor. Bakalım Nisa 175 bu konuda ne söylüyor? İşte bakıyoruz Nisa 175.

فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ Kim Allah'a amen olmayı, Allah'a ulaşmayı dilerse, وَاَتَسَمُوا بِهِ ve ona sarılmayı dilerse, فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ Allah onu rahmetinin içine koyar. O zaman koyacaktır. Se kullanıyor Allah Teala gelecek zamanki. Onu rahmetinin içine koyacaktır. Ve fadlin, rahmetinin ve fazlının içine koyacaktır. Ve yehtihim ileyhi sıratan müstakime. Onu kendisine ulaştıran sıratı müstakime ulaştıracaktır. Yehtihim onu erdirecektir, ulaştıracaktır. İletecektir. Nereye? Kendisine ulaşan sırat-ı müstakime. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Hidayet etmek, ulaşmak, ulaştırmak biliyorsunuz. Ve Allah-u Teala bu açıdan bir başka noktaya da ulaşıyor. Gene sırat-ı müstakimle insanları hidayete erdirdiğini söylüyor. Enam 87 ve 88. Onların atalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim kim ki biz onunla insanları hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse hidayetin ne olduğuna bakalım. İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet isim hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Fiil hidayet fiili hüda İnnel hüda hüdallah. Birinci hüda isim çünkü el hüda diye geçiyor. İkinci hüda fiil ve nereye ulaştıracağı da belli. Ulaştırır. Hüdallah Allah'a ulaştırır diyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşma işlemidir. Allah'a ulaşmayı ifade eder. Allah'a ulaşmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu durumda bir başka ayete daha bakalım. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el-hüda hidayettir. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a ulaşan hidayet olduğunu söylüyor. Sırat-ı müstakimin hidayete erdirdiğini söylüyor. Ve görüyoruz ki eğer Enam 87-88'den yola çıkarsak Bakara 120 ve Âl-i İmran 73 ile sonuca ulaşıyoruz. Sırat-ı müstakim insanları Allah'a ulaştıran yolun adı. Nisa 175'te de tek ayette veriyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. O zaman Allah-u Teala son derece açık bir standartta Allahu yedu Darü selamı buyuruyor Yunus 25'te. Allah selam yurduna, teslim yurduna yani kendi zatına davet eder diyor. Bu davetin Allah'ın kendi zatına olduğunu nereden biliyoruz? Çok açık bir şekilde biliyoruz. Çünkü Allah-u Teala diyor ki kimi oraya erdirmeyi dilerse, ulaştırmayı dilerse onu Allah sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, kesinleşmiş olduğuna göre bu, Allah kendi zatına davet ediyor. Ne gördük şu ana kadar? Allah, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. İlk davet. Allah,
mürşide ulaşmaya davet ediyor. İkinci safhanın daveti. Allah kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Allah'ın üçüncü daveti. Sonra kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusu.

Onlar sabırla Allah'ın zatını dilerler muhtevasında Allah'ın zatı söz konusu. İnsanlardan fizik vücutlarını Allah'a kul etme konusunda Allah-u Teala onlardan misak alıyor, ahd alıyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adun mübin ve eni buduni hâzâ sırası mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Şimdi Allah'ın bütün emirleri açık bir şekilde bir davet

Allah-u Teala fizik vücudumuzu Allah'a kul etmeye hepimizi davet etmiş. Ve bizden bu konuda söz almış. Söz aldığına göre bize bir emir vermesi lazım. Davet Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize misakinizi farz kıldık diyor Allah-u Teala. Ve bunu size vasiyet ettik diyor.

vücudumuz konusunda Allah-u Teala'nın daveti açık olarak mevcut ki bütün sahabe Allah'a vücutlarını teslim etmişler. Bakara Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün teslimler bir davetin muhtevası içindedir. Ve Allah-u Teala'nın fizik vücudu Allah'a teslim etmemiz için bir daveti mevcut olması lazım.

Allah Teala diyor ki seni ve senden öncekileri yaratan

Allah Teala vücudumuzu Allah'a kul etmeye bizi davet ediyor Bakara Suresinin 21. ayet-i kerimesiyle. Diyor ki: Ya eyyühen nasubudu Rabbikümellezi halakaküm vellezine min kablikum lealekum tettekun. Ey insanlar diyor, sizi yaratan Rabbinize kul olun. Yani fizik vücudunuzu Allah'a böylece teslim edin. Bu bir Allah-u Teala'nın daveti. Allah bütün insanlara emir veriyor ki fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi muhtevası bir dördüncü safayı ifade eder. Ve fizik vücudumuz konusunda, fizik vücudumuzun kulluğu konusunda Allah-u Teala Nahl 36'da diyor ki, biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz, vazifeli kalırız. O kavimlerdeki insanları şeytana kullanmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. O zaman fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a kul olmak. Bütün insanları Allah-u Teala Allah'a kul olmaya, fizik vücutlarını Allah'a kul kılmaya, yani fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeye davet ediyor. Bakara 21'ler. Diyor ki Allah Teala, biz bütün kavimlerde Resul kıldık. Nahl 36. O kavimlerde bulunan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani fizik vücutlarını Allah'a kul ettiler, Allah'a teslim ettiler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti var. O hidayet Allah'a teslim olmak, yani kul olmak. Ve Allah Teala Bakara Suresinin 21. ayet-i kerimesinde bunu açıkça söylüyor. Ey Ademoğulları, Allah'a kul olun diye davette bulunuyor. Sizi yaratan ve sizden öncekileri yaratan Allah'a kul olun. Şimdi bu davetin üzerine Allah Teala bizden ahd alıyor. Diyor ki Yasin 60 ve 61'de, ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse Allah Teala fizik vücutlarımızı sizi ve sizden evvelkileri yaratan Allah'a kul olun diye Allah'a kul olmaya davet ediyor. Dördüncü safanın daveti. Bakara suresi 21. ayet-i kerime. Bu davetin neticesinde de bizden misak aldığını, affedersiniz, ahd aldığını Allah Teala Yasin 60 ve 61'de söylüyor. Allah'a kul olacağımıza dair sizden diyor, ben ahd aldım ezelde diyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulacağınıza ve bana kul olacağınıza dair. Nitekim bütün sahabe şeytana kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Ve Allah'a kul olmuşlar. Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاَنَاب۪ي اِلَى اللّٰهِ. Onlar
şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Sonra da Allah'a ulaştıklarını, hidayet erdiklerini Allah Teala ifade ediyor Zümer 18'den. Öyleyse Allah Teala'nın dördüncü daveti fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeye davet. O kadar mı? Hayır. Nefsimizi de Allah Teala Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emredilmediler. Nefslerini halis kılarak, nefslerine hiç afet bırakmayarak Allah'a kul olmakla ve buna hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. Allah Teala bütün insanları nereye davet ediyor? Allah'a kul olmaya, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeye. Ve bu ayetle Beyne suresinin 5. ayet kelimesiyle nefslerini Allah'a kul etmeye, nefslerini Allah'a teslime davet ediyor Allah Teala. Peki daha sonra Allah Teala hangi konuda davette bulunuyor? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde onlar da benim davetime icabet etsinler, ameni olsunlar ve böylece takva sahibi olsunlar diye davetinin takva sahibi olmayı içerdiğini ifade ediyor. Davetinin takva sahibi olmanın kesimi irşada ulaşmak. Benim, onlar da benim davetime icabet etsinler, ameni olsunlar ve irşada, böylece irşada ulaşsınlar diye Allah Teala'nın daveti var. Benim davetime uysunlar da irşada ulaşsınlar daveti. Bakara 186. ayet-i kerime. Ve bütün sahabenin irşada ulaştığını biliyoruz Hucurat 7 ile. Bütün sahabe bu davet üzerine irşada ulaşmışlar. Allah Teala Ali İmran Suresi 102. ayet-i kerime ile bütün insanları bir hakkın takvaya ulaşmaya, yani iradelerini de Allah'a teslim etmeye davet ediyor. Bir hakkın takvaya ulaşmak. Ey insanlar diyor, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun diyor Allah Teala. Bakıyoruz ki bir hakkın takva bize çok açık bir ifade. Aynel yakin takvası. Ve Allah Teala'nın daveti bunu da içeriyor. Ve Allah Teala davetin hak olduğunu söylüyor. Lehu davetün hakkı. İnsanların Allah'ı davet etmesi haktır. Öyleyse evvelce söylediğimiz 7 tane davet muhtevasına baktığımız zaman İslam'ın 7 safhasına
Allah-u Teala'nın davetini farz emirlerle gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ama insanların da Allah'ı taleplerini yerine getirmeye davet etmesinin hak olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse nasıl Allah-u Teala bize davetle yedi safhayı da içeren bir dizaynla Allah-u Teala bize yedi safhalık davetlerde bulunmuş ve insanların da hakkı doğuyor. Eğer biz davete icabet edersek Allah da bizim davetimize icabet edecek. İşte Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesi bu açıdan çok önemli. Kullarım sana benden sual ederlerse de ki ben onlara yakınım. Bize dua edildiği zaman, dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama bir şartla diyor Allah-u Teala icabet ederiz ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Allah'a ulaşmayı dilesinler. Amin olsunlar. Ve böylece bir şahada ulaşsınlar. O zaman Allah-u Teala acaba niçin İrşad'dan ötesine Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesini almamış? İnsanların davetini onunla hudutlamış. Amen'i olana kadar insanlar Allah'tan talepte bulunacaklar. Amen olmanın ötesinde insanların taleplerinin müsaadesini göremiyoruz burada. Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesi davete icabet müessesesine adım attığımız zaman Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor. Amen olmaktan irşada ulaşıncaya kadar davet hakkınız var. Allah'a dua etmek hakkınız var. Kendiniz için Allah'a dua ettiğinizde bu basamakların içinde olmak mecburiyetindesiniz. Evvelki basamaklarda dua ederseniz kabul etmem diyor. Sonraki basamaklarda dua etmek hakkınızı elinizden alıyorum diyor. Gerçek mi? Evet sevgili kardeşlerim. Eğer irşada ulaştıysak duanın son safhasındayız. Davete de dua yok. Çünkü irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Ve artık biz Allah-u Teala'dan talepte bulunmuyoruz. Allah bizden talepte bulunuyor. Öyleyse dua haktır. Allah'a dua haktır. İşte Rad Suresi 14. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Lehu davetül hakkı. Allah'a davet haktır. Allah'ın Allah'tan dua talebinde bulunmak haktır. Vellezine yet'une min dunihi. Onlar ki Allah'tan başkasına davet ederler. Bu lehu davetül hak, hakka davet onun içindir anlamına da geliyor. Hakka davet Allah'a davettir anlamına da geliyor. Şimdi arkasından gelen sözlere bakalım. Ellezine yet'une min dunihi. Onlar ki Allah'tan başkasına çağırırlar. La yesticibune lehum bir şeyin. Onlara hiçbir şeyle icabet edilmez. Yani putlar, çağırdıkları putlar onların davetine icabet etmez. Halbuki onlar amene olsalardı, Allah'a ulaşmayı dileselerdi ve Allah'a dua etselerdi, Allah'ı dualarına icabete davet etselerdi, o zaman Allah onların davetine icabet edecekti.
Diyor ki Allah Teala İnla kebasit kefeyhi ilel ma'i liyebluga fahı ve mahı ve bibaligı. Bu gibilerin durumları suyun ağzına gelmesi için avuçlarını ona açmış bekleyen kimse gibidir diyor. Ve ma duaül kafirine illa fi dalal. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Dalalette olanların kafirler dalalette olanlardır. Onların duasına icabet edilmez diyor. Enfal suresinin 14. ayet-i kerimesi. Allah için hak davet söz konusudur anlamına da geliyor. Lehu davetül hak. Hak davet onun içindir. Onadır. Eğer kişi ameni olmazsa o kişi dalalettedir ve küfürdedir. Onların dualarına Allah-u Teala icabet etmiyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren Allah Teala onun duasına, Allah'a ulaşma talebine öyle bir söz vermiş ki kişi gerçek anlamda Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah garanti ediyor, mutlaka diyor ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse nereden biliyoruz? Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Hemen kânû yercû lükâ Allâhe fe inne ecelallâhi lâd. Kim Allah'a milâki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır diyor Allah Teala. Garanti ediyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın davetinin hak olduğunu görüyoruz. Ve Allah Teala burada Allah'tan dua ederek Allah'tan istemek haktır manasında koymuş. Çünkü ayet-i kerimenin arkasında onlar putlardan bir şeyler isterler diyor puta tapanlar. Ama onların davetine hiçbir şeyle putlar karşılık veremez. Ve ma duaül kafirine. Kafirlerin dualarına icabet edilmez diyor Allah Teala. Ve illa fi dalal, onlar zaten dalalettedir diyor. Ve Allah Teala Nahl suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki: Udu ila sebili rabbike bil hikmeti. Allah'ın yoluna, Allah'a ulaştıran yola, sırat-ı müstakime, ki sırat-ı müstakim bir sebildir, sebile, Rabbinin sebilini, Rabbine ulaştıran sebile, insanları hikmetle ve ahsen öğütlerle davet et diyor Allah Teala. Bir taraftan Allah Kur'an-ı Kerim ile davet ediyor. Bir taraftan da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın insanları davet etmesini istiyor.

onlarla ahsen bir şekilde onların kalplerini kırmaksızın onlara doğruları ve güzellikleri göstererek diyor mücadele yap. En güzel yolla onların hoşnutluğunu kazanarak mücadele yap diyor. İnne rabbeke hüve alemu bimen dalle ansebili. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapmış olanları bilir. Allah'ın yolundan sapan, dalalete düşenleri en iyi bilen Allah'tır. Onun yolundan saparak dalalete düşenleri. Ve hüve alimu bil muhtedi. Ve Allah Teala hidayete erenleri de en iyi bilendir diyor. Öyleyse evvela Allah davet ediyor. Allah'ın daveti var. Nerelere daveti var? Allah'a ulaşmayı dilemeye, mürşide ulaşmaya, Allah'a ulaşmaya, fizik vücudu Allah'a teslim etmeye, nefsi Allah'a teslim etmeye, irşada ulaşmaya ve bir hakkın takvaya ulaşmaya, yani iradeyi de Allah'a teslim etmeye Allah davet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen de davet et diyor. Hikmetin ötesiyle davet et. Ahsen davette bulun onlara diyor. Peki başka kimler davet edebilirler? Bu sırada olanların hepsi davet edebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşmaya davet etmeliler. Çünkü kendileri kurtuluştalar, mutlaka ulaşacaklar. Çünkü kendileri bir şey yapmayacak, Allah yapacak. Allah onları kurtuluşa ulaştıracak. Ve diğer taraftan da Allah Teala'nın dizaynı Amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, başkalarını da Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edecekler. Mürşide ulaşmayı dileyenler, başkalarını da mürşide ulaşmaya davet edecekler. Allah'a mürşide ulaşanlar, başkalarını da mürşide ulaşmaya davet edecekler. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, başkalarının da ruhlarını Allah'a ulaştırmaya davet edecekler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, başkalarını da aynı hedefe davet edecekler. Nefslerini Allah'a teslim edenler, başkalarını da aynı hedefe davet edecekler. İrşada ulaşanlar, başkalarını da irşada ulaşmaya davet edecekler. İradelerini Allah'a teslim edip de Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilenler, onlar zaten bununla vazifeliler. Bütün insanları irşada davet etmekle vazifeliler. Bütün teslimlerini yapmaya insanları davetle Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınıyorlar. İrşada memur ve mezun kılındım cümlesiyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey en açık bir şekilde davetin hak olduğu, Allah'a davetin hak olduğu ve Allah'ın İslam'ın 7 safhasına da bütün insanları davet ettiğini, bütün bu safhalarda bulunan insanların da başka insanları bu hedeflere davet etmesi gerektiğini anlıyoruz. Tabiatıyla davetin keyfiyeti, kişinin Allah katındaki dizaynı yükseldikçe değer ifade eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, davet konulu sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi bütün
güzelliklere ulaştırması.

0: dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, Zülcenayn kılmasını dilerim. El Fatiha ve az salavat. Allah'ın sana. Sıratel lezzine enhamte aleyhim gayel makbubi aleyhim ve lezzalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Müslüm Serbest.
0: El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed teyze ve la ilmeni fethan acım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Ramazan sohbetinde beraberiz. Konumuz Allah'ın bizi mutlaka ulaştırmayı istediği şey, hedef, mutluluk. Mutluluk nedir? Nasıl tarif edilebilir? Mutluluk her şeyden evvel devamlı bir vesiledir. Kesintisizdir. Zevklerle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Zevk bir belli zaman parçası içinde yaşanan ve bittiği zaman zevkin bittiği noktada kapanan bir perde söz konusudur. Oysa ki mutluluk öyle bir vetiledir ki hiç kesilmez. Hayatınızın her saniyesinde mutluluğu yaşarsınız. Yaşamak için aslında bütün insanlarda bütün şartlar vardır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse mutluluğun standartlarına baktığımız zaman üç ayrı dizayn görürüz. İç dünyamızda mutluluk, bir. Dış dünyamızda mutluluk, yani başka insanlarla ilişkilerimizde mutluluk, iki. Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluk, üç. Öyleyse bir insanın mutlu olabilmesi için, mutluluğu yaşayabilmesi için hem iç aleminde mutlu olması lazım, hem dış aleminde mutlu olması lazım, hem Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması lazım. Peki bunun ötesi ne? Bunun ötesi mutluluğun kesintisiz olması. Hiçbir şeyin mutluluğu bozamaması. Huzur, sükunet ve sulh ve sükun. İşte mutluluğun bir cephesi de bu. Mutlaka üç ayrı aleminizde de sulh ve sükun içinde olmalısınız. İç aleminizde sulh ve sükun içinde olmak için nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse kimdir iç aleminde sulh ve süküne ulaşabilen kişi? İç aleminde daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin bütün afetlerini yok etmiş olan, yerine ruhun kasıtlarının eş değerleri olan, faziletleri ikame etmiş olan bir kişinin durumu. Nefs, afetlerini yok ederek, yerine faziletleri yerleştirerek ruhun bir kopyası olmuştur. O da artık Allah'ın bütün emirlerine itaat etmektedir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir. Ruh, neyi talep ederse nefs de aynı şeyi talep etmektedir. İşte bu nokta konunun burası. Bir dizaynı ifade ediyor. Bu sulh ve sükun halidir. Nefs ve ruh arasındaki kavga
Nefsin askerleri ve ruhun askerleri arasındaki savaş bitmiştir. Başlangıçta nasıldı durumları? Nefs, Allah neyi emrederse yapmak istemiyordu. Ruh da Allah neyi emrederse yapmak istiyordu. O zaman ikisi arasında devamlı kavga söz konusu oluyordu. Çünkü vücut sadece bir tek şeyi işleyebilir. Aynı anda ikisini birden yapamaz. Yani ya Allah'ın emrettiği şeyi yapacak ya da yapmayacak. Bir başka ifadeyle ya da şeytanın emrettiği şeyi yapacak. Çünkü Allah neyi emretmişse şeytan onun tam zıttını emreder. Allah neyi yasaklamışsa şeytanın mutlaka yapılmasını ister. Allah neyi emretmişse şeytanın mutlaka yapılmamasını ister. Öyleyse yapıları buna göre dizayn edilmiş olan nefs ve ruh arasındaki dizayna baktığımız zaman burada bir kavganın kesin olarak vazgeçilmez olarak mevcut olduğunu görürüz. Nefs yapısının gereği olarak ve şeytanın da kendisine yaptığı telkinlerle azarak Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister. Talebi Allah'ın emirlerinin yapılmaması doğrultusundadır. Vücuda kumanda eden akla gönderdiği bütün mesajlar böyledir. Başlangıçta nefsin afetleri duruma hakim olduğu için mesajlar böyledir. Nefs baştan aşağı afetler olurdu. Hiç haslet yoktur. Hiç fazilet yoktur nefste. Ve Allah'ın bütün emrettiklerine karşı çıkmak asıldır. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek. İşte böyle bir ortamda nefs Allah'ın emrettiği şeyleri yapmama istikametinde akla taleplerde bulunur. Ruh da Allah neyi emrettiyse onun yapılması istikametinde akıldan talepte bulunur. İki talep birbirinin zıttı. İkisi de kendi dediğinin yapılmasını ister. Yapıları da buna göre dizayn edilmiştir. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. İç dünyanızda devamlı iki varlığın didiştiğini duyarsınız. Birisi Allah neyi emretmişse yapmak ister ve devamlı taleplerini tekrarlar. Diğeri de Allah neyi emretmişse yapmamak ister. O da taleplerde bulunur. Ve devamlı birbirlerini alt etmek isteyen iki tane kuvvet iç dünyanızda çatışır ha çatışır. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Sulh ve sükun hali yok. Öyleyse siz iç dünyanızda mutlu değilsiniz. Dış dünyanıza gelince sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, dış dünyanızda başka insanlar var. Size kızan, sizi seven, çeşitli türler insanlar. Öyleyse bir kısım insanlar size belki sevgisiz davranacaklardır. Onlar öyle davranması bile nefsinizdeki üstün olmak arzusu, hükmetme arzusu, gurur, kibir, nefret, düşmanlık gibi afetler sizi devamlı olarak başka insanlarla beraber yaşadığınız hayatta onların kalplerini kırmaya itecektir. Ve bunu sık sık yapacaksınız, yapmaktasınız. O zaman bu başka insanlar sizin tarafınızdan dışlanmış, terslenmiş, gururları kırılmış ve sizin yaptığınız bu davranış biçimi sebebiyle üzülmüş olacaklardır.
Ve siz onlara bu davranışta bulunduğunuz için, onları üzdüğünüz için aslında iç dünyanızda mutlaka huzursuzluğu yaşayacaksınız. Bu sizi huzursuz kılan bir dizayn. Bu yüzden evvela başka birinin kalbini kırdığınız, bu günahı işlediğiniz için huzursuzsunuz. Peki bunun ötesi, tabii bunun ötesi de var. Bunun ötesinde o başka insanlar size kırılınca intikam almak isteyeceklerdir. İntikam aldıkları zaman yeniden üzüleceksiniz. Çünkü size karşı bir haksız davranışta bulunulmuştur sizin kanılarınıza göre. Ve ise bu sizi mutlaka ikinci defa üzecektir. Sonra mı? Sonra sizin nefsinizdeki intikam alma talebi ağır basacaktır. İntikam almaya çalışacaksınız. Nasıl o kişi sizden intikam almış da üzülmüşseniz, siz ondan intikam alacaksınız, almaya çalışacaksınız ve alabilirseniz bir defa daha yeni bir günah işlediğiniz için üzüleceksiniz. Eğer intikamınızı alamazsanız, alınamayan intikam, yani kin oluşacak ve bu da strese sebebiyet verecektir iç dünyanızda. Alınamayan intikam sebebiyle ve bu sefer de stres sebebiyle üzüleceksiniz. Yani intikamınızı alsanız da üzgünsünüz, intikamınızı alamasanız da üzgünsünüz. Huzursuz bir insansınız. Dış dünyanızda, başka insanlarla ilişkilerinizde öyleyse mutlu değilsiniz. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayabilmeniz şekle bağlı. Eğer Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsanız mutlusunuz. Eğer getirmiyorsanız o zaman her yerine getirmeyişinizde bir huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz takdirde mutlusunuz. Ama işliyorsanız her işlediğiniz fiilde bir defa daha huzursuz olacaksınız. Öyleyse Allah'ın dizaynı içerisinde görüyorsunuz ki Allah'ın emirleri var. Gene görüyorsunuz ki Allah'ın nehileri var. Emirler ve nehiler cephesinden Allah'a karşı çıktığınız her olayda Allah ile ilişkiniz açısından mutsuzluğu yaşarsınız. Öyleyse kesintisiz bir saadet hali, mutluluk hali belli şartlarda yaşanır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne zaman iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, bir sulh ve sükun halini yaşayabilirseniz, işte o zaman mutlu bir insan olursunuz. Dört başı mamur bir mutluluğu kesintisiz olarak yaşarsınız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala tarafından indirilmiş ve Kur'an-ı Kerim'in ya da Kur'an-ı Kerim'le Allah'ın istediği şey sizin mutlu olmanız. Ve bütün kurgu buna göre dizayn edilmiş Allah-u Teala tarafından. Sizleri Allah hani fıtratıyla yaratmış.
Hani fıtratının gereklerini yapasınız da ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim edesiniz ve mutlulukların en üstününü, sonsuz mutluluğu yaşayabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim, eğer onu mutluluk açısından incelerseniz göreceksiniz ki Kur'an-ı Kerim bir saadet, bir mutluluk davetiyesidir. İki, aynı zamanda mutluluğu nasıl yaşayacağınızın bütün özelliklerini gösteren bir özellik taşır ve böylece bu özelliğin standartları içinde şunu görürsünüz. Kur'an-ı Kerim bir saadet, bir mutluluk reçetesidir. Nasıl mutluluğa ulaşacağınızı bütün detaylarıyla açıklamıştır Kur'an-ı Kerim. Ve üçüncüsü, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk kitabıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala üzerinize ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Öyleyse bu farza dikkatle bakın. Allah Teala sizleri mutlaka saadete ulaştırmak istiyor. Her teslimde dünya saadetiniz artacaktır. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktada dünya saadetinin yarısını yaşarsınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktada dünya saadetinin %90'ını yaşarsınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada dünya saadetinin %100'ünü yaşarsınız. İrşada ulaştığınız zaman da, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman da dünya saadetiniz hep %100 olarak devam eder. Öyleyse Allah-u Teala bunların hepsini farz mı kılmış? Evet. Allah'ın sizlere bir vasiyeti var. Bu vasiyet bazen vasiyet adıyla kullanılmış.

Ali İmran suresi 150, Enam suresi 153. ayet-i kerime gibi, 152. ayet-i kerime gibi, ikisinde de Allah vasiyetinden bahsediyor. Sizlere vasiyeti bulunuyor Allah Teala. Ve bu vasiyetinin muhtevasını da bizden yemin, misak ve ahd olarak almış. Ama misakimiz ruhumuzu Allah'a teslim etmek 22. basamakta tamamlanır. Ahdimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek 25. basamakta tamamlanır. Ve yeminimiz nefsimizi Allah'a teslim etmek 27. basamakta tamamlanır. Ama Allah Teala 27. basamakta bırakmak istemiyor bizi. 28. basamağın 5. mertebesine kadar yükselmemizi üzerimize farz kılmış. Diyor ki Bakara suresinin 132. ayet kelimesinde

Ey insan, ey amel olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Öyleyse burada bir müessese var. Bir hakkın takvayı Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Öyleyse Allah ile olan ahdimiz bir hakkın takvaya kadar, yani 28. basamağın 5. mertebesine kadar ulaşmak mecburiyetinde. Ama Allah'a verdiğimiz yemine, misake ve ahde baktığımız zaman bunların 27. basamağın sonunda bittiğini görüyoruz. Misakimiz ruhumuzu Allah'a teslim etmek. 22. basamak. Ahdimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Yeminimiz nefsimizi Allah'a teslim etmek. 27. basamak. Bitti. Ama Allah Teala hakka tukatihi takvayı farz kılmış. Yetmez. Allah'ın ahdi dediği zaman ve Allah'ın vasiyeti dediği zaman İkisinde de irademizi Allah'a teslim etmekte dahil. Ama biz ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmek üzere Allah'a misak vermişiz, ahd vermişiz ve yemin vermişiz. Daha ötesinde Allah-u Teala niçin acaba bir hakkın takvanın yeminini, misakini ve ahdini veya başka bir ifade kullanarak başka bir yemin tarzında Allah-u Teala bizden almamış. Almamış çünkü o meyve otomatik olarak olgunlaşır. Kim daimi zikre ulaşırsa mutlaka kalbi müzeyyen olacaktır. Otomatik olarak müzeyyen olacaktır. O kişi önce irşada ulaşacaktır. Ve otomatik müessese daha öteye getirecektir onu. İradesini de Allah'a teslim etmeyi o kişi başaracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir sonuç ve mutluluğun en üst noktasında bir hakkın takva söz konusudur. Orada irade de Allah'a teslim edilmiştir. Ve sadece Allah'ın emirleri gerçekleştirilmektedir. Artık kişi kendi nefsinin talep ettiği veya edebileceği hiçbir şeyi tahakkuk mevkiine getiremez. İstekleri tamamen sona ermiştir. Allah Teala neyi nasıl dilerse ona emredecektir. O da yerine getirecektir. Ve bu kişi sonsuz bir sulh ve sükun halinde iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz saadeti yaşayacaktır. Cennet mutluluğu ise 7. kat cenneti mutlaka sinesinde barındıracaktır. Öyleyse böyle bir dizayn. Allah'ın hedefi ne? Hepinizi bu mutluluğa, bu sonsuz mutluluğa ulaştırmak. Mutlak olarak istiyor Allah Teala bunu hepinizden. Size vasiyetim var diyor. Benim ahdimi gerçekleştirin diyor. Ve bi ahdillahi Effu. Enam 152'de Allah Teala böyle söylüyor. Ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdine vefa edin. Allah'ın ahdini yerine getirin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın
ahdini yerine getirmek söz konusu. Allah'ın ahdini yerine getirmek. Tam 28 basamaklık bir dizayn. 28. basamağın 5. mertebesine kadar sizi ulaştırır. Ama mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Her ne kadar bazı insanlar mutluluk mu o mezarda olur diyorlarsa da realitede mutluluk bu dünya hayatının hedefidir. Hanginiz bunu kendisine hedef alırsa Allah'tan bu istikamette mutlaka yardım alacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun için buradasınız. Mutluluğu öğreneceksiniz. Bir başka açıdan mutluluk olayların üzerinizdeki negatif tesirinin sıfırlanması halidir. Allah-u Teala size bunu öğretiyor Kur'an-ı Kerim'inde. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet rehberi ve hidayet rehberi olarak değerlendiriyor. Gerçekten de söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir diyor. Ve Kur'an-ı Kerim mutluluğun temelini teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir din düşünün. Dinin adı Hanif dini. Hazreti İbrahim'in lisanıyla. Dinin adı İslam dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanıyla. Peki her peygamberin yaşadığı devrede başka bir isim almış. Ama yaşantısı hiçbirinde farklılık göstermiyor. Dünya üzerinde ne kadar peygamber yaşamışsa, nebi, ne kadar resul yaşamışsa ve ne kadar kişi onlara tabi olmuşsa, bunlardan hedeflerine ulaşabilenler, tabi olanlardan, hepsi dört başı mamur bir mutluluğu yaşamışlardır hayattayken. Ve bu muhteşem bir dizayndır sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Şimdi unutmamamız lazım gelen bir şey var. Her peygamber aynı şeyi yaşamış. İç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile onun ilişkilerinde mutlak saadeti yaşamış. Şimdi tabi olanlara bakıyoruz. Onlar da aynı şeyleri yaşamışlar. İç dünyalarında, dış dünyalarında, Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, kesintisiz bir saadet hali. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe mutluluğu yaşamış. Onun için o devre asr-ı saadet diyoruz. Herkes öyle söylüyor. Bir süre sonra dünya üzerinde de bir asr-ı saadet yaşanacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğu yakalanabilir bir hedef olarak düşünün. Allah kainatta bir tek din yarattı, Hanif dini, yani İslam dini ya da daha açık bir ifade kullanalım, Allah'a teslim olma dini. Bir tek din, ikinci bir din hiç olmadı. Ve Allah-u Teala bütün insanları
bu tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yarattı. Hanif fıtratıyla. Şimdi konuyu bütünleştirin. Bir tek din, Hanif dini ve bütün insanlar sadece bu dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmış. Öyleyse insanların Hanif fıtratıyla yaratılmasının ve kainatın tek dininin Hanif dini olmasının ardında Allah'ın bir tek hedefi var. Hanif fıtratıyla yarattığı insanları mutluluğa ulaştıracak olan reçeteyi bütün mukaddes kitaplarda aynı standartlarda vermiş Allah Teala. Bütün mukaddes kitaplar demiş oluyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Önce bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra tabi olacaksınız. İrşat makamının önünde tövbe ederek tabi olacaksınız. Sonra ruhunuzu bize ulaştırıp teslim edeceksiniz, diyor Allah Teala. Sonra fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirip onu da bize teslim edeceksiniz. Daha sonra nefsinizi de bize teslim edeceksiniz, diyor Allah Teala. Daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra da iradenizi de bize teslim edeceksiniz, diyor Allah Teala. İrşada ulaşacaksınız. Yani kalbimiz müzeyyen olacak. Bunu da bir teslim olarak düşünüyorsanız, kalbinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile beraberlik öylesine güzel bir olay ki, yaşadığınız zaman Allah'a çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz. O, Kur'an-ı Kerim'i ve bütün mukaddes kitapları, ki hepsi birbirinin aynıdır. Hedefler itibariyle aralarında hiçbir fark yoktur. Bütün dinlerin şeriatı tek bir şeriattır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın şeriatını sana da şeriat yaptık. Demek ki bütün peygamberlerin şeriatı aynı. Hem de onların hepsine verdiğimiz kitaplarla yaptık bunu. Her kitap aynı şeriatı içerdi, diyor Allah Teala. Her biriniz için tek bir şeriat kıldık, diyor Allah Teala. Ayrı ayrı peygamberlere ayrı ayrı şeriat vermemiş. Bir tek şeriat. Yani Allah'a teslim olmak şeriatı. Şeriat dediğimiz zaman insanların aklına hemen başörtüsü geliyor. Ellerin kesilmesi geliyor. Buna benzer olaylar. Oysa ki Allah Teala şeriat deyince insanın mutluluğunu temin edecek olan 28 tane basamağı, insanların yaşayabileceği dizaynı anlatmış oluyor. İslam'ın 7 tane safhasını anlatmış oluyor şeriat dediği zaman. Yoksa geri kalanı sadece detaydır. Asıl insanoğlunun,
kainatın en mukaddes varlığı olarak yarattığı Allah-u Teala'nın, severek, özenerek yarattığı, kainatın en üstün varlığı olarak yarattığı ve insanın dışındaki bütün varlıkları onun için, insan için yarattığı, o en üstün mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sadece mutlu olmasını. Bu açıdan bütün mukaddes kitaplar bu hedefe insanı yönlendirmek için Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Her şeyin en güzele yönlendirildiği bir dünya nizamı söz konusu. Allah hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Bunun için ve bunun mutluluğun bütün özellikleriyle birlikte yaratıldınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Yani fıtratınızda ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, kalbinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek var. Kalbin teslim edeyince kalbinizin müzeyyen olmasını kastediyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Allah sizden ne istiyor? Sualin cevabı son derece açık ve net. Bir tek cevap. Mutlu olmanızı istiyor. Bu cevabın dışındaki bütün cevaplar bu cevabın müteferri unsurlarıdır. Teferruattır. Sadece bir tek asıl vardır. Allah'ın insanı yaratmaktan bir tek muradı vardır. Kur'an-ı Kerim'de bir tek aslı görmek durumundasınız. Allah sizi mutlu olmanız için yarattı. Şimdi bir takım sevgili dostlarımız diyecekler ki, eğer öyle olsaydı bütün insanlar mutlu olurdu. Allah bütün insanları mutlu olsunlar diye yarattığına göre o insanları da mutlu etmek istiyorsa bunu başaramaz mı? Bakın şeytanın insanlara öğrettiği bir hile bu. İnsanları Allah'ın yolundan saptırabilmek için. Şimdi düşünün. İblis Allah-u Teala'dan yetki istiyor. Diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Madde 1. Madde 2, ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmasını, yani ruhlarını sana ulaştırmasını engelleyeceğim. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edip bunu yapmalarına mani olacağım diyor. Bana bu yetkiyi verirsen diyor, kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulamayacaksın diyor, bulmayacaksın diyor. Bana bu yetkiyi veriyor musun diyor. Üstelik de bu ayetin içinde bulunmayan bir başka hususu da var iblisin. Bana öğrettiğin ilmi geri almamayı da kabul ediyor musun? Muhtevası var. Çünkü iblis Allah'ın kendisine öğrettiği fizik ve ilimle bugün de mücehiz. Bütün kabilesi de mücehiz. Yani diğer şeytanlar da onun öğretisinden geçmiş olan şeytanlar. Bilemeyeceğiniz yerlerden sizleri görürler diyor Allah-u Teala. O ve kabilesi, şeytan ve onun kabilesi sizin bilemeyeceğiniz yerlerden sizi görürler diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala şeytandan ilmi geri almamış. Ona fizik ötesi pek çok ilim öğretmiş. İşte bu öğrettiği fizik ötesi ilimlerin bir kısmı Harut ve Marut isimli iki melek vasıtasıyla Babil şehrinde
insanlara açıklanmış yüzyıllarca evvel. Ve insanlar büyüyü, yani sihri, hüddamı, cinleri insanların üzerine saldırma ilmini, hipnozu, illüzyonu, her nevi fizik ötesi zülmani nesneleri hep şeytandan öğrenmişler. Ve böyle bir dünyada yaşıyoruz. İblis insanları mutsuz etmek için var ve yetki almış Allah-u Teala'dan. Sen müsaade verilmişlerdensin diyor Allah-u Teala. İblis bu müsaadeyle yaşıyor. Kıyamete kadar da yaşayacak. Herkesi mutsuz etmek için yaşayacak. Evet, Allah sizi mutlu etmek istiyor. Ama şeytana da sizi yoldan çıkartmasına dair olan izni vermiş. Öyleyse Allah-u Teala sizin iradenizden bir şeyler bekliyor. Ancak iradenizi kullanabilirseniz, seçim hakkınızı kullanabilirseniz, şeytan adım adım size hakim olmaktan beri kalacaktır. Aşağı doğru düşecektir. Öyleyse onun gayesi ne? Gayesi sizi... Yok, dokunma. Onun gayesi sizi adım adım tuzağına düşürmek. Ve ömrünüz boyunca size bu şeyi söylediğim şeyleri ve söyleyeceğim şeyleri duymamanızı temin etmek. Her insanla ayrı ayrı uğraşırlar. Evet, Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama sizin iradenize bağlamış mutluluğunuzu. Yani Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sizin saadetiniz. Öyleyse bu saadeti yaşamak hepiniz için söz konusu olan bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Saadet dediğiniz şey uzaklarda değil. Ama siz onu yaşamak için gerekli ilmin bir kısmına sahipsiniz. Elinizden geldiği kadar bu istikamette bir gayretin sahibi olacaksınız. Ve her güzelliği yaşamak üzere varsınız.

Şimdi böyle bir dizayna baktığımız zaman neden insanların çok büyük bir çoğunluğunun mutsuz olduğunu görürüz? Çünkü iblis onların iç dünyasında, onların iç seslerini, sessiz seslerini taklit ederek devamlı onlara kendi düşünceleriymiş gibi yutturarak onları kendi düşünceleri olduğuna ikna ederek yanlışları onların tatbik etmesini sağlamaya çalışıyor. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. Öyle bir yapıyla yaratıldınız ki Allah'a açık olması gereken bütün kapılarınız kapalı. Ve şeytana ileride kapatacağınız, kapalı olması gereken bütün kapılar açık. Başlangıçta kulvara bu şartlarla çıkıyorsunuz. Allah'a açık bütün kapılarınız kapalı. Gözlerinizde hicab-ı müstira var. Kapalı. Kulaklarınızda vakra var, kapalı. Kalbinizde ekinnet var, kapalı. Kalbinizin kulakları mühürlü. Kalbinizin gözleri dışa ve tatlı bir perdeyle örtülü. Kalbinizin idraki fıkıh hassası mühürlü. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük konumda. Yetmez. Hem şeytana dönük konumda hem de Allah'tan gelecek olan nurların kalbinize girmesi lazım gelen kapısı mühürlü. Yetmez. Kalbinizin içinde iman yazması lazım ama küfür yazıyor. Bütün insanlar bu konumda yaratılır. Ve Allah Teala bütün insanları bu konumdan kurtaracak olan özelliği bütün insanlara teslim etmiş. Bu Hanif fıtratıdır. Hanif fıtratı sizi kurtaracak olan Allah'ın size verdiği bir can simididir. Ve iradenizi mutlaka devreye sokmak mecburiyetindesiniz. Her şey bir taleple başlıyor Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Nasıl bir müesseseden bahsediyoruz? Çok basit bir müessese, bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytan bu dileğin sizi kendisinden ayıracağını, sizi mutlaka Allah'ın cennetine alacağını çok iyi biliyor. Onun için sizlerin Allah'a ulaşmayı dilememeniz için bugüne kadar her şeyi yapmış. Öyle ki 21. yüzyılın ve 3. milenyumun başlangıç noktasında eğer Allah Teala bize öğretmeseydi Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtulamayacağını, ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz cehennemden kurtuluşunuzun mümkün olduğunu, biz de bunu size söyleyemeyecektik. Ve böylece Allah'ın cennetine hiçbiriniz ulaşamayacaktınız. Çünkü bugünün din öğretimi bunu defterden silmiş. Sadece bunu mu? İslam'ın 7 safhasını da defterden silmiş.
Ama Kur'an-ı Kerim'den silememiş. Tatbikattan silmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde her şeyin en güzele dönüştüğü bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse bilin ki bu mutlaka iradenizi kullanmanıza bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ilk irade adımınız budur. Kurtuluşunuz mümkün değil. İrşat makamına tabi olmazsanız, birinciyi yapmazsanız, ikinciyi zaten Allah'ın istediği boyutta yapamazsınız. Çünkü mürşide tabiyetiniz 10 tane ihsanla olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız 10 tane ihsan size hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Allah hiçbir zaman mürşidinizi göstermeyecektir. Hiçbir zaman ona ulaşmayacaksınız. 10 tane ihsan almadan herhangi bir mürşide ulaşan kişinin kurtuluşu da mümkün değildir. Görüyorsunuz ki başlangıçta mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bununla 10 tane ihsan alacaksınız. Tabi olduğunuz zaman mürşidinize 10 tane de nimet olacaksınız. Böyle başlayacak hidayetiniz. Ruhunuzun hidayeti, fizik vücudunuzun hidayeti, nefsinizin hidayeti. Her birisi mutluluğunuzun merdiveninin bir safhasını teşkil eder. Ruhunuzun hidayete erdiği noktada ilk hidayet, ilk teslim tamamlanmıştır ruhunuzu. Allah'a teslim ettiniz. 22. basamak. Sonra fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi, sevgili kardeşlerim, işte insanların çoğunun neden mutsuz olduğunun arkasında iblis var. İnsanlara Allah'a ulaşma dileğini unutturmak için insanlık tarihi boyunca uğraşan iblis. Her peygamber zamanında buna mani olamamış. İnsanlar mutlaka bu 7 tane safhayı yaşamışlar. Tabi insanlardan tabi olan küçük bir kesim. Ama aradan asırlar geçtikçe o mukaddes kitapta yazan bütün faktörleri iblis adım adım tatbikat defterinden silmeyi başarmış. İşte bugün 32 farzı ve 54 farzı incelerseniz orada ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne tabiiyet, ne ruhun Allah'a teslimi, ne fizik vücudun, ne nefsin, ne iradenin Allah'a teslimi, hiçbirisi yer almıyor. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı mutluluğun bütün temel merkezleri yok edilmiş. Sevgili kardeşlerim, kim cennet saadetini istiyorsa hiç üzülmesin. Cennet saadeti hiç de insanların sandığı kadar uzaklarda değil. Cennet saadeti insanların sandığı kadar uzaklarda değil asla. Öyle bir muhteva ki bu, cennet saadetine ulaşmanız, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece

Teala son derece kolay bir standarda bağlamış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Mutlaka Allah onu cennetine alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kadar açık ve net olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almasına rağmen, bu kadar açık ve net olarak yıllardan beri bu hakikatleri söylememize rağmen, insanlar o öğrendikleri yanlış ilmin, faydasız ilmin standartları içinde Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. İblis insanları bir korkunç tuzakla tuzağa düşürmüş. Diyor ki bunca alim bilmiyor da o mu biliyor? Gerçekten çok mantıklı görünüyor. Eğer bu kişi bunu kendiliğinden söyleseydi, bu söz geçerliydi. Ama Kur'an'dan söylüyor. Ve Allah'ın öğretisiyle söylüyor. Şimdi eğer öyleyse o zaman Kur'an-ı Kerim'in tetkik edilmesi gerekmez mi? Tetkik edildiği zaman İblisin bütün foyası çıkacak meydana. Kur'an indirildiğinden bu tarafa madde bir, bütün sahabenin bu size söylediğimiz bütün mutluluk vasıtalarını hedeflerini gerçekleştirdiğini göreceksiniz. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mucizesine tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Kur'an ayetleri net olarak söylüyor bunu. Ve Allah-u Teala farz kıldığını söylüyor bütün bunları. Ve insanlar unutmuşlar. Tamam, buraya kadar tamam. Birisi çıkıp da Allah'ın öğretisini onlara açıkladığı zaman insanların ne yapması gerekir? Bu gerçek olamaz diye düşünmeleri tabidir. Ama bununla yetinecekler mi? Hayır. Tahkik etmek mecburiyetinde insanlar. İşte insanlığın en büyük fiyaskosu burada. Tahkik etmek noktasına iblis insanları ulaştırmamak için her şeyi yapar. Ve yapıyor. Böyle bir dünya cambazhanesi oluşturmuş ki haklılar haksız mevkiinde ve sahtekar gibi gösteriliyor. Allah'tan öğrenenlerin öğrendikleri şeyler hakikat değilmiş gibi lanse ediliyor. Bütün doğruların asırlar boyunca şeytan tarafından çarpıtıldığı bir öğretim sistemi insanlara veriliyor. Şimdi düşünün, 14 asır evvel Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Söylediğim bu 7 safayı farz kılmış. Bütün sahabe 7 safayı da gerçekleştirmiş. Bugün farzların hiçbiri uygulanmıyor. 7 safanın 7'si de yok. Ve birisi çıkıp diyor ki Allah-u Teala bana bunları size öğretmemi emretti. İslam'ın 7 tane safası vardır. Bunları bütün sahabe yapmış. İşte şu şu farzlar bu ayetlerle Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Yetmez, bütün peygamberler de bunları yapmışlar. Kendine tabi olanlarla birlikte. Ve insanlar hala aldatılıyor. Aynı faydasız ilim, asırlar boyunca iblisin saptırmayı başardığı ilim, insanları hidayetten men ediyor.

İşte onun için bugün hidayet çağındayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugün hidayet çağındayız. Asr-ı hidayetin eşiğinden içeriye girdik. Mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bütün dünyaya hidayet nuru mutlaka yayılacaktır. Göreceğiz önümüzdeki günlerde Allah-u Teala neleri nasip kılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hamdolsun ki sizlere buradan seslenebiliyoruz. Hamdolsun ki her an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Elbette bizlerin yaşadığı bu güzelliği kıskananlar olacaktır. Elbette bizleri çekemeyenler olacaktır. Elbette bize Allah'ı anlatıyoruz diye düşman olan şeytanın taraftarları olacaktır. Bu dediklerimi yerlerine oturtabilenler mutlak saadeti yaşayacak olanlardır. Dikkat edin, elinizde kainatın en sağlam delili var, Kur'an-ı Kerim. En sağlam peygamberi var, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kainatta en çok bağımlı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olan sahabe var, Kur'an-ı Kerim'de örnek verilen. Yedi safanın yedisini de yaşadıklarını kesin olarak ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. 14 asır sonra insanların cennete girmesinin bütün ümitleri yok edilmiş. Cennete girme ümitleri ve cennetin safaları, oraya ulaşabilme safaları iblis tarafından yok edilerek, tatbikattan kaldırılarak İslam'ın bacakları kesilmiş. Dünya saadetine ulaşmasının insanların, dünya saadetine ulaşmasını sağlayacak olan şartlar, farzların içinden çıkarılarak İslam'ın kolları da kesilmiş. Hem cennet saadeti ne ulaştıracak olan farzlar, devreden çıkarılmış, farzların arasından çıkarılmış, hem dünya saadetine ulaştıracak olan farzlar, dünya farzların içinden çıkartılmış ve İslam'ın bacakları da kolları da kesilmiş, İslam bitkisel hayata atılmış. Mutluluk da öyle tabi. Ama sizler, sevgili kardeşlerim, sizler bu mutluluğu yaşayacak olanlarsınız. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu standartlarda sizlere sonsuz mutluluklar dileriz. Saadeti bütün boyutlarında yaşamanızı dileriz. Ve Allah'a sımsıkı sarılmanızı, doğruları öğrenip Kur'an'ı, Allah'ın doğrularını, mutluluğu herkese öğretilmenizi dileriz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenayin kılmasını yücelerimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bu akşam sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: شغلة تقدم مشتركة
1: Tamam. Tamam inşallah. Allah razı olsun. Burada her şey normal. Tamam. Allah razı olsun. İnşallah. Allah razı olsun. Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyzeyim ya ibn-i şeytan acımsın. Rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmiddin iyâken abidu ve iyâken estayin ettiniz. Rezzilâ enâm kevaleyhim zâlim ve zûbi aleyhim ve rezzâlim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere böyle hitap edebilmek, can dostlarım, gönül dostlarım diye hitap edebilmek bir büyük güzellik diye düşünüyorum. Hepimiz aslında kalp dostuyuz. Allah, siz ve ben, bizi birbirine bağlayan kalplerimiz, Allah yoluna çarpan kalplerimiz. Bu sebeple gönül dostu oluyoruz. Bir taraftan Allah'ın gönüllü dostları, bir taraftan gönül dostları, kalp dostları. Kalp bizleri Allah'a bağlayan vasıtanın adı. Kalp deyince hep insanlar vücutta hareket halinde olan hayatiyetin yegane temsilcisini düşünürler. Bir taraftan vücuttaki kirlenmiş olan kanı toplayan, kendisini toplayan, geri çekerek dünyanın çevresinden daha uzun bir damarlar sistemi vasıtasıyla kirlenmiş olan kanı kendisine çeken ve akciğerlere göndererek temizlenmesini temin eden ve temizlendikten sonra tekrar bütün vücuda dağıtan tatlar damar ve atar damardan oluşan iki grup damar sistemiyle bütün vücudu hayat unsuru yapan, vücuttaki hayatiyetin devamını sağlayan bir müesseseden bahsediyoruz. Kalbimiz. Nasıl fizik vücudumuzun bir kalbi varsa, nefsimizin de bir kalbi var, ruhumuzun da bir kalbi var. Fizik vücutta bir hayatiyet konusu olan kalbimiz, nefsler arasında hayatla ilişkili değildir. Çünkü her ikisi de ayrı ayrı alemlere ait enerji bedenlerdir. Fizik vücudumuz hangi değişiklikleri yaşarsa, şekli nasıl değişikliklere tabi olursa, nefsimiz de ruhumuz da aynı standartlarda değişir. Ama onların da kalbi vardır. Öyleyse fizik vücudumuz kadar önemli mi nefsimizin kalbi, ruhumuzun kalbi? Daha önemli. Çünkü bütün manevi tekamülümüz, kemal derecelerinde olgunlaşmamız, insanın kamil oluşumuz, işte ruhumuzun kalbiyle nefsimizin kalbi arasındaki ilişkilere bağlıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep kalpten bahseder. Kalp, kalp, kalp. Acaba nedir nefsimizin kalbi, nedir ruhumuzun kalbi? Ruhumuzun kalbi değişmeyen özelliklerin sahibidir. Bu kalpte 19 tane haslet sıralanır. Bu hasletlere baktığımız zaman bütün güzelliklerin ruhumuzun kalbini sardığını, kuşattığını, lebalep doldurduğunu görürüz. Bunların arasında en belirgin faktör, pek çok karşıtını muhtevasına alan, pozitif anlamda muhtevasına alan bir güzellikler abidesidir sevgi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, gelin beraberce hamd edelim, şükredelim ki ruhumuz var ve ruhumuzun kalbi var ve ruhumuzun kalbinde hasletler var. 19 tane haslet. En önemlisi sevgi olan, her şeyi çevresinde toplayan ve bütün güzellikleri yaşamamıza sebebiyet veren ana unsur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhumuzun kalbi bu özelliklerle hep doludur. Hiç değişmez. Bu muhteşem yapısını hiç değiştirmez. Sadece güzelliklerden yanıdır. Sadece mutluluktan yanıdır. Sadece Allah'a dönüktür. En ufak bir şekilde şeytandan tesir alması mümkün değildir. Şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. Şeytan sadece bir mutsuzluk vasıtasıdır. Bütün insanları korkunç bir sona, cehenneme ulaştırmaya çalışan, dünya hayatında da sonsuz, huzursuz olmalarını isteyen, İnsanların sıkıntı içinde yaşamalarını isteyen, mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmelerini isteyen bir yapının sahibidir İblis. Ve tesir edebildiği alan nefsimizin afetleridir. Öyleyse ruhumuza dikkat edin. Ruhumuz sadece insanda bulunan çok özel bir vücuttur. Fizik vücudumuz nefsimizin de ruhumuzun da mekanıdır. O mekanı temiz tutun sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala öyle istiyor. Temizliği esas almış. Bu sebeple Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin temizlik imandandır buyuruyor. Sadece insanda mevcut olan, kainattaki insan dışında hiçbir yaratıkta mevcut olmayan bir vücudumuz, bu vücudun adı ruhtur. Allah'tan gelmiştir düşünülerek ve Allah'a geri dönecektir. Allah Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük ve nefaha fihi ruhihi. Ruhumuz öldüğümüz zaman Allah'a geri dönecek olan ruhumuz ve ölmeden evvel onu Allah'a ulaştırmakla vazifeli olduğumuz ruhumuz, kalbinde sadece hasretler taşıyan, sadece hasretlerden oluşan ruhumuz. Nefsimizde hangi afet varsa onun zıttının mutlaka ruhumuzda olduğunu hasret olarak bilmemiz lazım. 19 tane hasret. Ruhumuzun kalbi bunları muhtevi, değişmesi mümkün değil. Nefsimiz berzah aleminin varlığı, ruhumuz emr aleminin varlığı, iki varlık birbirinden farklı bir özellik taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinize baktığınız zaman ondaki en önemli varlığın nefsin kalbi olduğunu göreceksiniz. Çünkü mutsuzluğunuz veya mutluluğunuz nefsinizin kalp yapısına bağlıdır. Öyleyse bu kalbi yapıya dikkatle bakın. Nefsinizin kalbi hepiniz için bir işaret taşır. Bütün insanların kalpleri başlangıçta nefs kalbi olarak düşünüyorsak %100 afetlerden oluşmuştur. Nefsimizin kalbi 19 tane afetten oluşuyor ve bu afetler nefsimizin kalbini %100 doldurur. Bu afetler karanlıklarla temsil olunur. Başka bir ifadeyle nefsimizin kalbi kapkaranlıktır. Hayata geceyle başlar. Birçok insan ne yazık ki hayata geceyle son verirler. Hayatları geceyle başlar ve geceyle biter. Nefsin kalbi kapkaranlık bir ortamda o kişinin hayatında yer alır ve kapkaranlık bir ortamda nefs o vücudu terk eder. Kişi ölmüştür, nefs de derdi alemine gidecektir. İşte can dostlarım, gönül dostlarım, marifet o kapkara karanlıklardan ibaret olan nefsinizi Allah'ın nurlarıyla doldurmak ve onu ruhunuzun kalbi kadar pırıl pırıl aydınlık yapmak işte temel göreviniz. Bütün gayretinizle nefsinizin tezkiyesine ve tasfiyesine gideceksiniz. Bu konu Allah Teala tarafından nefsinizin hidayeti olarak size emredilmiştir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini nefsinizin hidayetini ihata eder. Nefsinizin hidayeti nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok edildiği bir noktaya ulaşmak şeklinde tecelli eder. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar. Öyleyse nefsinizin kalbi çok önemli bir hastadır. Sizi mutsuzluk karanlıklarından mutluluk aydınlıklarına ulaştıracak olan sizin gayretinizdir. Nefsinizin kalbi sizin gayretinizle değişime uğrayacaktır. Allah Teala diyor ki Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz insanı bir aksini takvim içinde yarattık. Sonra onu esfelin safiline yani cehennemin en alt kademesine reddettik diyor. Burada insan adını verdiği, Allah-u Teala'nın insan olarak kullandığı vasıta nefstir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bazen nefse ruh der. Bazen fizik vücuda nefs der. Nefs kelimesini fizik vücut içinde, nefs içinde, ruh içinde kullanır. Allah-u Teala'nın bu dizaynında aslında ruh kelimesi başlı başına bir güzelliği ifade eder. Ama muhtevayı yerli yerine tutmalısınız. Ruhunuz emr aleminin varlığıdır. Nefsiniz berzah aleminin varlığıdır. Fizik vücudunuz zahiri alemin varlığıdır. Üç vücudunuz üç ayrı alemle ifade edilir. Bunlardan fizik vücudunuzun alemiyle ruhunuzun alemi asıldır. Nefsinizin alemi zahiri alem olan fizik vücudunuzun aleminin zıttını teşkil eder. Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Fizik vücudunuz ve nefsimiz bir bütünü ifade eder. İki zıttın bir arada bulunmasıdır. Ruhumuzsa emr aleminin varlığıdır. Zıttı zulmani alemdir. Gayb alemi cinlerin aleminin adıdır. Aslında fizik vücudun dışındaki bütün alemler insan statüsündeki bütün mahlukat için gayiptir. Hepsi gayiptir. Ama her alemin bir adı olduğu için gayb alemini sadece cinlerin yaşamakta olduğu alemin adı olarak kullanıyoruz. Ve gayb aleminin zıttı da cinlerin, nefslerin yaşamakta olduğu berzah alemi. Böylece zahiri alem asıl onun zıttı olan berzah alemi ikinci alem. Gayb alemi asıl onun zıttı olan kendisine ait olan berzah alemi dördüncü alem. Emri alemi asıl onun zıttı olan zilvani alem altıncı alem. Ve altı tane alemi altı zaman parçasında yaratmış Allah Teala. Sonra arşa istiva etmiş. İnsan için söz konusu olan bu esfeli safiliğine gidecek özellikle yaratılan nefsi esfeli safilin yerine cennetin en üst makamına ulaştırmak olmalıdır. Öyleyse nefsiniz var. Nefsinizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle dolu %100 ve afetler karanlıklarla temsil edilir. Dikkat edin, nefsinizin kalbinde afetleri çekim gücüyle nefsinizin kalbinde tutan bir kelime yazar. Doğuşunuzdan itibaren bu kelime kalbinizde Allah-u Teala tarafından yazılmıştır. Kelimenin adı küfür. Bütün nefslerin kalpleri mühürlüdür. Bütün nefslerin kalplerinin içinde küfür yazar. İşte Allah-u Teala Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki, Habibim, sen onlara, o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir, değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Kafirlerin kalpleri mühürlüdür, buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse bir kalbimiz var ve doğuştan itibaren mühürlü, doğuştan itibaren içinde küfür yazan bir kalbin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi bu özellikleri taşıyor. Nefsinizin kalbindeki küfür kelimesi karanlıkları nefsinizin kalbine çeken ve onları sımsıkı orada zapt eden bir çekim gücünün, atraktif gücün sahibi. Ve bu sebeple nefsinizin kalbi doğduğunuz andan itibaren karanlıklardan ibarettir. Her geçen gün nefsinizin kalbinin iki kapısından birisi olan zulmani kapıdan şeytan nefsinizin kalbinin içine devamlı daha çok karanlık lambalar. Karanlıklar nefsinizin kalbinin en altında bulunan, dibinde bulunan zulmani kapıdan nefsinizin kalbinin içine dolar. İşte böyle bir dizayn söz konusu nefsinizin kalbi için. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi bu özelliklerle yaratılmış. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık, iftiralar, hasislik, cehalet, bunun gibi 19 tane afet nefsinizin kalbini doğuşunuzdan itibaren işgal etmektedir. Bütün insanlar nefslerindeki bu 19 tane afet nefslerinin kalbini %100 kuşatmış olarak doğarlar. Afetlerin toplamı hiç kimsede değişmez. Basit bir dizayna verelim. Diyelim ki Allah-u Teala nefsinizin kalbindeki her afete 10 puan vererek sizi yaratmış. Bu nefsinizin kalbindeki afetlerin hepsi birbirine eşit olsaydı 190 puan olacaktı nefsinizin kalbindeki afetlerin toplam puanı. Ama öyle vermemiş Allah-u Teala. Nefsinizin kalbinin afetlerini o 10 puanın değişik varyasyonları olarak vermiş. Her afette puan değişiyor ama toplam, eğer nefsinizin kalbindeki afetler 10'ar puan olsaydı 190 puan olacaktı ya, bütün insanların kalplerindeki afetler toplama hep 190 puan çıkıyor. Fakat her birinin yapısı başkasından farklı. Kiminin öfke afeti fazla, kiminin kıskançlık afeti, kiminin nefret afeti, kiminin korku afeti, kiminin cehalet afeti. Her afet 10 puanın aşağısında veya yukarısında veya bazıları 10 puan, ama netice hiç kimse de farklı değil. Allah kimseye adaletsiz davranmamış. Neticede hayali bir rakam olarak söylüyorum. Nefslerin kalbi her afet için 10 puandan olursaydı, neslinizin kalbindeki 19 grup afetin toplam puanları 190 olacaktı. Ve işte bu esasa göre düzenlenen Allah-u Teala bütün kalpleri yine imajiner bir rakam olarak 190 puanla oluşturmuş. Ama afetler herkeste değişik. İki tane insan kalplerinin yapısı birbirine eşit olarak yaratılmamış. Bütün insanlar birbirinden farklı bir nefs kalbi özelliğinin sahibi ama toplam puan hiç kimse de değişmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir ortamda kulvara girersiniz, eşit şartlarda hepinizin kalbinde 190 puan karanlık, 190 bin puan veya 190 milyon puan diyebilirsiniz. Netice değişmez. Herkes birbirinden mutlaka farklı bir pozisyonda yaratıldığı için sayıyı ne kadar çoğaltsanız netice değişmez. Herkes aynı seviyededir. Herkesin kalbi hiçbir boşluk olmaksızın, aydınlık boşluk olmaksızın %100 karanlıklardan ibarettir. İşte bu kalbinize dikkatle bakın. Esfeli safiline sizi mutlaka götürecek olan bir özellikle yaratılmış nefsinizin kalbi. Ve Allah Teala sizin iradenize teslim etmiş nefsinizi ve nefsinizin afetlerini. Diyor ki aklan, nefsinin kalbini afetlerden temizle, hasretlerin bir benzeri olan faziletlerle donat. Ruhumuzdaki güzelliklerin 19 ayrı grup güzelliğin adı hasletler. Fakat nefsinizin kalbini ruhunuzun kalbine eşit kılacak olan değişim araçları haslet adını taşımıyor. Bunlar faziletlerdir. Fazıl kelimesi ve fazilet kelimesi aynı kökten geliyor. Fazilet, fazıllar manasına geliyor. Yani fazıl kelimesinin çoğulu fazilet. Nefsinizin geceyle başlayan hayatını gündüz yapmak ve etrafını aydınlatan bir nura sahip olmak sizin gayretinizin eseri olacaktır. Bu açıdan nefsinizin kalbi önemli bir hedef teşkil eder. Bütün insanlara Allah'ın verdiği emir, nefsinizin kalbini daimi zikre ulaşarak pırıl pırıl bir hale getirmeniz, bütün afetleri çok bilerek yerine faziletleri yerleştirmeniz. Öyleyse nasıl bir ortamdan bahsediyoruz? bahsettiğimiz ortam son derece açık. Ruhunuzun kalbindeki %100 nura paralel bir yapıya nefsinizin kalbinin de kavuşması lazım. Öyleyse nefsinizin kalbi zulmetten nura ulaştırılmalıdır. Allah Teala Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a mutlaka ruhunu ulaştıracağına inanan aminu olanların dostudur diyor Allah Teala. Ve onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Başlangıç noktası zulmet, karanlıklar. Sonuç noktası nur. Nefsinizin kalbi %100 hasret faziletlerle dolacak olması lazım. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ رَحْمَتُهُ. Allah Teala diyor ki içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbine ulaşamazsa. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum min ebeda. Ebediyen nefsinizin kalbini tezkiye edemezsiniz. Ancak Allah nefsinizi tezkiye eder. Oysa nefsinizin kalbi tezkiye ve tasfiye adı verilen iki etapta sonuca ulaşacaktır. 21. basamakta nefsinizin kalbindeki nurlar %50'nin ötesine geçer. Nefsinizi tezkiye noktasına ulaştırmış olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 nurlara dolar. Bunda da ise tasfiyedir. Allah Teala Necm Suresinin 32. ayet-i kerimesinde boşuna nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin, söylemeyin. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir diyor. Öyleyse nefs tezkiyesi takva sahiplerine ait olan bir olaydır. Nefsin kalbinin %51 nurla kaplandığını ifade eder. Ama bir gün tasfiye olacak nefsinizin kalbi, işte o zaman nefsiniz de hidayete erecek. Nefsinizin kalbi hidayetin temelini teşkil eder. Nefsinizin hidayeti ancak nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolduğu zaman tezkiye, tasfiye olur. Ve tasfiye üzerinize Allah tarafından farz kılınmıştır. Yani nefsinizin hidayeti ve Allah-u Teala hepinizden ezelde yemin almıştır. Nefsinizi tezkiye edeceğinize dair ve tasfiye edeceğinize dair. Bu bir hidayettir. Nefsinizin hidayeti bir kalp hidayetidir. Nefsinizin kalbinin %100 nurlarla dolması için bir dizayndır. Olay kalbinizde gerçekleşir. Hadis suresinin 16. ayeti kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de kalpleri zikir sebebiyle katılaşmış, sertleşmiş, aradan uzun zaman geçip de kasiyet bağlamış insanlardan olmayın diyor Allah-u Teala. Zikir sebebiyle katılaşmak, yani zikri ihmal etmek sebebiyle, zikir yapmamak sebebiyle, sebep gene zikir ama yapılması değil, yapılmaması. Nefsin kalbi iki hedefe birden yönelir. Her geçen gün biraz daha katılaşır, sertleşir, her geçen gün iki biraz daha kararır. Böyle insanlara kalpleri kararmış ve sertleşmiş insanlar, kalpleri hasta, maraz insanlar olarak hitap ediyor Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde. Öyleyse nerede kalbin kasiyet bağladığını duyarsanız bilin ki orada iki özellik birden vardır. Kalp hem nefsin kalbidir bu, hem sertleşmiştir, taş gibi sert olmuştur, hem de kararmıştır. Kararmak ve sertlik kasiyetin iki temel unsurudur. Yumuşaklık ve nur eskiyenin ve tasfiyenin sembolüdür. Öyleyse karanlık şeytanın dostudur. Nur Allah'ın dostudur. Karanlık şeytandan nefsinizin kalbine gelip nefsinizin kalbini doldurur. Nur Allah'tan gelir, nefsinizin kalbini doldurur. Hangisinin hüküm ferma olacağı sizin seçiminize ve gayretinize bağımlıdır. Öyleyse kalbinizin Allah'ın nurlarıyla aydınlanması söz konusu olduğu gibi kalbinizin şeytanın karanlıklarıyla kararması da söz konusu olur. İşte Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde kalpleri aradan uzun zaman geçip de kararmış ve sertleşmiş olanlardan bahsediyor. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُهْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. O kafirler var ya diyor Allah Teala, onlar tağutun, insan ve cin şeytanların dostudur. Şeytanların, insan şeytanların ve cin şeytanların dostudur. Kafirler, onların kalpleri nurdan zulmete götürülür diyor. Tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Peki Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın verdiği işaret, görüyorsunuz ki kalple alakalı. Ve kalbin kasiyet bağlaması kalbin kararması, kalbin sertleşmesi söz konusu. Peki yumuşaması da söz konusu mu? Elbette. İşte Zümer suresinin 22 ve 23. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki Zümer 22'de sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği, göğüslerinden kalplerine yol açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Öyleyse Allah-u Teala insanların kalbine yol mu açıyor? Evet, yol açıyor. Allah-u Teala göğsü şerh ederek kalbine nur ulaşmasını sağlıyor kişinin. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime açar buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların göğsünü Allah-u Teala'nın teslime açması söz konusu. Aslında göğsünden kalbine bir nur yolu açması söz konusu. Kodlanmış bir nur yolu. Bu kod rahmet için geçerli, fazl için geçerli. Bu kod rahmet ve salavat için de geçerli. İki grup nur. Rahmet ve fazl, rahmet ve salavat. Nefsinizin kalbine Allah'ın katından bu iki tane nur taşınır. Ve nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurmak üzere. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse nefsinizin kalbine nurların ulaşması söz konusudur. Rahmet, fazl ve salavat. İşte nasıl hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi nefsinizin kalbinin sertleşmesini içeriyorsa, Allah-u Teala bir başka ayet-i kerimesinde nefsinizin kalbinin yumuşamasından bahsediyor. Birbirine zıt iki tane unsur. Kalbinizin yumuşamasını temin eden faktöre baktığımız zaman bunun gene ikili bir nur grubu olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Zümer 22'de insanların kalplerine Allah'ın nurlarının ulaşmasıyla o kişinin kalbinin Allah'ın nuruyla kaplandığını söylüyor. Temel faktör kalbe Allah'ın nurlarının ulaşması. Aynı standardın tersini Zümer suresinin bir sonraki ayet-i kerimesinde açık olarak görüyoruz. Böyle bir olayın kişinin kalbine nur ulaşmasının kişinin kalbini yumuşattığı kesinlik kazanıyor. Diyor ki Allah-u Teala Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşamihen mesaniye takşerirü minhü cülüllezine yahşevne rabbihim sümmetel evin cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah zâlike hüdallahü yehti men yeşâyü ve men yüdlül femâlehu min hâdin. Diyor ki Allah kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak, benzer olarak ikişer ikişer indirir diyor. Zarf ve mazruf. Zarf rahmet, mazruf fazl. Birinci ikili, zarf rahmet, mazruf salavat. İkinci ikili. İkişer ikişer Allah-u Teala katından bunları indiriyor diyor Allah-u Teala. Ne yaparmış? Bunlar kişiyi huşu sahibi yapar ve tüylerini ürpertirmiş. Hadis suresinin 16. ayeti girmesi huşunun böyle oluştuğunu söylüyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Öyleyse nefsimizin kalbindeki huşu Allah'ın katından inen bir tek bir nurla oluşuyor. Bu nur rahmet nurudur. Rahmet partikülleridir sadece. Çünkü bu noktada kişi mürşidine henüz ulaşmamış, mümin olmamıştır. Allah Teala buyuruyor ki fazlımız sadece müminlere aittir. Bir kişi mümin olmadan, kalbine iman yazılmadan kalbine fazl giremez. Onun için girebilen rahmet partikülüdür. Bütün insanların kalplerinin mühürlü olduğunu söylemiştik, nefs kalplerinin. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine göre mühürlü olduğunu söylemiştik. Bu mühür mürşidinize ulaştığınız güne kadar devam eder. Ama ne zaman mürşidinize ulaşırsanız ihsanla ulaşmanız halinde, yani Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz de Allah Teala size 10 tane ihsan vermişse bunlardan 10.'su mürşidinizi göstermektir. Bu 10 tane ihsanı alan kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala onun kalbinin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Nefsin kalbinden bahsediyoruz tabi. Ve kalbin içine, nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazar. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Nefsin kalbiyle alakalıyız. Diyor ki Allah Teala onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Allah'ın emrinden, Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar desteklenirler, yedirilirler ve onların kalplerinin içine Allah imanı yazar diyor Allah-u Teala. Kalplerin içine iman yazılması söz konusu. Böylece bu kalbin muhtevasında kalbimizin içine imanın yazılması söz konusu oluyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve kişinin kalbi önemli. Görüyoruz ki kalbimize bu nurların ulaşması, ikişer ikişer ulaşması söz konusu. Zümer 23'te. Sonuca bakalım. Birinci sonuç. Kalbe ulaşan bu nur sebebiyle kişinin kalbi huşu sahibi oluyor. Hadis 16 ile bir paralel görüntü ve burada da Allah-u Teala huşuyla insanların derileri ürperir diyor. İnsanların derileri ürperir. Bu Allah'ın zikriyle gelen kalbe ulaşan nur o kalbi istila etmeye başlayınca, kalpte birikmeye başlayınca o kişi

şey yoktur diyor Allah Teala. Nice hidayetçi kullanıyor Allah Teala. Bazen mürşit diyor. Mesela Kehf 17'de Veli Mürşit ismi geçiyor. Ama Taha 123'te Allah Teala hidayetçiden bahsediyor. Kısas 50'de Allah Teala hidayetçiden bahsediyor. Öyleyse neden hidayetçi? Çünkü nefsin de, ruhun da, veçin de hidayete adım atabilmesi mutlaka o hidayetçiye tabi olmanıza bağlı. Tabi olmazsanız o zaman hidayete eremezsiniz. Ne ruhunuz 7 kademede hidayete erer, ne fizik vücudunuz 10 kademede hidayete erer. 7 basamak, 10 basamak, size nefsiniz 12 basamakta hidayete erer. Hiçbirisi olmaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse kalbinizi başlangıçta %100 kapkaranlık olan, başlangıçta kas katı olan nefsinizin kalbini hem yumuşatacak hem de aydınlatacak, zulmetten nura çıkaracak olan bir formülü mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Nefsinizin kalbi size onu aydınlatmanız, onu müzeyyen kılmanız için verildi. Nefsinizin müzeyyen olması, Allah'ın nurlarıyla dolması anlamına geliyor. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan kalbin, nefsin kalbinin içini nurlarla doldurmak. Görüyorsunuz ki Allah Teala göğsünüzden kalbinize yol açıyor. Sonra ne yapıyor? Mürşidinize ulaştığınız zaman kalbinizdeki mührü açıyor. Bütün insanların kalpleri mühürlü ve kalbin içinde, herkesin kalbin içinde küfür yazıyor. Ve mührü açan Allah Teala kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbinizin içine o küfür kelimesinin bulunduğu yere imanı yazıyor. Ve böylece kalbinde küfür kelimesi olan bütün insanlar Kur'an-ı Kerim'de kafir adıyla anılır. Kalbinde iman kelimesi yazan bütün insanlar Kur'an-ı Kerim'de mümin kelimesiyle anılır. Küfür kelimesini kalbinde tutanlar, kalbinde küfür kelimesi olanlar anlamına kafirler. Küfrün sahipleri olarak anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kalbindeki imanın sahipleri ise iman sahibi, yani mümin olarak adlandırılıyor. İkisi de kalp yapısına bağımlı. Geceyle başlayan kalbiniz nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman alacakaranlık olur. Tasfiye ettiğiniz zaman güneşin en parlak aydınlığındaki gündüzü temsil eder. Başlangıçta %100 kapkara olan nefsinizin kalbi sonuçta %100 pırıl pırıl bir hale gelir. Başlangıçta kas katı olan nefsinizin kalbi sonuçta yumuşak bir kalp haline gelir. Yumuşaklık ve aydınlık nefsin kalbinin Allah'ın istediği kıvama geldiğini ifade eder. Allah Teala nefsin kalbindeki son durumu halis olmak üzere olarak anlatıyor. Halis olmak, yani nefsin kül olması, saf olması, tertemiz olması, bütün katı katışıklardan
kurtulmuş olması.

0: Diyor ki Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde Ema a'uveru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefâe ve la umiru. Onlar emrolunmadılar. İlla sadece onunla emrolundular. Allah'a kul olmaları için muhlisine, muhlis kul olmaları için, yani nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek nefslerinin kalbini %100 hasletlerden oluşturan, faziletlerden oluşturan, saf kılan, halis kılan insanlar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse nefsimizin kalbi sertlik ve yumuşaklık arasında bir denge kuracaktır. Nefsimizin kalbi zifiri karanlıktan %100 aydınlığa ulaşabilecek olan bir vasatta yaratılmıştır. Ve kalbinizle alakalı her şey, mümin olabilmeniz için nefsinizin kalbinde 7 tane şartın oluşması lazım. Allah Teala nefsinizin kalbindeki ekinliği oradan alacaktır. Bir, yerine ihbat koyacaktır. İki, kalbinize Allah ulaşacaktır. Üç, kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirecektir. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açacaktır. Bu 4 tane temel faktörün ötesinde geri kalan 3 tane kalp şartı mürşidinize ulaştığınız zaman gerçekleşir. Kalbinizin mührünün açılması, kalbinizin içindeki küfür kelimesinin dışarı alınması ve kalbinizin içine iman kelimesinin yazılması. Üçü de mürşidinize ulaştığınız zaman gerçekleşir. Ve nefs tezkiyesine bundan sonra başlayabilirsiniz. Nefsinizin kalbini kür yapabilmek için zikir yapmaya başlarsınız. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve rahmetle salavat partikülleri mürşidinize ulaştığınız için rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da gelmeye başlar size. Dikkat edin. Salavatın size rahmetle beraber ulaşabilmesi için mutlaka kalbinizin mührünün açılmış olması lazım ve bu muhteva içinde bir hükme ulaşmanız lazım. Allah-u Teala'nın indinde fazıllar ancak mührü açılmış olan bir kalbe gelebilirler. Fazıllarla birlikte salavatın gelmesi demek kalbin mührünün açılmış olduğunun kesin işaretidir. Fazıl nefsinizin kalbinde yerleşecektir ama salavat kalbin mührünün açılmasında bir önder olacaktır. Sadece kalbinin mührü açılmış olan insanlara salavat ulaşabilir. Salavat yolu takip eder ve kalbin içine rahmet partikülleriyle beraber girer ve nefsinizin kalbinde nefsinizin kalbinin karanlıklarının iman kelimesinin çekim gücünü etkilemesine mani olur. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar, müzeyyen olur ve neticede bütün güzellikleri saadet unsuru olarak yaşayabilmeniz nefsinizin %100 Allah'ın nurlarıyla kaplanmasına, yani nefsinizin Allah'a teslim olmasına bağlıdır. Öyleyse nefsinizin kalbi bir gün %100 nurlarla dolacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, güzellikler görüyorsunuz ki çabuk bitiyor, size doyum olmuyor ama zaman durmuyor ve başladığımız bir güzellik neticede hep bitmek mecburiyetinde. İşte Allah-u Teala'nın en kıymetli hazinesi zaman devamlı geçer gider. Bu zamanı faydalı alanlarda Allah'a ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olsun.
1: Bir eksik sosyalara muhtemel efendimiz tasavvuf doktoru İskender Ali'yle iç anas yeterliliği kaldılar. Muhtemel efendimiz Rabbimize sonsuz hal teşvik ediyoruz diye Rabbimize ilk sosyalize daha bize ulaştırdık. İnşallah elimizdeki ilk sosyalize tekrar uzak meclisimiz olmasını ile çok kıymetli duvarlarımızı ediyoruz sesimiz için ve tekrar uzak edilmemize sonsuz hürmet ediyoruz inşallah muhtemel efendimiz.
0: Biz de hepinizin gözlerinden muhabbetle öperiz. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veleddâllîn. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yeni bir konuda bir defa daha beraberiz. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Ali İmran Suresi 38. ayet-i kerime. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde şunları yazmış. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hünalike de'a Zekeriya Rabbehu. Kâle Rabbi hebli min nedinke zürriyeten tayyibeten. İnneke semî'ud du'a. İşte orada Hazreti Zekeriya Rabbine dua etti. Dedi ki Rabbim bana katından temiz bir nesil var. Hiç şüphesiz sen duayı işitensin. Yani semisin. Duayı işiten. Zekeriya Hazreti Meryem kendisine verildiği zaman yaşlı bir kişi. Arkadaşlarıyla kim ona kefil olacak diye aralarında bir dizayn geçmiş, bir konuşma geçmiş ve kalemlerini çıkarıp kalem çekişmişler. Yani acaba hangimiz böyle bir dizaynı gerçekleştiririz diye hangimiz bu görevle görevlendiririz diye ve Zekeriya'nın üzerinde kalmış. Hazreti Zekeriya öylece Meryem'in muhafızasına memur edilmiş. Allah Teala Hazreti Zekeriya'dan bahsediyor şimdi. Diyor ki Rabbim bana katından temiz bir nesil ver. Hiç şüphesiz duayı sen işitensin. Yani Hazreti Zekeriya kendisi gibi Allah'a yakın nesillerin oluşmasını istiyor.

Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak görünüyor. Hazreti Zekeriya Allah'tan temiz bir zürriyet istiyor.

Allah razı olsun. 39. ayet şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Fenâdethül melâiketü ve hüve kaymün yusalli fil mihrabi ennallâhe yübeşşürüke bi Yahya musaddikan bi kelimetin minallâhi ve seyyiden ve hasuren ve nebiyyen mine salihin. Zekeriya mihrapta durmuş namaz kılarken

Melekler ona nida etmişler. Melekler seslenmişler Hazreti Zekeriya'ya. Muhakkak ki Allah'tan bir kelimeyi tasdik edici Seyyid nefsine çok hakim ve salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya ile seni müjdeliyor.

Allah Teala'nın dizaynı bu dizayn. Hazreti Yahya'nın bir peygamber olacağı nesline

Hazreti Yahya ile Allah-u Teala'nın onu, Hazreti Zekeriya'yı müjdelediği sonucuna ulaşıyoruz. Burada Allah'ın kullandığı kelimeler var. Hazreti Zekeriya'nın mihrapta yusalli olduğu, namaz kıldığı işaret ediliyor. Allah'tan bir kelime diye Hazreti İsa'dan bahsediliyor. Allah Teala Hazreti İsa'nın Allah Teala'dan bir kelime olduğunu müjdeliyor. Gene bu surenin 45. ayet-i kerimesinde. Ve onu Hazreti Yahya'nın tasdik edeceği ifadeye buyruluyor. Onun seyit olduğu, yani peygamber soyundan geldiği ifade ediliyor. Onun hasur olduğu, yani nefsine son derece hakim olacağı, yani nefsindeki bütün afetleri yok edeceği ifade ediliyor.

salihlerden olacak deniyor ve bir peygamber olacak deniyor. Allah-u Teala Hazreti Yahya için onun geleceğindeki bütün önemli şeyleri böylece anlatmış oluyor. Allah-u Teala'nın indinde Hazreti Zekeriya'ya Allah'ın bir müjdesi, Hazreti Zekeriya'ya Allah'ın müjdesi Hazreti Yakup oğlu Hazreti Yahya, affedersiniz. Ama ayet 40'da Allah-u Teala ben bu müjdeyi alan Hazreti Zekeriya'nın durumu anlatılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi enna yekunu li gulamin ve kat beleganiyel kiberu ve emraatü akır. Kale kezalike Allahü yef'alü ma yeşâ. Hazreti Zekeriya müjdeyi alıyor ve diyor ki Allah-u Teala'ya, Rabbim ben ihtiyarlık çağına ermiş durumdayım. Ve karım da kısır.

Benim nasıl oğlum olur? Nasıl olabilir? Benim çocuğum nasıl olabilir? Allah Teala diyor ki kezalike. Evet, öyledir. Yef'alü ma yeşâ. Ama Allah dilediği şeyi yapar. Dilediği şeyi Allah yapar diyor burada Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın buradaki dizaynı açık ve kesin. Baba ihtiyar. Artık çocuk yapma kudreti yok. Anne de kısır. Zaten hiçbir zaman çocuk yapma imkanı söz konusu değil. Ama Zekeriya böyle bir talepte bulundu diye Allah Teala ona bir çocuk ihsan ediyor. Allah her şeye kadirdir. Ve Zekeriya'nın talebini Allah Teala kabul ediyor. Ona adını Yahya koyacakları bir çocuk hediye ediyor. Ama Zekeriya Allah Teala'ya deyince hem ben ihtiyarlık çağına ermişim hem de karım kısır. İki taraftan da böyle bir çocuk sahibi olmak mümkün değil. Nasıl olacak bu iş diye soruyor. Allah Teala diyor ki gerçekten söylediğin doğrudur. Ama Allah neyi dilerse o olur. Böylece Allah'ın dilediği şey tatbik sahasına giriyor. Öyleyse bakalım 41. ayet-i kerimede Allah Teala neyi işaret ediyor? Bakara Ali İmran suresi 41. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbic'al li ayet. Kale ayetüke ella tükellimen nase selasete eyyamin illa remza. Veskür Rabbeke kesiran ve sebbih bil aşiyyi vel ibkar. Hazreti Zekeriya dedi ki Rabbim bana oğlum olacağına dair bir alamet ver, bir işaret ver. Allah da ona senin alametin insanlarla 3 gün konuşamaman. 3 gün süreyle insanlarla konuşamayacaksın. Bu senin işaretin. Ve ancak işaretle, remzle onlarla anlaşacaksın. Konuşma yetkin 3 gün süreyle yok edildi. Artık senin 3 gün süreyle konuşman mümkün değil. Ve insanlarla olan anlaşmayı işaretlerle, remzlerle sağlayacaksın. Ve Allah Teala diyor ki Rabbini çok zikret. Akşam ve sabah onu tesbih et. Allah Teala burada zikirden bahsediyor. Zikir Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadeti. Allah Teala Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salate tenha anil fahşayi vel münkeri ve le zikrullahi ekber."

Ne diyor Allah Teala Ankebût suresinin 45. ayet kerimesinde? Habibim diyor. Sana vahyettiğimiz o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara, sahabeye oku ve anlat. Biz onu sana vahyettik ki yani onu okuyasın, anlatasın diye onlara. Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Kötü işlemlerden ve nefsin şehvet afetine tabi olmaktan insanları men eder. Ama en büyüğü, en büyük zikirdir. Velezikrullahi ekber. Allah'ı zikretmektir. En büyüğü, bu üçünün arasındaki en büyüğü Allah'ı zikretmektir diyor Allah Teala. Nedir zikir? Allah'ın ismini art arda tekrar etmektir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Öyleyse zikir isimli bir ibadet geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve zikir hepimizin üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Buyuruyor ki Allah-u Teala Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbinin ismiyle, ismini tekrar etmek suretiyle Allah-u Teala'yı zikret. Bu ayet gösteriyor ki bize zikir Allah-u Teala'nın farz emirlerinden birisidir. Üzerimize farz kılınmış. Sadece zikir değil, çok zikirde, yani günün yarısından daha fazla olan zikirde yetmez. Daimi zikir de üzerimize farz. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîran. Ey amin olanlar, Allah'ı zikredin ama çok zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin. Allah bununla da kalmıyor. Bir adım daha öteye geliyor, geçiyor ve daimi zikri de farz kılıyor. Öyleyse zikir farz. Çok zikir farz ve daimi zikir farz. Hepsi üzerimize farz. Daimi zikir de mi farz? İşte Nisa suresi 103. ayet-i kerime Feşkürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, gün üstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah Teala. Ve böylece görüyoruz ki daimi zikir de üzerimizde farz. Ve sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiğini, yetmez ve onların ünleri hep olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu müjdeliyor. Öyleyse hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Bugün mü? Bugün zikir farzların arasında mevcut değil. Ne 32 farzda ne 54 farzda zikri bulamazsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala Hazreti Zekeriya'ya Rabbini
çok zikret diyor. Yani her gün günün yarısından daha çok Allah-u Teala'yı zikret diyor. Ayrıca sabah ve akşam da Rabbini tesbih et. Buradaki Allah-u Teala'nın tesbihten muradı gene Allah-u Teala'dan bahsetmek, onunla ilgilenmek ve onun her şeyden münezzeh olduğunu iç dünyasına kişinin yerleştirmesi. Allah her şeyden münezzehtir. O yegane yaratıcıdır. Ondan başka her şey yaratılandır. Sadece Allah yaratıcıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir olgudan bahsediyoruz. Bizlere Allah-u Teala'nın söylediği şey, bizleri Allah yolunda hedefe ulaştırmak, ruhumuzun da, içimizin de, nefsimizin de Allah'a teslimi hep zikir adı verilen bir müesseseyle tahakkuk eder. İşte bu zikri biz eğer yapmıyorsak o zaman hedefe hiçbir zaman varamayız. Ne ruhumuzu, ne içimizi, ne nefsimizi Allah'a teslim edemeyiz. Oysa ki İslam olmak demek Allah'a ruhen, veçen ve nefsen teslim olmak demektir. Allah razı olsun. Ali İmran Suresinin 42. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Ve'iz kâletil melâiketü ya Meryem'i innallâhe estafâki ve tahâraki estafâki alâ nisâil âlemîn. Allah Teala erkekler için ke diyor, sen kelimesi olarak, ama hanımlar için bu ki oluyor. Ve o zamanlar melekler Hazreti Meryem'e demişti ki, ey Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti ve seni temizledi, tertemiz kıldı, tahir kıldı, tahire kıldı. Ve seni alemlerdeki bütün kadınların üstüne seçti. Seni kainattaki alemlerdeki bütün kadınlardan üstün kıldı diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece Hazreti Meryem Allah Teala tarafından seçilmiş oluyor. Yahya Hazreti Zekeriya'ya annesi erkek olacağını zannediyordu evladının ve onu İslam'a hediye etmek istiyordu. Camide devamlı kalmasını istiyordu. Yani Hazreti Meryem'in devamlı ibadet üzere olmasını, Allah'a nezledilmiş bir bebek olarak yaşamasını istiyordu. Gerçekten Ali İmran ne yani İmran ailesine Allah-u Teala'nın bir hediyesiydi. Geçmiş, geçen seferki açıklamamızda gördüğünüz gibi. Burada Allah-u Teala Hazreti Meryem'den bahsediyor. Yani İmran ailesinin vücuda gelen kızı ve annesi
bu kızı Allah Teala'nın kendine bir evlat vermesini, erkek evlat düşünmüştü o. Allah Teala da onun kalbinden geçenleri biliyordu, erkek evlat istediğini. Ama ona erkek evlat yerine kız evladı uygun görmüştü Allah Teala. Ve Hazreti Meryem'i vermişti. İşte melekler Hazreti Meryem'e diyorlar ki, Allah seni seçti, tertemiz kıldı, tahire kıldı ve seni alemlerin kadınlarının üzerine seçti. Allah razı olsun. 43. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Meryem uknuti li rabbiki vescudi vel ka'ı ve arrakin. Ey Meryem, Rabbine kanitin ol. Ona secde et. Ve rükû edenlerle birlikte rükû et. Burada Allah-u Teala'ya secde etmek, rükû etmek ve kanitin olmak söz konusu. Kanitin olmak ayaktayken gerçekleşen bir olay. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Rükû biliyorsunuz, bir insanın vücudunu belinden itibaren yere paralel hale getirmesi halidir. Secde, başını yere koyması halidir. Secde, rükû. Kıyamda ayakta durması halidir. İşte Allah Teala burada kanetin olmaktan, secde etmekten ve rükû etmekten bahsediyor. Üç halde var. Kanetin olmak kıyam halinde geçerlidir. Ayaktasınız ve düşünüyorsunuz. Sizden bir şeylerin ayrıldığını, ayaklarınızdan yukarıya doğru çıktığını, başınızdan sizi terk ettiğini düşünüyorsunuz. Bu bir şeyler Allah'a doğru uzaklaşıyor sizden. Allah'a ulaştığını düşünüyorsunuz onların ve Allah'ın zatında yok olduklarını düşünüyorsunuz. Bir süre orada kaldıktan sonra tekrar yola çıktıklarını ve size geri döndüklerini düşünüyorsunuz. Böyle bir şey muhakkak ki zaman alıcıdır. Zaten Allah Teala da size bir tek kıyamda bunu gerçekleştirmeniz diye bir emirden bahsetmiyor. Belki birçok kıyamlar ard arda aynı şeyleri düşüneceksiniz. Evvela o içinizdeki şeyler sizde bunu düşünüyorsunuz. Sonra ayaklarınızdan itibaren yukarıya doğru yükseldiklerini hissetmeye çalışıyorsunuz. Kısa bir zaman sonra bunu hissetmeye başlayacaksınız. Vücudunuzdan bir şeyler yukarıya doğru yükselecek. Ve göğsünüze, oradan başınıza, başınızdan da yukarıya çıkacak. Bir taraftan ayaklarınızdan omuzlarınıza doğru yükselirken ayaklarınız, bacaklarınız, karnınız, göğsünüz ve başınızdan yukarıya doğru yükselecek. Öbür taraftan da ellerinizden gene kollarınız üzerinden omuzlarınıza gelen, omuzlarınızdan da başınıza ulaşan, başınızdan Allah'a doğru yükselen sizin içinizden bir şeyleri hissedeceksiniz. Bunlar başınızın üzerinden sizi terk edecekler. Allah'a dönebilecek özellikte olan ama size verdiği bir şeyler. Bu Allah Teala'nın bir özel ihsanıdır. Kanetin olmanızı sağlayacak olan bir şeyler. Bunlar sizi terk eder, sonsuz hızla Allah'a ulaşır ve Allah'ta yok olurlar.
bir süre Allah'ta kalacaklardır. Ve aradan birkaç tane secde geçecektir. Ve tekrar size geri dönecektir. Bu sizi terk eden nesne. Ve başınızdan tekrar vücudunuza girdiğini hissetmelisiniz. Vücudunuza girecek başınızdan ayak parmaklarınıza kadar ulaşacak. Evet, tüm vücudunuzu kaplayacak. Bu size ait olan bir şey. Ama Allah'ta bir süre kaldıktan sonra size dönen siz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, Allah-u Teala sana birçok şeyi vermiş. Ruh vermiş, nefs vermiş, fizik vücut vermiş. Onun ötesinde de bir şeyler vermiş. İşte bu, sizden çıkan, Allah'a ulaşan, Allah'ta yok olan, bir süre sonra tekrar size dönecek olan bu şey, bu ruhunuzdan, içinizden, nefsinizden ayrı Allah'ın özel bir ihsanı. Herkese bunu vermiş. Kim kanaatin olmuşsa o bu olayı yaşamış olan bir insandır. O içindeki şey, bu konuyla ilgili olan, Allah'a varacak olan, Allah'ta bir süre kalabilen, sonra tekrar vücuda dönmek mecburiyetinde olan bir Allah'ın bir ihsanı, bir nimeti, kainatın olmanızı gerçekleştirecek olan bir nimeti, ona ulaşır, orada kalır, tekrar size ulaşır, onun sizin vücudunuza tekrar geri döndüğünü hissedersiniz. Bir süre sonra çıkışları da, geri dönüşleri de net olarak hissetmeye başlayacaksınız. Diyelim ki Allah-u Teala'yı görmüyorsunuz. Tamam, bir mahsur yok. Düşünün, sizden ayrılan Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında ifna olmuştur ve tekrar geriye dönmüştür. Ve tekrar sizin vücudunuza girmiştir. Bu girişler, çıkışlar her namazda birkaç defa tekrar edecektir. Yani her namaz, her vakit namazda birkaç defa, en az bir defa tekerrür edecektir. Ama birkaç defa olması da mümkündür. Yani hemen Allah-u Teala'ya girip hemen geri dönmesi söz konusu değildir. Onda kaldığını hissetmeniz, yaşamanız lazım. İşte kainatın olmak budur. Size ait olan Allah'ın size verdiği bir nimetin Allah'a geriye döndüğünü, Allah'a ulaştığını, tekrar size geri döndüğünü yaşayacaksınız. Tabiatıyla onu da sizi de yaratan Allah'tır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Allah Teala burada namazın üç şeklini de, üç halini de vermiş. Bir, kişinin secde halinde oluşu. İki, rükû halinde oluşu. Üç, kıyam halinde oluşu. Secdeyi ve rükûyu gerçek isimleriyle vermiş. Ama kıyam halinde oluşu, onu kullanmamış. Kanetin olun diye ifade etmiş. Yani istediği şey, bizim sadece kuru kuruya ayağa kalkıp namazın bir rüknünü yerine getirmemiz değil. Ayaktayken Allah'a ulaştığımızı hissetmemiz. Vücudumuzdan bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yola çıktığını, tekrar bize döndüğünü, vücudumuza yerleştiğini, ama Allah'tan gelerek yerleştiğini, Allah'tan bir şeyler alarak geri döndüğünü. Bunu yaşamalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu kanetin olmaktır. Her namazda bunu yaşamaya çalışın. Allah Teala Meryem'e diyor ki kanetin ol diyor. Allah'ın bütün sevgililerine bu emri vermesi eşyanın tabiatına son derece uygundur.
Allah Teala bütün nebilerine, resullerine, üst kademe evliyasına hep o emri vermiştir. Kanitin olmak. Yaşadığınız zaman bu güzelliğe doyamayacaksınız. Namaz kılmak o zaman sizin için çok daha üst seviye bir zevki oluşturacak. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zevktir. Bir büyük zevktir. Oruç tutmak bir zevktir. Zikir yapmak bir zevktir. Her biri ayrı bir zevki simgeler. İnsanlar vardır. Oruç tutarlar. Oruç tuttukları gün öfkelerinden yanına yaklaşamazsınız. Etrafındaki insanları kırar geçirirler. Birçok çocuk Allah Teala'ya şöyle yalvarır. Ya Rabbi, babamız oruç tutmasa da Ramazan günleri bizi dövmese, Ramazan günleri bize şöyle şöyle kötü davranmasa diye. Sevgili kardeşlerim, bu oruç tutmak değildir. Bu bir insanın nefsine zulmetmesi halidir. Birçok insan için bu bir işkencedir. Ve bir kin hadisi bu insanların çevrelerine doğru yayılır. Allah'ın orucunu bir işkence gibi gördükleri için, ama bunu yapmazlarsa da cehenneme gideceklerini düşündükleri için bunu zorla gerçekleştiriyorlar. Büyük sıkıntılar çekerek fena halde açlık hissediyorlar. Özellikle sigara tiryakileri fena halde sigara içme ihtiyacı duyuyorlar. Ve oruç süresince, hele öğlenden sonraki devrede sinirlerinden yanına vurulmayan insanlar haline geliyorlar. Birçok kalbi kırıyorlar ve oruç tuttuklarını zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, oruç bir sulh ve sükun halidir. Daha Allah'tan 10 ihsan alıp da mürşidine ulaşan kişi, daha mürşidine ulaştığı andan sonraki ilk perşembe oruç tuttuğunda o açlık ve susuzluğu hissetmez. Sigara içiyorsa sigara ihtiyacı duymaz. Yani o kişi için oruç tutmak artık bir problem, bir işkence değildir. Bizim bu işkenceyi yaşayan zavallı insanlarımız, giderler lokantada oturanları dövmeye kalkarlar. Ramazan oruç saatleri içinde yemek yiyen insanların aynı işkenceye maruz kalmamaları onları fena halde sinirlendirir, onlara düşman olurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala dininde işte namazın 3 standardı: kıyam, Allah-u Teala kıyam ismini kullanmıyor ama söylediği şey aslı bütünüyle veriyor. Diyor ki kanitin olun. Yani kıyamda Allah'a ulaştığınızı, geri döndüğünüzü düşünün. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala diğer faktörlerine giriyor namazın. Rükû yapın diyor. Rükû yap diyor. Secde de et diyor Hazreti Meryem'e. Ama diğer secde edenlerle ve rükû edenlerle birlikte, aslında bu bir farz namaz emridir. Yani namazın farz hükmünü eğer mümkünse herkes başkalarıyla beraber kılmalı. Sünnetler için böyle bir vecibe söz konusu değil. Ama farzlar için rükûda da, kıyamda da, secdede de başka insanlarla birlikte yapacaksınız. Burada birlikte kıyam edin, birlikte secde edin dediğine göre Allah-u Teala farz namazın standartlarında insanların beraber namazı kılmaları ve aynı anda rüküye gitmeleri, aynı anda secdeye gitmeleri, aynı anda kıyama kalkmaları
bir emir olarak ortaya çıkıyor. Allah razı olsun. Bu emrin bir küçücük noktasına dikkat etmenizi istiyorum. Mutlaka imam sizden daha evvel secde edecektir. Sizden daha evvel rükû edecektir. Sizden daha evvel kıyama kalkacaktır. Çünkü imam takip edilmesi lazım gelen kişidir. Ve namazın bütün sorumluluğu onun omuzları üzerindedir. Kim bir imamla birlikte namaz kılıyorsa sorumluluk tamamen namazı kıldıran imamın omuzları üzerindedir. Yaptığı yanlışlardan o mesuldür. Öyleyse namaz kılanların üzerine onu takip etmek istikametinde hiçbir sakınca söz konusu değildir. Sorumluluk tamamen onun omuzlarına yüklenir. Ali İmran Suresinin 44. ayet-i kerimesinde şöyle buyruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike min enba'il gaybi nuhihi ileyk. Ve ma kunte ledeyhim iz yulkune eklamehum eyyuhum yekfulü Meryem'e. Ve ma kunte ledeyhim iz yahtesimun. Allah Teala diyor ki işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Enba nebeyeden geliyor. Haberler demek. Gaybi gayb haberleridir. Nuhihi ilek. Sana ileyke, sana vahyettiğimiz gayet haberlerindendir. İşte bunlar. Sen ona, yani Meryem'e, Hazreti Meryem'e

Cami de adak olarak camide bulundurduğu için onu hayatı boyunca Allah yolunda hizmete vakfettiği için mutlaka birisinin ona kefil olması gerekiyordu. Kefalet içinde hangisinin kefil olacağına dair bir anlaşma olmalıydı beraberlerinde. İşte bu anlaşma için, bu seçim için kalemlerini attılar, kura çektiler ve kura Hazreti Zekeriya'ya çıktı. Allah razı olsun. 45. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İz kâletil melâiketü ya Meryem'ü innallâhe yübeşşirûki bi kelimetin minhü ismühül mesihü İsa bnü Meryem'e ve cihan fid dünya vel ahireti ve minel mukarrabîn. İşte o zaman melekler Hazreti Meryem'e dediler ki ey Meryem, muhakkak ki Allah seni kendisinden, Allah'tan bir kelimeyle müjdeliyor. Bu oğlu olan Hazreti İsa, Meryem oğlu İsa. Onun ismi Meryem oğlu İsa Mesih'tir.

dünyada ve ahirette şereflidir ve itibarlıdır. Vecih kullanıyor Allah Teala buradan. Vecihan diyor. Şerefli, itibarlı anlamlarına geliyor. Aynı zamanda da mukarrabindir diyor. Allah'a yakınlaştırılmış, yaklaştırılmışlardan, Allah'a yakın olanlardan. Biliyorsunuz ki yakin olmak üç ayrı safa gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu üç tane safa, ilmel yakin, aynül yakin ve hakkül yakin muhtevasını kaplar. Ve üç safa ilmel'in birincisi ilim açısından yakin hasıl etmektir. Ne kalp gözünü ne kalp kulağını ihtiva etmez. Ve kişi Kur'an-ı Kerim'in 25. basamağına kadar ilmel yakin standartlarında gider. Ama bu arada 22. basamaktan itibaren o kişide bir takım değişiklikler olması her zaman mümkündür. Yani arif olması mümkündür kişinin. Böyle bir dizaynda kişinin arif olmasını temin edecek olan bir muhteva geliyor. Bu arif olmak o kişi için kalp gözünün açılması ve kalp kulağın açılmasıyla mümkündür. Ve bu kalp gözü açıldıktan sonra kişi irfan ehli olarak daimi zikre kadar gider. Daimi zikirde aynel yakinin sahibi olacaktır. Hikmet ehli olacaktır. Hayrın sahibi olacaktır. Ve salahın sonunda da Allah'a köle olacaktır. Ulul elbab kademesi de, ihlas kademesi de, salah kademesi de, salahın sonu olan Allah'a köle olmakta hepsi kişiyi hakkül yakinin hudutlarına ve kendisine ulaştırır. Salah makamının ilk dört mertebesi

0: aynen YÖK'in standartlarındadır. Son 3 mertebesi ise Hakkül YÖK'in standartlarındadır. Öyleyse kimdir mukarrebin? Asıl mukarrebinler Allah'a köle olanlardır. Hakkül YÖK'in sahipleridir. Ama ondan evvel de kişi ulul elbab ve ihlas makamlarında da salahın 4 mertebesinde de mukarrebinden birileri olarak dizayn edilir. Öyleyse Allah'a yakın olmak, en yakın olan Hakkül Yakin'in sahipleridir. Allah'ın zatını görenlerdir. Allah'a köle olanlardır. Sonraki yakınlar aynen yakinin sahipleridir. Ulul Elbab kademesinden başlar. İhlas, salahın ilk dört mertebesini içerir. Allah razı olsun. Allah Teala Ali İmran Suresinin 46. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim ve yükellimunun nase fil mehdi ve kehlen ve mines salihin. O beşikte de yetişkinlikte de insanlarla konuşacaktır ve salihlerdendir diyor. Öyleyse beşikte de erişmiş noktada da hep insanlarla konuşacaktır diyor. Öyleyse daha beşikteyken Hazreti İsa daha doğar durmaz konuşmaya başlamıştır. Bu ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Nitekim başka ayetlerde Hazreti İsa'nın daha doğar durmaz konuştuğunu Allah Teala ifade ediyor. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de geçen başka ayetlerde. Bakara Suresi'nin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyurmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet Rabbi enna yekûnü fî veledin. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet Rabbi enna yekûnü li veledün ve lem yemsesni beşer. Kâle kezâlikullâhi yahluku mâ yeşâ. İzâ kâda emren fe innemâ yekûlü lehu kün feyekün. Allah-u Teala'nın o dizayn üzerine, yani meleklerin kendisine söylediği şey üzerine Hazreti Meryem Allah-u Teala'ya diyor ki, Rabbim bana bir insan dokunmamışken, hiçbir insanla temasım olmamışken nasıl çocuğum olur? Allah da ona öyledir. Söylediğin doğrudur. Bir temas olmaksızın hiçbir kadının çocuğu olmaz. Ama Allah dilediği şeyi yaratır diyor. Yani bu Hazreti İsa'nın doğması için senin bir erkekle temas etmen gerekmiyor diyor Allah Teala. Melekler de diyor ki bir emrin yerine getirilmesini, emrin kazasını Allah Teala istediği zaman ona ol der. O da olur. Kün ol feyekün. O zaman olur. Allah Teala ol der. O da olur diyor Allah Teala. Nitekim bu konudan Allah Teala daha ötede de bahsediyor. Hazreti Meryem Cebrail aleyhisselam geldiğinde onunla konuşuyor. Hiç mümkün olabilir mi diyor. Ben hiçbir erkek bana temas etmemişken buna rağmen ben bir çocuk sahibi olayım. Cebrail aleyhisselam da diyor ki hiçbir erkek sana temas etmedi ama o Allah'ın emrettiği şey oldu bile diyor şu anda. Her şey olmuş bitmiş durumda. Hazreti Meryem'le hiçbir şekilde hiç kimsenin bir teması olmamış. Cebrail aleyhisselam'la sadece bu konuşma geçmiş aralarında. Hazreti Meryem hiçbir dizayn içerisinde olmaksızın Cebrail aleyhisselam bir anda onun üzerinde bu işlemi gerçekleştirmiş oldu bile diyor. Meryem, Hazreti Meryem'in haberi bile yok. Allah Teala kök 8. ayet-i kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve yuallimühül kitabe vel hikmete hikmete ve tevrate vel incile. Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Hazreti İsa'ya Allah'ın öğrettiği şeylere beraberce bakalım. Birincisi kitap. Bu kitap ümmül kitaptır. Ondan sonra öğreneceği hikmet, kişinin hüküm sahibi olması, kişinin özelliklerini ifade eder. Sonra Tevrat öğrenecek. Yani kendisinden evvel Hazreti Musa'ya indirilmiş olan Tevrat'ın muhtevası. Yani İslam olmayı öğrenecek Tevrat'tan ve kitaptan ve hikmeti yaşayacak ve ondan sonra da Allah'ın Hazreti İsa'ya verdiği İncil'i Allah-u Teala ona öğretecek. Öyleyse ümmül kitap deyince şunu bileceksiniz. Ümmül kitap 7. gök katının 1. alemi olan zikir hücreleri, affedersiniz, kader hücreleri aşıldıktan sonra ümmül kitaba ulaşılır. Ümmül kitap 7. gök katının 2. alemidir. 10 katlı bir apartman büyüklüğündedir. Ve yerden yaklaşık 4 metre yüksekten en alt noktası başlar. Ve hiçbir yere dayanmadan boşlukta durur. Evet, bir sayfası açıktır. Tabiatıyla 2 sayfa oluyor. Bir sağ taraftaki sayfa, bir de sol taraftaki sayfa olmak üzere 2 sayfası açıktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak, herkes için açık kapılar söz konusudur. Ve Allah Teala burada kitabı öğretecek dediği zaman bu kitabı ona gösterecek. Kitabın sayfalarını açıp o sayfalarda neler olduğunu Hazreti İsa okuyacak manası burada var. Hikmeti öğretecek. Hazreti İsa'yı daimi zikrin sahibi kılacak Allah Teala. Böylece hikmete ulaşacak. Kalp gözü mutlaka açılmış olacak. Kalp kulağı mutlaka açılmış olacak. Daimi zikrin sahibi olacak. Ve tabiatıyla böyle olduğu için, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde hiç afet kalmamış olacak. Bunun neticesinde de bu 4 tane temel faktörün neticesinde de o hayrın sahibi olacak. Çünkü nefsi ve ruhu aynı olduğu için bütün aksiyonlarından, bütün davranışlarından derecat kazanacak. ve arkasından ehli tezekkür olacak. Ayetlerin görüldüğü anda değerlendirilmesinin sahibi olacak. Yetmez. Allah'tan her an bir şeyler sormak ve cevabını almak imkanının sahibi olacak. Allah'la müzakere edebilecek, konuşmak yetkisinin sahibi olacak. Allah'ın söylediklerini tezekkür edecek. Ve hikmet sahibi olacak. Yani hangi ayeti görürse Kur'an-ı Kerim'de, o ayetin Kur'an ayetlerinden hangileriyle direkt ilişkide olduğunu net olarak görecek. İşte hikmet bu yedi tane temel üzere oturur ve Hazreti İsa mutlaka hikmetin sahibi kılınacak Allah-u Teala tarafından buyuruyor Allah-u Teala. Ondan sonra o hikmetle Tevrat'a baktığı zaman Tevrat'ın esas hükümlerinin Allah'a teslim olduğunu görecek ve kendisine Allah'ın indirdiği İncil'i incelediği zaman aynı sonucu görecek. Allah bütün peygamberlerine ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim etmelerini emretmiş. Onların başkalarına bu emri iletmelerini de emretmiş. Ve onların hepsi, bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi ruhlarında, beşiklerinde, nefslerinde Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha Allah'ın bir güzelliği tamamlandı. Sizlerle beraber en mutlu dakikalarımızı bir defa da yaşamayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcelal'ın kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Sıratallezine en'amte aleyhim. Ey vakti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesi şunları söylüyor. وَلَّكَدْ اُوْهِيَ اِلَيْكَ Andolsun ki sana vahyedildi. Ve ilerlezine min kablike ve senden evvelkilere vahyedildi. Le mutlaka in eşrekte şirk koşarsan le mutlaka yahve tanne amelüke senin amellerin boşa gider ve le tekunenne ve muhakkak surette olursun minel hasirun minel hasirin hüsranda olanlardan. Ayet-i Kerime konumuz olan bu ayet-i kerime, Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesi iki faktör içeriyor. Bir tanesi Allah'a şirk koşmak. Ve bunun sonucu, iki sonuç. Amellerin boşa gitmesi, heba olması ve o kişinin hüsrana düşmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Kur'an'da insanların yüzyıllardan beri unuttuğu bir kavram var. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını sağlamak üzere. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah-u Teala tarafından ruh, fizik vücudu yaratıldıktan sonra nefsi o fizik vücudun içinde yer alır. Ondan sonra da Allah-u Teala o çocuk doğar doğmaz ruhundan üfürür. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala'nın topraktan yarattığı fizik vücudumuz ilk insan için geçerlidir. Bütün insanlık tarihi boyunca göbeği mevcut olmayan bir tek insan vardır. O Hazreti Adem'dir. Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır, doğmamıştır. Topraktan yaratıldığı için bir kordonla annesine bağlanması da söz konusu olmamıştır. Ve onun kaburga kemiğinden Allah Teala Hazreti Havva'yı yaratmıştır. Oradan da kainatta ya da dünyada mevcut olan nesiller türemiştir. Şimdi insanlarla Allah arasındaki ilişkilere Hazreti Adem zamanında baktığımız zaman salaha ulaşan insanların o devirde de mevcut olduğunu görüyoruz. Habil salihlerden biriydi. Habil ve Kabil Allah Teala'ya sunuyorlar bir şeyler. Habil bir kurban sunuyor. Kabil de Habil çoban. Kabil de buğday sunuyor. O da çiftçi. Allah Teala Kabil'in talebini kabul etmiyor. Habil'in kurbanını kabul ediyor. Bunun üzerine Kabil fena halde içerliyor bu işe ve Habil'in üzerine saldırıyor onu öldürmek üzere. Salah makamına ulaşan Habil diyor ki sen beni öldürebilirsin. Ama sen beni öldüreceksin diye ben sana saldırmayacağım. Senin beni öldürmeni de önlemeyeceğim. Bil ki zalimler Allah'ın ahdine eremez. Ölüm karşısında kendini müdafaa etmek gereğini duymayan, kendisini öldürecek olana saldırmayan bir insan var karşımızda. Habil. Demek ki nefsini en üst boyutta tasfiye etmiş ki düşmanlık, hatta öldürmek üzere üzerine geliş, onu kendisini öldürecek olan kişiye bir kötülük yapmaya ulaştıramıyor. Ona bir kötülük etmeyeceğini açık bir şekilde söylüyor. Sen bana saldırabilirsin ama ben sana saldırmam. İşte böyle bir hüviyete ulaşmak Allah ile olan ilişkilerin son kademesidir. Allah'a ulaşmayı diler kişi üçüncü basamaktadır. Kurtulmuştur. Onun için artık cehennem söz konusu değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Cehennemden kesin şekilde kurtulmuştur. Sonra 14. basamakta Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirir. Ve ona birçok yardımlarda bulunur. İrşat makamı olarak görmeyen, sözlerini irşat makamının sözleri olarak işitemeyen, idrak edemeyen, onun tavsiyelerine kulak vermeyen, kalbi kararmış ve sertleşmiş olan bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah onu her yönden güzele yaklaştırmaya başlıyor. İrşat makamının sözlerini kişi işitmeye başlıyor. Manasına varmaya başlıyor. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Ve söylediklerini gerçekleştirmeye başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde bir insanın ilk yapması lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen bir insan ne olur? Dilemeyen bir insan şirkte olur. Gizli şirkte olur. Dilemeyen bir insan takva sahibi olamaz. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala buyuruyor: "Münevvine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse olaya baktığımız zaman bir tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen birçok fırkalar söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe soruyor: "Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak?" Ne zaman soruyor? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi nüzul ettiği zaman. Ne diyor Allah Teala orada? Orada buyuruyor ki Yüce Rabbimiz, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini gerçekleştirdi, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün geri kalan fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse bütün fırkalar Ne yazık ki kurtulamıyor. Bir tek fırka kurtuluyor. Tek bir fırka. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü diyor, kaç fırka olacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, bir tek fırka kurtulacak. O fırkanın adı nedir ey Allah'ın Resulü? O fırkanın adı Fırkayı Naciye'dir. Necati Eren Kurtulanlar Fırkası. Şimdi Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Müminleri oluşturan bir tek fırka varmış. Geri kalan bütün fırkalar müminleri oluşturmuyormuş. Mümin olmanın dışında. Öyleyse mümin kimdir? Mümin, lügat manası itibariyle inanandır. İman, inanmak demek. Mümin, inanan kişi demek. Öyleyse buradan hareketle iki mümin tarifine ulaşıyoruz. Birisi Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a inanan kişi. Onlar mutlaka cennete gidecekler. İkincisi Allah'a inanan ama Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi. Onun da cennete gitmesi mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki farkı Allah Teala bize öğretti. İki inanan gruptan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar. İşte necata erecek. Fırka-i Naciye'nin içinde olanlar, o tek fırka onlar. Özellikleri Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilemek. Şimdi ne gördük Sebe 20'de? 72 tane fırka. Ne gördük? Bir de 73. fırka var. İki grup insan mı gördük? Evet. Bir grup insan ve bir de tek bir fırka. Allah Teala müminleri oluşturan tek bir fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Bu ayet-i kerime ile Rum suresinin 31 ve 32. ayetler arasında çok kesin bir ilişki var. Orada Allah Teala takva sahibi olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğunu söylüyor. Onun dışında Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı dilemeyenlerin hepsini oluşturan bütün diğer fırkalar takva sahibi olamıyor. Ve diğer fırkaların hepsi şirkte kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün gruplar hepsi şirkte olarak telakki ediliyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın en önemli kavramı Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne yazık ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala vellezîne eştenebu tağute en yabuduha ve en abu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadî. Onlar tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar, tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Kime kul olmuşlar? Allah'a kul olmuşlar ki Allah Teala kullarım diyor sahabeye. Ne yapmışlar? Bir tek şey yapmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve şeytanın kulları iken Allah'ın kulu olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen insanlar için iki tane alternatif. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek açısından takva sahibi olan ve olmayan kişilerin mümin kavramı içine girebildiğini görüyoruz. Bir kişi Allah'a inanıyor, o kişi mümindir, yani iman edendir. Ama mümin kavramıyla hak mümin kavramı arasında bir farklılık var. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe hak mümin olamıyor. Cennete gitmesi de bu sebeple mümkün değil. Nereden biliyoruz? İfade son derece açık olarak geliyor. Allah Teala orada diyor ki müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular. Demek ki şeytana kul olanlar bütün fırkalar. Buna göre Rum suresinin 32. ayeti şirkte olanları nasıl ifade ediyordu? Onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Takva sahibi olamayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse bir, Rum 31 ve 32'de bir, tek bir fırka var. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka var. Rum 32'de geri kalan bütün fırkalar var. Sebe 20'de bir tek fırka var müminler. Bir de mümin olmayanların oluşturduğu ve şeytanın kulu olan ikinci grup. Allah-u Teala şeytanın kulu olmaktan kurtulmanın neyle mümkün olduğunu söylüyor? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Bu durumda kavram bütün boyutları ortaya çıkmıştır. İki mümin grubundan bir tanesi hak mümindir. Hem Allah'a inanmaktadır, hem de bu Allah'a inanan kişi, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin muhtevası önemli. O cehennemden kurtulacak. Allah Teala diyordu ki Allah'a ulaşmayı inkar eden kişinin amelleri boşa gider. Kehf suresi 105. ayet-i kerime. Burada Allah Teala inkar etmek fiilini kullanmış. Ve karmaşık bir dizaynda yer almış. Ama bu ayet-i kerime, Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesi, gerçekten diyor, sen şirk koşarsan, amellerin mutlaka heba olur. Allah'a mülaki olmayı inkar etmek açısından değil, şirk koşmak açısından burada ele almış. Amellerin heba olması. Konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi şirk koşanlar olduğu Rum 31 ve 32'yi gözden geçirdiğimiz zaman kesinleşiyor. O zaman Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesi Rum 31 ve 32 ile ilişkilendirildiği zaman şirk müessesesi neye mal olurmuş? En açık biçimde olay açıklığa kavuşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Rum 32'ye göre şirkte, gizli şirkte. İki türlü insan var Rum 31 ve 32'de. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen 72 tane fırka. Bunların da kurtuluşu mümkün değil. Bunlar cehenneme gidecek olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu 72 tane fırka. Şirk koşanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şirke gizli şirk diyor. Benim ümmetim için diyor. Açık şirkten korkum yok diyor. Ben diyor, ümmetim için gizli şirkten korkarım diyor. Benim ümmetim konusunda korkum gizli şirktir. Yani korktuklarım diyor, cehenneme gitmelerinden korktuğum kişiler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olan grup da mümindir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişi de mümindir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala iki grup takva sahibinden bahsediyor. İki grup amene olandan bahsediyor. İki grup amene olan yani Allah'a iman eden insan var. Bu iki gruptan bir tanesi takva sahibi olmayan amene olanlar, ikincisi takva sahibi olan amene olanlar. İşte burada Allah Teala takva sahibi olan ve olmayan amene olanları açıklığa kavuşturmuş. Ey amene olanlar diyor, takva sahibi olun. Anlaşılıyor ki bu amene olanlar takva sahibi olmamışlar daha. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Daha sonra da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman günahlarınızı sevaba çevirsin diyor. Öyleyse Enfal 29'da takva sahibi olmamış bir amene olan kişi var. Allah'a inanıyor ama takva sahibi olmamış. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir mümin. Allah Teala kafirlere Allah'a ulaşmayı dilemeleri, Allah'a inanmaları kıyamet günü bir fayda vermedi diyor. İmanları, Allah'a olan imanları, Allah'a inanmaları onları diyor kıyamet günü bir fayda vermedi. Cehennemden kurtulamadılar. İmanları, Allah'a olan imanları onlara bir fayda vermedi. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Sevgili kardeşlerim, burada olay açıklık kazanıyor. Şirk müessesesinin gizli şirki temsil eden kesiminde sadece bir tek faktör vardır. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemesi gereken insanoğlu, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse ve de Allah'a inanırsa, o kişi Allah'a inandığı cihetle mümindir ama cennete girmesi mümkün olmayan bir mümindir. Allah'a mülaki olmayı dilemediği için gizli şirkten kurtulamamıştır. Şirkte olanlar için ise gidecek yer bu ayet-i kerime gereğince açık bir şekilde kesinleşiyor. Şirkteysen diyor Allah Teala, gerçekten eğer sen şirk koşarsan amellerin mutlaka heba olur. Ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diyor Allah Teala. Amellerine heba olması demek, o kişinin derecatının kalmaması demek. Amelleri açısından derecatının sıfıra düşmesi demek. Günahları mutlaka, amelleri boşa gittiği cihetle günahları mutlaka amellerinden daha fazla olur. Keyif 105'te Allah-u Teala'nın söylediği dizaynda kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Bu ayet-i kerime şirk açısından alıyor Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesi. Diğeri Allah'a ulaşmayı dilemek açısından alıyor. Şimdi olaylar dizisine baktığımız zaman bir insan Allah'a inanıyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilerse Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre o kişi takva sahibi olur. Takva sahibi olursa Allah onun günahlarını örter. Günahlarını örterse ne olur? Mutlaka bu kişinin sevabı vardır. Olmaması mümkün değildir. İnsanlar en küçük olaylarda derecat kazanırlar. Birine yapılan bir yardım ve Allah kelimesini kullanmak, zikir yapmak, Allah demek, bir namaz kılmak, bir oruç tutmak, bunlar o kişinin amel defterine yazılan rakamlar. O kişinin bir tek bir derecesi olsa amelleri boşa gittiği için kazanç hanesi sıfırdır. Bir tek derecelik bir günah bile o kişiyi mutlaka cehenneme götürür. Tabii bu inanılmaz ekstrem bir misal. Böyle bir şey mümkün değil. Kişinin günahları varsa çok günahları vardır. Sevapları varsa onlar da bir sayısıyla, on sayısıyla falan ifade edilebilecek rakamlar olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın biz insanları ne kadar çok sevdiği belli değil mi? Bu büyük sevgiye karşılık biz ne yapıyoruz? Allah Teala'nın bizlerden, hepimizden istediği tek bir şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Diler dilemez takva sahibi yapacağım sizi diyor. Dileyin diyor bana ulaşmayı. Takva sahibi olun diyor. Rum 31'de bunu söylüyor Allah Teala. Mine bineylehim Allah'a yönelin, ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Öyleyse takva sahibi olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde o kişinin bütün günahları örtülüyor. Bunun manası o kişinin mutlaka cennete girmesi. Sevapları günahlarını bir tek derece aşan kişi, sevapları fazla olduğu için cennete girer. Öyleyse buradaki muhteva çok açık bir şekilde kendisini gösteriyor. Bu dizayn içerisinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi günahları mutlaka örtüleceği için gideceği yer mutlak olarak Cennettir Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesine göre. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi ise Zümer Suresinin bu 65. ayet-i kerimesi gereğince gideceği yer cehennem olandır. Çünkü o şirk koşmuştur. Gizli şirkin sahibidir. Öyleyse böyle bir dizaynda şirk koşma müessesesi o kişi için kesinleşmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bütün insanlar için sadece iki faktör söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, ikinci alternatif dilememek. Cennet ve cehennemin ayrıcı buradadır. Dilemeyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, İslam'ın 5 şartını yerine getirse, 80 yaşında ölse, 15 yaşında sorumluluğunu verir olup, 15 yaşından 80 yaşına kadar İslam'ın 5 şartını gerçekleştirse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Görüyor musunuz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler? İslam'ın temelini teşkil eden, daha doğrusu öyle olduğu zannedilen İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramıyor. İslam'ın 5 şartını gerçekleştiren, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir kişi 65 yıl bunların hepsini yaptığını düşünün. 15 yaşından itibaren yapmış, 80 yaşında da ölmüş. Cennetlerden acaba Allah Teala beni hangi cennete koyar diye düşünüyor. Oysa ki gideceği yer cehennem. Yani dinimizde yapılan, din açısından yapılan büyük hataların, yanlışlıkların insanları nasıl cehenneme ulaştırdığı konusu çok açık bir şekilde ortaya çıkmıyor mu? İşte bu ayet o konunun bütününü söylüyor. Böyle bir insan cehenneme gidiyor. Neden? Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse şirk koşmuş, gizli şirkte. Gizli şirkte ise gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi gizli şirkte. Gizli şirkte olan herkes cehenneme gider. Burada Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yerin cehennem olduğu kesinleşiyor. Ameller açısından meselemize baktığımız zaman bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, dilediği anda o kişinin günahlarını Allah-u Teala'nın kiramen katibi melekleri örtmüşler. Sonra da bu kişi ölmüş. Ama günahları örtülmüş. Sevapları mutlaka var olacağına göre bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Öteki 65 yıl ibadet ediyor ama gideceği yer Allah'ın cenneti değil. Ne yazık ki cehennem. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde Gizli şirkten korkuyorum diyor. Benim açık şirkten bir korkum yok. Benim ümitim putlara tapmaz diyor. Ama gizli şirkten korkuyorum. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hiç kimse amelleri sebebiyle cennete giremez. Sen de mi ey Allah'ın Resulü? Evet ben de. Ama Allah beni rahmetine gark etti diyor. Ne demek istiyor? Yani Allah Teala onun şirk koşmaması dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten günahlarını örtmüş. Amelleri onu kurtaracak. Neden? Çünkü şirk koşmamış. Amelleri boşa gitmemiş. Onu kurtaracak olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerse ne olur? Bütün günahları örtülür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günahların örtülmesi sebebiyle hiç kimseyi amelleri kurtaramaz diyor. Amellerin Allah-u Teala'ya ulaşmayı, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememesi halinde örtülmesi söz konusu. Amellerin boşa gitmesi söz konusu. İşte bu ayet-i kerime açık bir şekilde amellerin heba olur, boşa gider diyor. Allah'a ulaşmayı dilemezsen senin amellerin boşa gider diyor. Şirk koşmak kim olursa olsun eğer şirk koşmuşsa ister açık şirk olsun, ister gizli şirk olsun, ister puta tapsın, istersen sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için o şirktekilerin içinde olsun, netice değişmez. Onun bu ayet-i kerime gereğince Allah'a ulaşmayı dilemediği için amelleri mutlak olarak boşa gider. Ve gideceği yer amelleri boşa gittiği için mutlak olarak cehennemdir. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dileseydi bir kişi, bir tek gün Allah'a ulaşmayı dilemiş, ondan sonra da ölmüş. Ama onun bütün günahları örtülür. Örtüldüğü için bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'ın lafzına değil, ruhuna bakınız. Neyi söylemek istiyor Allah Teala? İki grup insanı karşılaştırdığımız zaman Allah'ın hakikatlerinin anlaşılmaması halinde insanın bundan büyük zarar göreceği vakasıyla karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde bütün insanlar için Allah'ın dizaynı söz konusu. Böylece Allah için söz konusu olan şey bir insanın Allah'a ulaşmayı dilememesi halinde amellerinin boşa gideceği ve burada Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde hüsran söz konusu. O kişinin hüsranda olması. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse hüsrandadır. Hüsranda olanların ise gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah Teala bizi

birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Sevgili kardeşlerim, herkes dilediğini söyler. Onların ağızlarına bir engel koyamazsınız. Onlar etraflarındakilerden öğrendiklerini size söyleyecekler. Tartışmaya sakın girmeyin böyle konularda. Teşekkür edin onlara söyledikleri, sizi ikaz ettikleri konular sebebiyle. Hay Allah razı olsun sizlerden deyin, öyle bitirin. Kimseyle hayır öyle değil, o konunun aslı budur diye insanları devamlı bir tartışma içerisine almayın. Kimseyle anlaşmazlığınız olmasın. Her yerde farklı şeyler öğretiliyor. Öğretilsin, tamam. Size ulaştırılmış olsun, tamam. Ama bir tartışma zemini açarak onların düşmanlıklarını ya da en azından size karşı tepki göstermelerini oluşturmayın. İnşallah anlaşılmıştır sözlerim. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini daha yaşamak üzere birlikteyiz. Yeni bir gün, yeni bir konu. Konumuz kaza ve kader. Bir insanın hayatında iki türlü olay cereyan ediyor. Ya o kişinin bizatihi vücuda getirdiği olaylar, her yaptığı olay onun kaza ettiği, onun vücuda getirdiği bir olaydır. Kişinin bu yaptığı olaylar dolayısıyla derecat kazanması da mümkündür. Derecat kaybetmesi de mümkündür. Bu kişi namaz kılar. Bu kişi birisine bir iyilikte bulunur. Bu kişi zikir yapar. O zaman bu kişi derecat kazanır. Veya birisine bir kötülük yapar. Bu kişi derecat kaybeder. Kendi yaptığı işlemler dolayısıyla Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştiriyorsa derecat kazanacaktır. Yasak ettiği bir hususu yasak olmasına rağmen yapıyorsa o zaman derecat kaybedecektir. Demek ki kişinin cüz'i iradesiyle bilerek isteyerek vücuda getirdiği bütün olaylarda eğer başka insanlara

zarar vermesi söz konusuysa, bu kişi bizatihi bilerek, isteyerek bu olayı gerçekleştirdiği cihetle derecat kazanacaktır. Birisine güzel bir davranışta bulunduysa, Allah'ın emrettiği bir güzelliği yaşamışsa, o kişiye bir iyilikte bulunmuşsa, o zaman da bu kişi kendi iradesiyle, cüz'i iradesiyle vücuda getirdiği bu hayır olayı sebebiyle derecat kazanacaktır. Hayır, bize derecat kazandıran bütün işlemlerdir. Şerde derecat kaybettiren bütün işlemler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama bir de olaylar var. Bir insanın o olayda hiçbir dahli yoktur. Ama başına bir olay gelmiştir. Onun iradesinin bir dahli olmaksızın o kişinin üzerine gelen, o kişide tecelli eden, o kişiye tesir eden bütün olaylar kaderdir. O bir kişinin başına gelen herhangi bir olayda dahli yoksa, o olayı o vücuda getirmediyse, başkaları onun üzerinde bir tesir icra ettilerse, bu olay bir kaderdir. Veya Allah o kişi üzerinde bir olay vücuda getirdiyse, bu da kaderdir. O kişinin kendi iradesi dışındaki bütün iradi yapıların o kişi üzerinde vücuda getirdikleri bütün olaylar kaderdir. Öyleyse kader ve kaza birbirinden farklı iki tane mahluktur. İki türlü olaydır. Öyleyse mahluk dediğimiz insandır. İnsan Allah'ın halk ettiği bir yaratıktır, mahluktur. İşte bu mahlukun bilerek, isteyerek vücuda getirdiği bütün olaylar insan için kazayı oluşturur. Kaza dediğimiz zaman Türkçemizde yanlış bir tatbikat vardır. Otomobil kazası, iki otomobilin çarpışması hali. İsterse taraflardan birisi bilerek çarpsın, isterse bilerek çarpmasın, kendisine çarpmasın. Her ikisi de kazadır. Ama bizim size söylediğimiz kaza müessesiyle, İslami tabirle ilişkisi yoktur. Bir otobüs kazasının bizim anlattığımız standartta bir kaza veya kader olması, ikisi de söz konusudur ama İki kaza kelimesi arasında büyük bir farklılık var. İki tane otobüsün, ister bu otobüslerin şoförleri arabaları bilerek birbirine çarptırsınlar, isterse bilerek çarptırmasınlar, her halükarda gazetelere geçen tabir kazadır. Falanca yerde bir otobüs kazası oldu, şu kadar kişi öldü. Bu halkın tabiridir. Kur'an'daki kaza mefhumuyla kader mefhumu Allah'ın tayiniyle oluşan sistemler birbirinden tamamen farklıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün, başka birisine kinlenmiş, fena halde
bir tutku sarmış onu. O insan ona o kadar çok fenalık etmiş ki öldürmeye karar vermiş onu. Ve bir gece, gecenin saat ikisinde, üçünde pusuda bekliyor. Biliyor ki düşmanı oradan geçecek. Geçerken silahını hazırlamış. Geçen kişinin üzerine silahındaki bütün kurşunları boşaltıyor ve o kişiyi öldürüyor. Burada taammüden işlenen bir cinayet görüyoruz. Burada kaza kelimesini kullanabilir miyiz? Bu kaza edilen bir cinayet midir? Evet. Bilerek, isteyerek işlenen bir cinayet, yani isteyerek, bilerek vücuda gelen, tahammüden işlenen bir cinayet, bu kişi tarafından öldürme fiili kaza edilmiştir, gerçekleşmiştir.

Peki bir kişi tabancasıyla oynuyor. O farkında da değil ama içinde bir tek kurşun var. Tabancasını temizlerken tabanca elinden kayıyor, bir yere takılıyor ve düşen silah düşerken takıldığı yer tetiğe geriye doğru çekiyor. Silah ateşleniyor. Yoldan geçmekte olan birisi de ölüyor. Bu silahın patlamasından çıkan kurşunla ölüyor. Böyle bir olayın kaza veya kader müesseselerinden hangisine girdiğine bakıyoruz. Ölen kişi için olay nedir? Ölüme sebebiyet veren kişi için olay nedir? Ölen kişi için olay bir kaderdir. Burada isteyerek onu kimse öldürmemiştir. Ama kişi neticede ölmüştür. Ölüm bir kaderdir. Ne zaman koordinatı değişir, ne de mekan koordinatı değişir. Zaman ve mekan koordinatları evvelden belli olan bir olaydır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu husustan bahsediyor. Diyorlar ki, kardeşlerimiz savaşa girmeselerdi, ölmeyeceklerdi. Hayır diyor Allah Teala. Onlar savaşa gireceklerdi. Onlar nerede olurlarsa olsunlar mutlaka o dakikada ve öldükleri yerde öleceklerdi. Sürüklene sürüklene oraya getirilip orada öleceklerdi. Ne zamanı değişebilir bir insanın ölümünün ne de mekanı. Ölüm bir kaderdir. Öyleyse iki tür ölüm gördük. Birinde bir adam düşmanını gecenin geç saatinde yakalayıp bütün kurşunların tabancasının sıkıyor üzerine adamı orada öldürüyor. Bu tahammüden işlenen bir cinayettir. Bir irade bir başkasını katletmeye teşebbüs etmiştir ve bunu gerçekleştirmiştir. Fiili kaza etmiştir, vücuda getirmiştir. Peki ölen kişi için bu bir kaderdir. Belki de biliyordur o kişinin kendisini bir gün öldüreceğini ama nerede ne zaman olduğunu bilmiyordur. Eğer bilseydi o saatte oradan geçerken öldürüleceğini belki oradan geçmezdi. Ama kendisinin eseri olmayan yabancı bir kişinin elindeki silahtan çıkan kurşunlarla bu kişi ölmüştür, öldürülmüştür ve olay bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada olay çok açık bir şekilde ölen için kaderdir. Başka birisi tarafından öldürüldüğü cihetle, öldüren içinse tasarladığı bir cinayeti işleme olayı vardır. O fiili, düşündüğü fiili kaza etmiştir. Yani yerine getirmiştir. Öyleyse bu gecenin bir saatinde yolu kesilerek ölen adam için bu olay bir kaderdir. Onu bilerek öldüren kişi için bu bir kesin şekilde kazadır. Yani bilerek, işlenerek, tahammüden işlenen bir cinayetle karşı karşıyayız. Diğer olayımız da ölüme sebebiyet veren kişinin
Böyle bir niyeti yok. Ama ölüme de sebebiyet vermiş. O ihmalden, tesayyüpten veya tedbirsizlikten kendisine verilen bir cezayı çekecektir. Dünya üzerinde ama bilerek cinayet işlenen, bilerek cinayet işlenen birinin çekeceği cezayı çekmeyecektir. Ölüme sebebiyet vermiştir. Ama bunu isteyerek vücuda getirmemiştir. Öyleyse bu kişinin vücuda getirdiği ölüm bilerek işlenerek işlenen bir cinayet, tamamen kaza edilen, vücuda getirilen bir öldürme işlemi değildir. İkisinin kaybedeceği dereceler arasında çok büyük farklılıklar vardır. Birisi bir hayatı sona erdirmiştir. Bilerek, isteyerek o kişiyi öldürmek üzere orada beklemiştir ve gereğini kendisine göre gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, oradaki muhtevada insanların her ikisinde de ölmesi söz konusu. Ama bir tanesi kazayı, bir taraf için kaza olan şey, bilerek işlenerek işlenen cinayet, öbür taraf için kader oluyor. Peki, tabancası elinden düşerek ateş almak suretiyle diğerini öldüren kişinin suçu, tahammüden bir cinayet işlemek mi? Yani bu cinayeti kaza mı etmiştir? Bilerek işleyerek mi yapmıştır? Hayır. Onun için bir kaderdir. Ölümü o kişiyi öldürmeyi istememiştir. Ama şartlar o kişinin ölümüyle noktalanan bir olayı vücuda getirmiştir. Bu olayın vücuda gelmesinde bu kişi metaldardır, konunun içinde vardır. Ama ölüme bilerek isteyerek sebebiyet vermemiştir. Öyleyse bu kişi için de olay kaderdir. Ölen kişi için de olay kaderdir. Demek oluyor ki kazayla kader arasında iradi yapının devreye girmesi veya girmemesi diye çok önemli bir müessese var. Peki acaba aynı konu niyetle nasip hakkında da geçerli mi? İnsanlar bir hedefe ulaşmaya karar verdikleri zaman onlar niyet etmişlerdir. Ama her niyet eden niyet ettiği hedefe ulaşamayabilir. Niyet edenlerden bir kısmı ulaşacaktır, bir kısmı ulaşamasa da gene o kişinin niyeti söz konusu olan niyettir. Bir çocuk imtihana giriyor. Niyeti iyi not almak, sınıf geçmek. Çocuk imtihana giriyor ve beklediği notu alıyor. Hesap ediyor yaptığı, cevap verebildiği suallerin miktarını ve ona göre aldığı not bakıyor ki
Tamam. Doğru. Bu kişinin niyetiyle nasibi birbirine eşitlenmiştir. Niyet ettiği şey o kişiye nasip olmuştur. Ama başka bir çocuk da imtihana giriyor. Ama öğretmen o çocuğu çok sevdiği için onun notuna ilave yapıyor. Çocuk 9 alacakken öğretmen 10 veriyor. Bu çocuğun niyet ettiği şey sınıfı geçmekti, iyi standartlarda geçmekti. Ama çocuk verdiği notları hesap ettiği zaman 9'la karşılaşması lazım geldiği konusunda. Fakat aldığı not 10. Burada çocuğun niyet ettiği şey nasip ettiği şey midir? Aslında evet. Yani bu çocuk peki ile geçmek istemiş. 9 da 10 da pekidir. Ama öğretmen devreye girdiği için bir not ilave edilmiş. Burada acaba çocuk niyet ettiği şeye nasip olarak ulaştı mı? Yoksa artık bu bir nasip değil, bir kader mi oldu? Sevgili kardeşlerim, böyle tek olaylı, tek özneli bir olayda sadece çocuk imtihana girmiş, imtihanı vermiş veya verememiş. O var sahnede. Notlar aslında elektronik bilgisayarlarda gerçekleştiriliyor. Öyle gerçekleştirilmesi lazımken öğretmen devreye girmiş, bir not ilave etmiş oraya. Bu öğretmenin iyi niyetini gösterir. Ama olayı nasip olmaktan çıkarır, kader haline getirir. Ne zaman bir olayın vücuda gelmesinde, bir sonucun ortaya çıkmasında bir başka irade, ikinci bir irade devreye girerse, bu olay artık bir nasip değildir, bir kaderdir. Nasiple kaderin de benzer tarafları vardır. Nasip olan şey ulaşılan neticenin adıdır. Niyet o neticeye ulaşma talebidir. Öyleyse nasip ister kader yoluyla gerçekleşsin, ister kişinin niyeti neticesinde bu nasibe ulaşsın. Burada neticenin nereye ulaştığına dikkat etmek lazım. Eğer bir üçüncü irade devreye girmişse, o olay bir nasip hüviyetinde telakki edilse bile aslında bir kaderdir. Ama nasip müessesesi kaderin oluşturduğu bir nasip de olabilir. Kazanın oluşturduğu bir nasip de olabilir. Niyetin oluşturduğu bir nasip. Eğer oraya bir başkası girmeseydi, bilgisayarlarda yapılan imtihanlarda çocuğun nasibinin verdiği kağıda mutlaka paralel olması gerekir. Eğer öyleyse o çocuk niyet etmiştir sınıfını geçmeye, o derste başarılı olmaya ama başaramamıştır. Niyeti başarmaktı, nasibi
o dersten kalmak oldu. İkisi birbirinden farklı şeyler oldu. Öyleyse bir insanın niyet etmesi tek başına nasibi oluşturamıyor. O nesibe ulaştırmak konusunda gösterdiği gayret, bu gayretin neticesinde sonucu doğuran unsurlar, hepsi bu nasip ve kader müessesesinin içine giriyor. Sevgili kardeşlerim, kader de netice itibariyle bir nasiptir. Kişinin niyetinin sonunda ulaştığı sonuç nasiptir. Ya normal standartlarda bir nasip olur, ikinci bir irade devreye girmez. Eğer öğretmenler inceliyorsa notları, bir öğretmen adaletle davranmışsa, yani çocuğa tam hakkını vermişse, niye hak etmişse, orada niyetle nasibin tecellisinde kader olayı yoktur. Öğretmen hakkı gerçek anlamda değerlendirmiştir, nasibini teşkil etmiştir kişinin. Bir elektronik sistem de olsa aynı neticeyi verecekse, çocuğun o verdiği kağıttaki esasları tam olarak öğretmen devreye koymuşsa, onun hak ettiği gerçek notu vermişse, o zaman sanki bilgisayar bunu vücuda getirmiş gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Bir başka ifadeyle öğretmenin kişisel iradesi, hedefi yükseltmek veya aşağı düşürmek şeklinde tecelli etmemiş. Gerçeği yansıtmış. Öyleyse bu üçüncü iradi yapı, öğretmenin iradesi, olayın boyutlarını değiştiren bir hüviyet kazanmıyor. O zaman kişinin niyetiyle nasibi arasında kaderi oluşturan bir faktör olmasına rağmen, neticeyi değiştirmemiştir. Ama başka bir öğretmen olabilirdi, neticeyi değiştirebilirdi. O zaman o kişi için varılması lazım gelen hedefin gerçek hüviyetinden sapması söz konusu olacaktı. Bu sapmayı vücuda getiren de bir başka iradi yapı olacaktı. O zaman orada kader olacaktı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kader insanlar hep yanlış telakki ederler. Kader sadece bir başka iradenin devreye girmesi sebebiyle bizim başımıza gelen olayların adıdır. Eğer bizim iradi yapımızın bir tesiri yoksa, vücuda gelen olay bize tesir etmişse, bu bir kaderdir. Herkes bir niyetle bir işe sarılır. Sözümüzün başındaki katili ele alalım. Cinayet işlemeye karar vermiş. Hangi saatte öldürmek istediği kişinin oradan geçeceğini biliyor. Tabancasını hazırlamış, bütün kurşunları boşaltmış, adamı öldürmüş. Ölen kişi için bu her halükarda bir kaderdir. Ölen kişi bir niyetle gitmemiştir. Oradan geçerken öldürülmek veya öldürmemek değil, onun niyeti evine gitmek, yuvasına kavuşmak. Ama buradaki niyetin sonundaki nasibi yuvasına kavuşamamak şeklinde tecelli ediyor. Arkasında da başka bir iradenin bu kişiyi öldürmüş olması yatıyor.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olayları dizayn ettiğimiz zaman niyeti eve gitmek olan kişinin nasibi evine gidememek oluyor, sağ olarak gidememek oluyor. Başka bir irade devreye girmiş ve kişinin kaderini oluşturmuştur. Bu kader öldürülmek şeklinde tecelli etmiştir. Öyleyse her muhtevada kişi bir hedef tayini yapmışsa bu onun niyetidir. Hedefine başka bir irade devreye girmeden ulaşabilir veya ulaşamaz. Ulaşamasa da nasibi odur. Ulaşsa da nasibi odur. Kişi niyet eder, yola çıkar ama nasip onun elinde değildir. Söylediğimiz gibi imtihana giren kişi, çocuk, imtihanda kendisi için ya geçerli notu alır ya da alamaz. Alamayan kişinin nasibinin ne olması lazımdı? Sınıfta o dersten kalması lazımdı. Bir başka irade devreye girerek onun kalma standartlarındaki notunu geçecek seviyeye ulaştırırsa, sınıfı geçmesi de netice itibariyle o kişinin nasibidir. Hesap ettiği nasiple vücuda gelen nasip birbirinden farklıdır. Bir başka irade devreye girmiş ve niyetin sonucunu kadere çevirmiştir. Bir başka irade devreye girdiği an bütün olaylar kader adını alır. İnsanın niyet etmesi, sonra o niyetini kaza etmesi, vücuda getirmesi, niyetin kaza edilmesi, gerçekleştirilmesi halidir. İmtihana giren çocuk, imtihana girdiği zaman kaza işlemini yapmıştır, gerçekleştirmiştir imtihanı. Ama acaba bu imtihanın sonundaki olay o çocuk için kader midir, yoksa nasip midir? Bunun neticesini bir başka iradenin devreye girmesi veya devreye girmemesi ifade eder. Ama nasibi kaderin dışında bir müessese olarak düşünürsek, kader müessesesiyle karıştırmadan sonuçlandırırsak, o zaman bir kişi bir konuya niyet ediyor, niyetinin sonunda ulaştığı şey ister kader hüviyetinde olsun, İster kader hüviyetinde olmasın, üçüncü bir kişi devreye girsin veya girmesin, sonunda o niyetle yola çıkan kişinin ulaştığı sonuç onun nasibidir. Kaderin devreye girmesi halinde de nasibidir. Kaderin devreye girmemesi halinde de nasibidir. Her açıdan insanlar olayları yorumlara tabi tutarlar. İsimler verirler olaylara. Acaba evlilik bir kader midir? Evlilik mutlak olarak bir kaderdir. Neden? Çünkü bir tek iradenin kararıyla gerçekleşmez. Mutlaka ikinci bir irade de neticeye tesir edecektir. Taraflardan biri evlenmek ister, ikincisi istemez. Evlilik tahakkuk etmez. Evlilik oluşmadı. Sonuç nedir? Sonuç kaderdir. O kişinin talebi evlenmekti ama evlenemedi, evlilik tahakkuk etmedi. Sonuç kaderdir. Kişi evlenmeyi diledi. Karşısındaki evlenmek istediği hanım da evet dedi. İki irade aynı konuda pozitif istikamette kararlarını devreye koydular.
İki irade, birden fazla irade sonucu tayin edecekti. İki irade tayin etti. Netice sonucu oluşturur. Sonuç kaderdir. Peki evlenmede kızın babası da devreye giriyor, annesi de devreye giriyor, kardeşleri de devreye giriyor. Hatta akrabalar da devreye giriyor. Ne olur? Bir kişinin devreye girmesiyle birçok kişinin devreye girmesi arasında kaderde bir farklılık oluşmaz. Ama hepsi bir iradeden daha fazla iradeyi zaten temsil eden hanımın, evlenen hanımın ötesinde birçok kişi daha devreye girmiştir. Netice değişmez. Bu bir kaderdir. Her halükarda evlilik birden fazla kişiyi gerektirdiği için, en az iki kişi, bir hanım, bir erkek. İki irade söz konusu, öyleyse orada mutlaka kader vardır. Niyet ve nasipte bir tek irade sonuca ulaşabilir. Kişi bakkala gidip oradan bir şey almayı diler, onu irade eder, gider oradan o şeyi alır. İkinci bir irade devreye girmiş midir? Burada evet cevabı vermek güç. Çünkü bakkala parayı verdiğiniz zaman bakkal size o nesneyi teslim etmekle görevlidir. Normali budur. Bakkal o şeyi size verdi diye kader değişmesi söz konusu, niyet değişmesi söz konusu olmaz. Niyet eden kişi gitmiştir, bakkala parayı vermiştir, bakkaldan bir şey almıştır. Niyet ettiği şey onun nasibi olmuştur. Evlilik müessesesinde birden fazla irade söz konusu olduğu için mutlaka kader devreye giriyor. Hiç kimse müdahale etmese, sadece evlenecek olan erkekle kadın olsa, sadece ikisi olsalar, gene iki tane irade vardır. Evlilik gene bir kaderdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu tarzdaki muhtevaya dikkatle baktığımız zaman kaderi oluşturan faktörde birden fazla iradenin varlığını görüyoruz. Kaza ise bir tek kişinin kendi dileğiyle yaptığı olayları ifade eder. Kaderin sonunda da nasip söz konusudur. Niyetin sonunda da nasip söz konusudur. Niyet evlilikte de vardır. Bir kişi evlenmeye karar verir. Tek taraflı bir talebin sahibidir. Karşı taraf kabul eder. O hanımla evlenir. İşte bu evlenme bir nasiptir. İki taraf için de bir nasiptir. Evlenen hanım için de, evlenen erkek için de. Öyleyse niyeti, nasibi ve kaderi ait olduğu yerlere oturttuğumuz zaman müesseselerin en güzel şekilde yer yerine yerleştiğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizlere niyeti, nasibi, kaderi ve kazayı bir defa daha tezekkür etmeyi mümkün kıldı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek, bir defa daha Allah hepinizden razı olsun diyerek huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatü. El-Fatiha me as-salavat.

0: Amin.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Hacım Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne. Eyyüm kâil maktûl aleyhim ve reddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz, beraberiz. Allah bize bir Ramazan sohbeti yapmak üzere Allah'a kul olmak konusunda bir araya getirdi. Allah, siz ve biz. Biz bir bütünüz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki sizler varsınız. İnananlar, hidayet çağının yıldızları. Hidayeti, sevgili kardeşlerim, yakın bir gelecekte bütün dünya öğrenecek. Ve dinlerin birbirlerinden ayrı dinler olmadığı anlaşılacak. Öyleyse bu hedefe ulaşacak olan hamdolsun ki bizleriz. Hidayet çağı bizlerle başladı. Öyleyse Allah-u Teala'nın memur ettiği bu vazifede en güzeli ulaşmak için el ele gönül gönüle inşallah birlikte olacağız. Hidayetin muhtevası içinde ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti söz konusu. Her hidayet o vücudumuzun Allah'a, o varlığın Allah'a kul olmasını ifade eder. Allah'a kul olmak Allah'a teslimle gerçekleşir. Allah'ın kulu olmak, Allah'ın emrinde olmak, Allah'ın emirlerine itaat eden bir muhteva kazanmak veya Allah'ın zatında yok olmak. Ruhun Allah'a kul olması, Allah'ın zatında yok olmasıyla mümkün. Fizik vücudun Allah'a kul olması, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete kazanmasıyla mümkün. Nefsin Allah'a kul olması, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmasıyla mümkün. Nefsin. İradenin Allah'a kul olması ise Allah'a teslimini içerir. Allah'ın iradesine bağlanmayı içerir. Böylece Allah'ın bütün emirlerine Allah'ın emrettiği standartlar içinde tabi olmak. İradenin kulluğu. Öyleyse hidayet nedir? Ruhun Allah'a ulaşması ve böylece Allah'a teslim olması, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek Allah'a teslim olması, nefsin Allah'a teslim olması ve iradenin Allah'a teslim olması. Öyleyse teslim dediğimiz zaman, Allah'a teslim dediğimiz zaman, hidayet dediğimiz zaman, hidayete ermek dediğimiz zaman, ruhun ve için nefsin hidayeti, Allah'a kul olmak dediğimiz zaman gene ruhun ve için nefsin Allah'a kul olması, felah dediğimiz zaman her birinin teslimiyle artan bir mutluluk ve kurtuluş dizaynı, Allah'ın rızası dediğimiz zaman artan bir rıza dizaynı, Eğer buna amin olmak diyorsak, 7 safhalık bir aminular dizaynının Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğunu görüyoruz. Öyleyse bakalım ne diyor Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi? Allah Teala buyuruyor ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Abd olsunlar diye diyor yarattık. Öyleyse böyle bir dizayn iki açıdan da geçerlidir. Allah'a teslim olmak, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen. Abid de Allah'a ibadet eden demek. Öyleyse bu ibadetleri bütün boyutlarıyla yapan bir dizayn ne zaman gerçekleşir? Teslimle gerçekleşir. Öyleyse ruhumuzun Allah'a kul olması 21. basamakta ulaşan, 22. basamakta Allah'ın kulu olmayı başaran, Allah'ın zatında yok olan bir ruh standardı ile mümkündür. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikle mümkündür. Öyleyse 4 ayrı teslim, 4 ayrı kulluğu içerir. Her biri daha üst seviye kul olmaktır. İslam'ın 7 safhası içerisinde 4 kulluk söz konusudur. İslam'ın 7 safhası içinde 7 tane amin olmak söz konusudur. Ama bu aminlerin sadece 4'ü teslimdir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi her biri de kulluğu oluşturur. Fizik vücudumuzda en belirgin örneğini görüyoruz Allah'a kul olmanın. Allah Teala Yasin 60 ve 61'de diyor ki Elem ehad ileykum ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Yani Allah-u Teala fizik vücutlarımızdan Ademoğulları fizik vücutlarımızı ifade eder. Allah-u Teala fizik vücutlarımızdan Allah'a kul olacağız diye şeytana kul olmaktan iştinab edeceğiz. Kendimizi kurtaracağız. O bize apaçık bir düşman olan, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. O şeytandan fizik vücudumuzu kurtarıp Allah'a kul kılmamız lazım. Acaba Allah-u Teala bunu bu tarzda ifade ederek ne demek istiyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'ya kul olmak, şeytana kul olmaktan kaçınmak, kurtulmak. Öyleyse Allah Teala bir vakadan bahsediyor. Bütün insanlar başlangıçta nefslerinin bütün afetlerine şeytanın kumanda etmesi şekliyle hayata gelirler. Şeytan nefsin bütün afetlerine kumanda etmekte zorluk çeker mi? Hiç zorluk çekmez. Peki neden hiç zorluk çekmez? Nefs şeytanın emirlerine itaat eder. Çünkü nefs başlangıçta sadece afetlerle dolu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, nefret, düşmanlık, cehalet, cimrilik. Nefsinizin kalbi baştan aşağı negatif faktörlerle dolu. Ve kapkaranlık, hiçbir yıldızın ve ayın olmadığı bir gece düşünün. Zifiri karanlık bir gece. İşte öyle bir gece gibi nefsinizin kalbi kapkaranlık. Bu kapkaranlık dünyanın bütününe şeytan kumanda eder. Nefsinizin kalbi kapkaranlık bir dünyadır. İçinde sadece afetler var. Afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Şeytanın karanlıkları başlangıçtaki nefs kalbi durumunda duruma bütünüyle hakimdir. Dikkat edin ki nefsinizin kalbindeki karanlıklar topraktan, ayak tabanlarınızdan, bacaklarınızdan yukarıya doğru çıkarak nefsinizin kalbinin alt kapısından nefsinizin kalbini doldururlar. Şeytanın kapısı açıktır nefsinizin kalbinde ama Allah'ın kapısı mühürlüdür. Başlangıç pozisyonu, kulvara girişiniz, Allah'ın bütün kapıları kapalı, şeytanın kapısı ise açık. Ve siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe olay tersine dönmez. Hayatınız boyunca böyle kalırsınız. Gözlerinizin üzerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. İrşat makamına, hidayet makamına sadece bakarsınız. Onun hidayet makamının sahibi olduğunu göremezsiniz. Allah Teala buyuruyor ki onların sana baktıklarını görürsün ve seni gördüklerini sanırsın ama göremezler. Onlar kördürler. Onlar ölüdürler. Ve Allah Teala diyor ki, sen mezardaki ölülere işittiremezsin. İşitmeyenler ölüdürler diyor. Kulaklarında vakra olduğu için işitemezler. Onlar idrak etmezler diyor Allah Teala. Söylediklerini anlayıp kendilerine mal etmezler. Onların kalplerinde ikinnet vardır. İdraki önleyen bir müessese. Kör, sağır ve idraksiz insanlar fıkıh edemezler. İşte başlangıç noktasında nefsinizin afetleri %100 nefsinizin kalbini işgal etmiş durumda ve nefsinizde küfür kelimesi var. Küfür kelimesi nefsin afetlerini kendisine yapıştıran, manyetik alanı sebebiyle etrafında toplayan bir özellik taşır. Küfür kelimesi Allah'ın rahmet, fazl ve salavatından, fazılları da rahmeti de iter. İman kelimesi Allah'ın fazıllarını kendisine çekecek olan bir manyetik alanın sahibidir. Öyleyse bu tarz bir dizayne ait olduğu yere oturttuğumuz zaman

şunu görüyoruz. Allah'ın başlangıç situasyonu, başlangıçtaki insanoğlunun durumu bir eşitliği ifade ediyor. Nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunun kalbi %100 hasretlerle dolu. Nefsin bütün afetlerinin zıttı olan güzellikler ruhun kalbinde toplanmıştır. Ruh 100 ünite güzelliği, nefs 100 ünite çirkinliği temsil eder. Ruhta itaat varsa nefste isyan vardır. Ruhta sevgi, nefste nefret. Bu sebeple nefs zulmedicidir. Ruh da zulümleri önleyicidir. Hayır vücuda getiricidir. Bütün kalplerin içinde başlangıçta küfür kelimesi var. O küfür kelimesi Allah'ın nurlarına karşı negatif bir etkinin sahibidir. Rahmeti istemez, ona karşı çıkar. Bu sebeple başlangıçta nefsimizin kalbine giren, aslında giremezler.

daha fazla tutulmasına imkan vermiyor. Ama bu %2 rahmet birikimi sizin huşuya ulaşmanızı sağlıyor. İşte kulluk açısından Allah'ın kainattaki yegane dinine, Hazreti İbrahim'in hanif dinine, İslam dinine, Hristiyanlık dinine, Yahudilik dinine baktığımız zaman aslında hepsinin tek bir din olduğunu görüyoruz ve hepsinde de aynı şeyler var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve bu muhtevada 7 tane safha görüyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. 3. basamaktasınız. 1. safha. Bu cennetle cehennem arasındaki tercihi yapmanız demek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cenneti seçmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine kabul edilir. Allah'a kul olmanın imajiner bir kuvvede bulunan, fiilde değil de kuvvede bulunan bir başlangıç noktası var. Yani kişi iç dünyasında bir kararın sahibi oluyor. Henüz fiziki olarak hiçbir şey yapmış değil. Sadece diliyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Bunun adı Allah'a yönelmektir. 1. ve 2. basamaklardaki kişiler olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler. Herkes yaşar, herkes değerlendirir. Bu insanlardan %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Seçilmeyenler Allah'a isyan edenlerdir. Başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olmaya çalışanlardır sadece. Onlar da insanların hiçbir devrede %10'unu oluşturamazlar. Mutlaka daha azdır miktarları. Yani seçilmeyenlerin miktarı her zaman toplamın %10'undan daha aşağıdadır. Herkes seçilir. Normal standartlarda başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmayı hedef almayan herkes seçilir. Bu seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onların sayısı da toplumun %10'una hiçbir zaman ulaşamaz. Her zaman insanların çoğunu şeytan onların nefslerine etki yaparak Allah'ın yolundan uzaklaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın yolundan uzaklaşmak veya Allah'ın yoluna yaklaşmak. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın bir lütfu keremidir ki bütün insanları kurtuluşa ulaştırır. Bu Allah'a kul olmanın başlangıç noktası olan imajiner kulluktur. Yani hayalde, düşünce platformunda kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a kul etmeyi dilemesi hali. Dilediği an kişi 3. basamaktadır. Dilediği an Allah Teala o kişinin kalbindeki bu Allah'a ulaşma talebini işitir, görür ve bilir. Kulluk başlamıştır. Burada düşünce platformunda eskiden kuvve ve fiil denirdi. Bir şeyin düşünülmesi kuvve standartlarında oluşması demek. Onu hayata geçirmeniz, tatbikata sokmanız fiilinizi oluşturur. Bir yere gitmeyi planlıyorsunuz.

0: kullanıyorsunuz. Bu kuvvedir. Düşünce platformunda tasarılarınız var. Ne zaman arabaya binip de yola çıkmışsanız o gideceğiniz yer için bu fiildir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Bu kulluğun başlangıç noktasıdır ve sadece Allah'a kul olanlar cennete girebilir. Allah'a kul olmak, takva sahibi olmak demektir. Allah'a kul olmak, aminu olmak demektir. Allah'a kul olmak, Allah'ın rızasını kazanmak demektir. Allah'a kul olmak, felaha ermek demektir. Yedi ayrı cepheden kulluk, aynı noktaları, aynı nirengi noktalarını esas alarak yedi tane safhaya ulaştırır kişiyi. Şimdi kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği an Allah Teala işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır ve ekinnetin yerine ihfat koyar. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Yani manevi platformdaki, düşünce platformundaki talebi, dileği Allah'a ulaşmaktır. Dilediği anda Allah Teala tarafından derhal işitilir, bilinir ve görülür. Bu bir kurtuluştur. Mutlaka cennetin birinci katı o kişi içindir. Dilediği anda Allah'a göre olay tamamlanmıştır. Ve Allah Teala'nın üst üste vücuda getirdiği olaylar o kişinin Allah'tan alması lazım gelen mükafatlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse onun dilediği andan itibaren liyakatini Allah Teala arttıracaktır. Ona verdiği gözlerindeki hicab-ı mestureyi kaldırma mükafatı, kulaklarındaki vakrayı kaldırma mükafatı, kalbindeki ekinneti kaldırma mükafatı, yerine ihfat koyma mükafatı, hepsi onun liyakatinin arttığını gösterir. Liyakat artışı ise derece artışına paralel bir olgudur. Mükafat bir taraftan o kişiye Allah-u Teala'nın ihsanlarda bulunmasıdır. Mükafattır bu. Aynı zamanda o kişinin derecelerini Allah-u Teala'nın arttırmasıdır. O da mükafat. Öyleyse bir derecat açısından mükafat alıyoruz Allah-u Teala'dan. Allah'a ulaşmayı dediğimiz zaman bir de Allah'ın verdiği ihsanlar, fizik vücudumuza verdiği ihsanlar sebebiyle. Orada kalmıyor. Bu ihsanları Allah Teala bize verirken baş gözlerimizin perdesini kaldırıyor, kulaklarımızdaki engeli kaldırıyor, görmemizi ve işitmemizi temin ediyor. Manasına varıyoruz artık. İrşad makamını söylediklerinin sonra Allah Teala bu manaya varışın idrake ulaşması için ekinleti alıyor, ihfat koyuyor ve irşat makamının sözlerini idrak etmeye başlıyoruz. Sadece anlamakla kalmıyoruz. Kendimize mal ediyoruz. Derin bir anlayışla anlıyoruz. Manayı şumulli olarak yer yerine oturtuyoruz. Ve artık o inandığımız olay bizim için müdafaa edilmesi lazım gelen bir standart kazanıyor. İşte bu idrak etmektir. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra ne yapıyor? Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Arda arda gelen bu mükafatlar 5 dakikalık bir zaman parçasında tamamlanır. Ve her biri hem bu verilen muhteva sebebiyle mükafattır, hem de her birinin getirdiği derece sebebiyle mükafattır. Öyle ki göğsümüzden kalbimize yol açıldığı zaman Allah'ın son verdiği derecatla bütün o güne kadar işlediğimiz günahlarımız örtülür. Ve sevaplarımız kalacağı için geriye, biz günahları sevaplarından az olan bir kişi veya diğer ifadeyle sevapları günahlarından fazla olan bir kişi oluruz. Yani hüsranda olmaktan kurtuluruz. Yani cennet saadetini Allah Teala birinci kat cenneti bize sevaplarımız günahlarımızdan fazla olduğu için ihsan eder. Cennetin anahtarı sevapların günahlarından fazla olmasıdır kişi için. Cehennemin anahtarı ise günahların sevaplarından fazla olmasıdır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar hüsranda olmayanlardır. Hüsrandan kurtulmuş, amenü olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte imajiner kulluk, başlangıç kulluğu, düşünce ide bazındaki kulluk, bu başlangıç kulluğudur. Sonra mı ne olur? Sonra Allah Teala zikirle nefsimizin kalbine %2 rahmeti yerleştirmemize zemin hazırlar. Kalbimiz mühürlüdür ama kalbimize kadar ulaşan zikir yaptığımızda rahmetle fazladan rahmet nurları kalbimize sızmayı başarır. Fazıllar sızamazlar. Ve %2 nur kalbimizde biriktiği zaman huşu sahibi oluruz. Huşu sahibi oluşun arkasından Allah Teala bize mutlaka mürşidimizi gösterir. Yeni bir adım atmak durumundayız. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz söküp tövbe ederiz ve el öperiz. Osmanlı'da İslam'da el öpmek bir saygı ifadesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hep el öpülmüştür. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. Derhal eğer bu 10 tane ihsanla tabi olduysanız, Allah Teala sizi yakından takip ediyor. Devrin imamının ruhu da takip ediyor. Ve yukarıdan hep duada bulunuyor. Kim senin yoluna girer de mümin olursa, Ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir diyor. O ve arşı tutan meleklerin hepsi. İşte bu tövbe müessesesiyle birlikte Allah'a 14. basamakta Allah'a kul olmanın ikinci safhası oluşur. İkinci safhasındayız. Bu safhada mümin olmuşuzdur. Başımızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor Allah Teala. Sonra kalbimizin içine küfür kelimesini, kalbimizin mührünü açarak, küfür kelimesini alarak yerine iman kelimesini yazıyor ve kalbi de mümin olan bir insan oluyoruz. Burası mümin olduğumuz yer. Fiili kulluğun başladığı yer. bu noktaya kadar sadece birazcık zikir yapmışız. Allah bize imanı sevdirmiş, mürşidi sevdirmiş, namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi ve zikir yapmayı sevdirmiş. Ve görevlerimizi yapmaktan zevk alıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte böyle bir nefse dikkatle bakın. Böyle bir insan, bu noktada nefsinde %100 afetler olan birisidir. Bu sebeple iç dünyasında devamlı kavga vardır. Ve bu ikinci kulluk noktasında aksiyon başlangıç noktasında ikinci bir 7 basamak açılmıştır. Kişi tövbe ettiği zaman Allah Teala onun kalbine imanı yazmıştır. Evren imamının ruhu başının üzerine gelip onun ruhuna Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk etmesi emrini vermiştir. Kişi nefs tezkiyesi yapmak için ehil hale gelmiştir. Çünkü kalbine iman yazılmıştır. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gelecektir göğsüne. Göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve kalbine giren rahmetle faz ve rahmetle salavattan fazlalar iman kelimesinin ters manyetik alanına sahip oldukları için, ikisi ayrı kutupları teşkil ettiği için birbirine çekecekler. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. Nefs böylece tezkiye olmaya başlayacaktır. Nefsin kalbinde bu işlem cereyan edecektir. Ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır. Fizik vücut nefsin tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. İşte bu fiili olarak kulluğun başlangıç noktasıdır. 14. basamak. Fiili olarak kulluğun başlangıç noktasıdır fizik vücudumuz için. Nefs tezkiyesi yoluyla nefsimizin kalbinde fazıllar yerleştikçe %7 %7 ruhumuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. İlk %7'nin fazilet birikiminde, fazıl birikiminde birinci gök katına, ikinci %7 fazıl birikiminde ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci fazıl birikimlerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacaktır. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Allah'ın zatını ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Sığınağa, meaba sığınmış olacaktır. İşte burası ruhumuzun Allah'a kul olduğu noktadır. Teslim olduğu noktadır. Burada ruhumuz Allah'a teslim olmuş ve bu teslimiyeti onun kulluğunu oluşturmuştur. Yirmi birinci basamak. 14. basamaktaki işlevlere dikkatle bakalım. Ruhumuz var, veçimiz var, nefsimiz var ve irademiz var. 14. basamakta fiili bir işlev başlar. Nefsimizin kalbine Allah'ın fazılları, rahmeti ve salavatı dolmaya başlar zikir yaptığımızda. Ve bunlardan sadece fazıllar kalıcıdır. İman kelimesinin çekim gücüne kapılarak yerleşirler nefsimizin kalbinde. Zikir bittiği zaman nur gelişi duracaktır ve zulmani kapının üzerindeki mühür, üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı kalktığı için alttan bastıran karanlıklar tarafından itilecek, karanlıklar kalbi işgal edecektir. Ama iman kelimesinin etrafında toplanan fazılları atamayacaklardır. Onlar sağlam bir şekilde yerleşmişlerdir. Atamamaların ikinci sebebi de kalpte artık küfür kelimesi yoktur. Karanlıkları nefsin kalbinde tutacak olan bir kuvvet artık mevcut değildir. Ama bunun tam zıttı iman kelimesi fazılları etrafında toplayabilmektedir. İşte bu nefs tezkiyesidir. Şeytan biliniz ki nefsinizin afetlerine tesir edebilir sadece. Ruhun hasletlerine şeytanın en küçük bir etkisi yoktur. Nefsin afetlerine tesir etmesinin de sebebi ikisinin aynı hedefe yönelik olarak yaratılmasıdır. Yani şeytan da Allah'ın bütün emirlerini yapmamanızı ister, yasak ettiği her fiili de işlemenizi ister. Nefsin afetleri de Allah'ın hiçbir emrini yapmamayı, yasak ettiği fiilleri de işlemeyi ister. Öyleyse muhtevaları aynı hedefe yönelmiş durumdalar. Bu sebeple şeytan nefsin afetlerinin sözünü rahatlıkla dinletebilecek olan bir hususiyetin, özelliğin sahibidir. Ve bunu gerçekleştirir. Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikiminden itibaren olaylar birbirini takip eder. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a teslim olmuş, yani Allah'ın kulu olmuştur. İç dünyanızdaki olaya bakalım şimdi, nefsinizin kalbindeki olaya. Nefsinizin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimi var. Yani nefsinizin kalbinde %51 artık şeytanın ve nefsinizin afetlerinin emrinde değil, Allah'ın nurlarının, fazılların emrinde. Yani nefsinizin kalbinde %51 Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi istiyor. Öyleyse bu nokta şeytana kul olmanın, nefsinizin şeytana kul olmasının bittiği noktadır. Fizik vücudunuzun da şeytana kul olmasının bittiği noktadır. Ama Allah'a kul olmuş mudur? Hayır. Kullukta henüz yarıyı geçmiştir. Nefs de fizik vücutta. Ama Allah'a ruhunuz burada kul olmuştur. Allah'a teslim olmakla bunu gerçekleştirmiştir. Şeytan nefsinizin kalbinin %51'ine tesir etmek imkanını artık elinden kaçırmıştır. Ve böylece şeytan nefsinizin kalbinde mağlup duruma düşmüştür. Peki fizik vücudunuzun Allah'a kul olması başlangıçta tamamen şeytana kuldu. %100 şeytanın nefsi kontrolü altında tutması sebebiyle afetlerin emrindeydi. Şimdi afetler %50'den fazla azalmıştır. %100 şeytanın emrinde olan kişi %49 şeytanın emrine düşmüştür nefsinizin kalbinde. Ama bütünleyerek meselemize bakalım. 100 ünite haslet ruhunuzda. Başlangıçta 100 ünite afet nefsinizde vardı. Şimdi 51 ünite fazilet, 49 ünite afet var. Yani 200'de 151'i iç dünyanızın Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. 200'de sadece 49'da nefsinizin afetleri hala var. Şeytanın hakimiyet alanı 200'de 49, yani yüzde yuvarlak hesap 25. Şeytanın emirlerini yerine getirmek, Allah'ın emirlerini yerine getirmemek istiyor. Yasak ettiği fiillerinde Allah'ın işlemek istiyor. Artık şeytan kesin bir mağlubiyetin içindedir. Fizik vücudunuz da başlangıçta %100 şeytanın emrindeyken, nefsinizin kalbi itibariyle konuşuyorum, adım adım bunu %50'nin altına düşürdü. Allah'a kul olmaya %7 %7 başlayarak kulluğu artarak geldi. %50'de kulluk yarıya geldi. %51'de Allah'ın kulluğu şeytanın kulluğundan öteye geçti. Nefsin kalbinde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yolumuza devam ediyoruz. Daha çok zikir yapıyoruz. Ve fena makamını aşıyoruz. %61'e ulaşıyor nefsimizin kalbindeki nurlar. Beka makamını aşıyoruz. %71'e ulaşıyor kalbimizdeki nurlar. Ve günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamışız. Zühd makamına ulaşmışız. Zahit olmuşuz. Ve devam ediyoruz daha çok zikretmeye. Nefsimizin kalbindeki nurlar %81'e kadar ulaşıyor. Ve bu noktada zühd makamını aşmış oluyoruz. Fizik vücudumuz Allah'a kul oluyor. İyi ama nefsimizin kalbindeki nurlar %100 olmadı. Evet, olmadı. %81'de Allah'a kul oluruz. Acaba bunun özelliği ne? Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması. Burada hatırlayalım yeniden Allah Teala'nın düzeni ne diyordu? Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Şeytana kul olmaktan kurtulmanız lazım diye, kurtulun diye, kurtulacaksınız diye ben sizlerden ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyordu Allah-u Teala. İşte bu nokta %81 nefsimizin kalbi nurlarla dolu. Ruhumuzun kalbi de nurlarla dolu. 200'de 181 nur var nefsimizin ve ruhumuzun bütünlüğünde. Karanlıksa sadece 200'de 19, yani yaklaşık olarak %10. Bu noktada fizik vücudumuz şeytanın tesir ettiği o %10'luk, 9,5'luk alana hiç mi hiç yüz vermiyor. Yok farz ediyor onu. Ve Allah neyi emretmişse onu yapmaya başlıyor fizik vücudumuz. Yasak ettiği hiçbir fiiliyle işlememeye başlıyor. İşte burası fizik vücudumuzun ahdini gerçekleştirdiği yerdir. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olduğu yerdir. İslam'ın üçüncü safhası, Hz. İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin üçüncü safhası ve dördüncü safhası, affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dilemekle birinci safhaya giriyorduk. mürşide ulaştığımız zaman ikinci safhadaydık fiziki, kulluk başlıyordu. Fiziki kulluğun birincisi ruhumuzun Allah'a kul olması, 22. basamak. Şimdi de 4. safhadayız. Fizik vücudumuzda Allah Teala'ya kul oluyor. 25. basamak. Kullukların ölçüsü teslimdir. Diyor ki Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çevullahi ve hüve muhsinun." O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Aslında o kişi için muhsinlerden olduğunu söylüyor. Öyleyse burası fizik vücudumuzun Allah'a kul olduğu noktadır. Burada kalmıyoruz. Daha öteye geçiyoruz, zikrimizi arttırıyoruz, daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zaman ullelbap makamındayız. Bu makamda zemin kat gösterilir, zemin katın sırları ve bir gün gök katları gösterilmeye başlanır. Kim daimi zikre ulaşmışsa onun kalp gözü, kalp kulağı açılmıştır. Kişi hikmet sahibi olmuştur. Ve zemin kattan sonra birinci kat gösterildikten sonra 7 tane gök katı gösterilir birer birer kişiye ve en son 7. gök katının en üst noktası Sitret-ül Münteha gösterilir. Sitret-ül Münteha'nın görüldüğü noktada ihlas makamı sona erer. Hikmetin birinci safhası Ulu'l-Elbab makamıdır. Sadece zemin katın sırları gösterilir. İkinci safhası İhlas makamıdır. 7 tane gök katı gösterilir. Sitret-ül Münteha'ya kadar. 7. katın 7 alemi de gösterilir. Ve bittiği zaman hikmetin ikinci safhası tamamlanmıştır. 3. safhasına geçiş için Allah-u Teala Tövbe-i Nasuh'a davet eder kulunu. Öyleyse 27. basamakta gök katlarının tamamı gösterildiğinde nefsimiz de Allah'a kul olur. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Ve fizik vücudumuzun karşısındaki %19 engelde sıfırlanmıştır. Burada nefsimiz ahsen olur. Ve ma uberru nefsi innen nefs ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefa ediyor Allah Teala. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini halis kılmış halis kullar olmakla emrolundular. Ebu Hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor. Nefsimiz de Allah'a kul oluyor. Ve Tövbe-i Nasuh, Salah makamının geçiş kapısı. Salah makamının birinci kademesinde o güne kadar ki günahlarımız örtülüyor. İkinci kademesinde Salah nuru veriliyor. Birinci kademesinde Tövbe-i Nasuh'a davet ediliyoruz. Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştiriyoruz. İkinci kademesinde günahlarımızı örtüyor Allah Teala. Üçüncü kademesinde salah nuru veriyor başımızın üzerine. Dördüncü kademesinde örttüğü günahları sevaba çeviriyor ve irşada ulaşıyoruz. İrşada ulaşmak hikmetin sonudur. Ve İrşada ulaştığımız noktada 6. kat cennetin sahibi oluruz. her kademede bir katre net yukarı çıkarız. Ve irademizi Allah'a teslim etmek artık uygun noktaya gelmiştir. Allah Teala irademizi bağlar. Beşinci kademesine geliriz. Salah makamının. Burası irademizin de Allah'a kul olduğu yerdir. Kulluklar burada tamamlanır. Hakka tukatihi takva, kulluğun tamamlandığı noktayı ifade eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 7 safhada kişi İslam olmak şerefine ermiştir. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ruhunu o kişinin Allah'a teslim ettiğini, fizik vücudunun nefsini ve özellikle iradesini teslim ettiğini Allah Teala Fussilet 33, 34, 35'te anlatıyor. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözde kim vardır? Hiç kötülükle, seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiati hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. Verilenler, onlar Hazr-ı Nazim'in sahipleridir. Yani Allah'a iradesini teslim edip de Allah'a çağırmak yetkisini Allah'tan alanlar. İrade teslimi burada tamamlanıyor. Ve burası dördüncü kulluk. Ruhun kulluğu, fizik vücudun kulluğu, nefsin kulluğu ve iradenin kulluğu. İrade Allah'ın iradesine bağlandığı için, artık onun dışına çıkması mümkün olmadığı için gerçek anlamda bir kul, bir köle olmuştur Allah Teala'ya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzellik daha inşallah burada tamamlanıyor. Ve kul olmak konusundaki konuşmamız inşallah sona eriyor. Bu bir Ramazan sohbetiydi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Ödevey. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
1: Yaşattı diye ve yaşatmakta devam ediyor diye. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bir ilişkiler dizisidir. Sürer gider. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ortalık. Hamdolsun ki Allah-u Teala bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, bu büyük güzelliği bir defa daha yaşamak üzere bir araya getirdi. Öyleyse bütün güzellikler sizler için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler öbür taraf. Görüntü ortalanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu beraberlik inşallah Allah-u Teala ömür verdikçe devam etsin dualarınızı ve dileklerinizle. Arap Suresinin 179. ayeti kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Biz ezelde Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini ve onların sırtından da onların zürriyetlerini çıkartarak bütün Adem oğullarını huzurumuzda topladık zamandan evvel, diyor Allah Teala. Sonra diyor onlara dedik ki Elestu bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Alu dediler ki bela, evet. Allah Teala diyor ki, dediler ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Ve nefisleri onların üzerine şahit tuttuk, diyor Allah Teala. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bütün insanlar, hepimiz daha dünya üzerinde yaratılmadan milyarlarca yıl evvel, daha bu olay kainat yaratılmadan evvel indi ilahide Allah-u Teala'nın huzurunda bir araya gelmişler. Hepimiz oradaydık. Aynı yaşta ve Allah'ı kalp gözümüzle görüyorduk ve kalp kulağımızda da hepimiz işitiyorduk. Allah Teala bizlere ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği an hepimiz hem gördüğümüz hem sesini işittiğimiz yüce Rabbimize evet dedik, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala orada ilk teslim olanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylüyor. De ki ben Allah'a teslim olanların ilkiyim dedirtiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala'nın söylediği bu. De ki ben Allah'a teslim olanların ilkiyim. Halbuki insanlar ne biliyor? Önce ilk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Adem Allah-u Teala'ya teslim olmuş. Sonra Hazreti Hava. Ama yaratıldıktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in teslimiyeti yaratılmadan evvel. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya diyor ki, de ki ben mümin olanların ilkiyim. O zamandan evvelki bu toplantıda mümin olmak şerefine eren ilk kişi de Hazreti Musa. Ama Musa'nın mümin oluşunun akabinde teslim olma safhalarını bir düşünün. 28 basamağın 14.sinde mümin olursunuz. Ama Allah'a teslim olmak ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi 28. basamağın 5. mertebesinde gerçekleşir. Öyleyse bu zaman devresini belki de zamansızlığın içerisinde ilk geçiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o andaki Allah-u Teala'nın karşısında bulunan vücudu olmuş. Bütün ruhlarla birlikte, bütün fizik vücutlar, bütün nefsler, hepimiz oradaydık. Şimdi size bir sualim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Soruyorum. Ne zamandan beri Müslümansınız? Osmanlı'ya 600 sene bu sıra sorulmuş. Osmanlı 600 sene şu cevabı vermiş. Hangi cevabı vermiş? Hatırlıyor musunuz? Kalü beladan beri. Ne zamandan beri Müslümansınız, ne zamandan beri Allah'a teslim oldunuz demek. Ne zaman İslam oldunuz demek.

Osmanlı tarihi boyunca hep bu söylenmiş. Şimdi de eskilere sorarsanız ne zamandan beri Müslümansın diye size bu cevap verecektir. Galibela'dan beri. Öyleyse bu Galibela günü, yani dediler ki evet günü. Galu dediler ki bela evet. Sual negatif olursa onun cevabı pozitifse Arapçada verilen cevap beladır. Bakıyoruz Allah Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi effu diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. İşte o sıratımızda kimdir? Ona tabi olun diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki işte bu diyor Allah Teala'nın bu emri var ya diyor. Size Allah'ın vasiyetidir diyor. Burada tabir açık ve kesin bir şekilde geliyor. Ve bi ahdillahi evfu. Allah'ın ahdini ifa edin. O ahde vefa edin. Onu yerine getirin. Uygulayın. Allah'ın ahdini uygulayın. Ve Allah Teala diyor ki bu açık emri verdikten sonra emri veriyor. İşte diyor bu Allah'ın sizin üzerinize vasiyetidir. Ve bu diyor sıratımızda kimin ta kendisidir diyor Allah Teala. Bir sonraki ayette de buyuruyor ki o sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında kalan bütün fırkalardan, yani birisi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar olduğuna göre geriye 72 fırka kalıyor. 72 fırkadan hiçbirine tabi olmayın ki diyor Allah Teala. Eğer olursanız o yollar 72 tane fırka sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar. Sonra Elestü bi Rabbiküm günü Elest bezminde acaba ne oldu? Ne bitti diye sorulduğunda dinle ilgisi olanlar düşünürler ama bir cevaba ulaşamazlar. Oysa ki görüyorsunuz ki Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve 153. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor bize. Eles bezminde Allah Teala bize bir vasiyette bulunmuş. Üzerinize vasiyet kılındı diyor Allah Teala bu. Zaten üzerinize vasiyet kılındı demeden evvel ve bi ahdillahi effu diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin diyor. Şimdi bu ahdin muhtevasına Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde gelin beraberce bir defa daha bakalım. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki o gün Eres bezminden bahsediyor. O gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Ve Allah Teala size vasiyetini yükledi diyor.
Allah-u Teala Allah'ın üzerinize olan vasiyetini Allah size yükledi, onunla sizi sorumlu tuttu diyor. Ve bir sonuca ulaşıyoruz burada. Acaba Enes bezimde ne olmuş sualinin cevabı var bunun içinde. Allah Teala bizlere Elestü bi Rabbiküm dedikten sonra, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra, biz diyoruz ki, galü dediler ki bela, evet. Evet demişiz, sen bizim Rabbimizsin. Peki ondan sonra ne olmuş? Ondan sonra bu ayet geliyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, ben sizin Rabbinizsem eğer, ki siz bana evet sen bizim Rabbimizsin dediniz. O zaman ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Soruyor Allah Teala bunları söyledikten sonra, sözlerimi işittiniz mi diyor. Hepimiz cevap veriyoruz. Semina, işittik. Allah Teala diyor ki, öyleyse itaat edin. Nefslerimiz Allah'a yemin veriyor, Allah'a teslim olacaklarına dair. Fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor, Allah'a teslim olacaklarına dair. Ruhlarımız Allah'a misak veriyor, Allah'a teslim olacaklarımıza dair. Ve verdiğimiz üç tane husus var, yeminimiz, misakimiz, ahdimiz. Allah Teala ise bize diyor ki, sizi vasiyetimle bağladım diyor. Sizi bağlayan şey bana verdiğiniz bu üç tane yemin değil diyor. Sizi bağlayan şey benim vasiyetim diyor Allah Teala. Bu Allah-u Teala'nın vasiyeti İngilizce'de testament olarak geçiyor. Hazreti Musa ile Allah-u Teala'nın dizaynında vücuda getirdiği, ona verdiği kitap Old Testament olarak anılıyor. Yani eski vasiyet. Hazreti İsa'ya verdiği aynı konudaki dizayn New Testament olarak geçiyor Tevrat'ta ve İncil'de. Ve son Testament'ta, son vasiyette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Last Testament. Öyleyse Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a da vasiyet etmiş aynı şeyi. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü son doğacak, son yaşayacak olan kişiye kadar, kıyamet günü yaşayanların hepsine kadar, bütün insanlara Allah-u Teala'nın vasiyeti var. Bu vasiyet ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin misakini, ahdini ve yeminini kapsamakla kalmıyor. Bu vasiyet hatta tukatihi takvaya kadar, bihakkın takvaya kadar, hakkul yakine kadar talep sahibi. Bir başka ifadeyle
Allah-u Teala bizlerden sadece ruhumuzu Allah'a ulaştırarak ona teslim etmemizi değil, fizik vücudumuzu ahsen kılarak Allah'a teslim etmemizi değil sadece, nefsimizi ahsen kılarak Allah'a teslim etmemizi de sadece değil, bu üçünü değil, daha ötesini de muhtevaya almış Allah'ın vasiyeti. İrademizi de istiyor. Diyor ki, ben size vasiyet ediyorum ki ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi bana teslim edeceksiniz. Ben diyor sizi kainatın varisçileri kıldım. Kainatın varisleri kıldım. Ve sizlerden ey insanoğulları, sizlerden ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana teslim etmenizi istiyorum. Allah-u Teala'nın yemini aslında 4 teslim içeriyor. Ve Allah-u Teala o gün el-i sübrabiküm günü işte üzerinize vasiyetim odur ki diyor, ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana teslim edeceksiniz. Şimdi bana yemin, misak ve ahd verin diyor. O zaman durup düşünmemiz lazım bizim. Yani Allah-u Teala ne demek istiyor? Neden Allah-u Teala'nın vasiyeti 4 tane hedefi ihraz ediyor da, muhtevasını alıyor da, ihtiva ediyor da, Allah-u Teala neden bizden acaba sadece 3 tane yemin istiyor? Yemin, yemin, misak ve ahd. Çünkü 4.'sü irademizin Allah'a teslimi otomatik olarak olgunlaşan bir meyvedir. Daimi zikre ulaşan herkes sağ kalırsa mutlaka iradenin teslimine kadar ulaşacaktır. Bu hiç kimsenin elinde değildir. Daimi zikir onların kalbini tezyin edecek ve nefretin yerine nefretin kaybolmasıyla ortaya çıkan dengenin ötesine geçilecek. Yani diyelim ki nefsinizde afetler var ve sizden nefret eden insanlar da var. Size kızan, kötü davranan. Siz de onlardan nefret ediyorsunuz. Nefsiniz onlara karşı nefret duyuyor. Tamam. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur? Nefret biter. Düşmanınıza nefret etmezsiniz. Bununla, bu noktayla nefsinizin kalbinin müzeyyen olduğu nokta arasında farklılık var mı? Elbette var. Bu noktada sadece nefretiniz sıfırlanmıştır. O kişiden nefret etmezsiniz. Ama müzeyyen olduğunuz zaman o kişiyi aynı zamanda seversiniz. O sizi öldürmeyi bile dileyebilir ama siz onu gene seversiniz. Hani annelere atfen anlatılan bir kıssa vardır. Aslında biraz imajiner. Hayırsız bir delikanlı annesini öldürmüş, kalbini çıkarmış, almış eline, koşuyor, kaçıyor cinayet yerinden. Ama ayağa takılıp yere düşmüş, dizi kanamaya başlamış. Kalp sesleniyor çocuğa, evladım dizin acıdı mı? Sevgili

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bakıyoruz Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde üç tane teslimin detayları veriliyor. Hidayet adı altında geçiyor. Hidayet deyince ruhunuzun hidayeti, Allah'a ulaşarak teslim olmak. Fizik vücudunuzun hidayeti, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Nefsinizin hidayeti, nefsinizdeki bütün afetlerin sıfırlanması. İradenizin hidayeti ise iradenizin Allah'a teslim olması, bir başka ifadeyle Allah'ın iradenizi kendi iradesine bağlaması. Böylece sizin iradeniz ref oluyor, yok oluyor. Ona bağladığınız anda, ona bağlandığı andan itibaren ve siz artık Allah'ın emrinde olan bir insan oluyorsunuz. Allah'ın iradesinde olan Allah'ın bir kölesi oluyorsunuz. O irade nasıl aklınız size kumanda ediyorsa tıpkı onun gibi irade size kumanda ediyor. Bir başka ifadeyle Allah Teala size verdiği bütün emirleri siz otomatik olarak gerçekleştiriyorsunuz. İstisnasız olarak gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse hidayet farklılıklarına beraberce bakarak gidelim sonuca. Çünkü burada bir benzerlikle karşılaşacağız. Ruhumuzun hidayeti açıklanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Âl-i İmran 73. İnnel hidâ hidallah. Muhakkak ki şüphesiz ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ruhun Allah'a ulaşması var ya, işte o hidayettir. Peki hidayet bu kadar mı? Hayır. Fizik vücutlarımızın da hidayeti var. Allah-u Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm aduvün mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Diyor ki Allah Teala, ey Ademoğulları, yani bütün insanları kastediyor. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gidecek olan bütün insanlar hepimize sesleniyor. Ey Ademoğulları, ben sizlerden at almadım mı diyor. Ne yapmıştı? Adem Aleyhisselam'ın zahrından, sırtından bizleri çıkarmıştı. İlk çocuklarını, onların sırtlarından onların çocuklarını, onların sırtlarından onların çocuklarını. Öyle bir olay ki Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü yaşamakta olan son insanlara kadar bütün insanlar, milyarlarca insan Allah-u Teala'nın karşısındaydı ve sayıları üç kat olarak ruhları ve nefsleri de orada olduğu için. İşte Allah Teala bu sebeple bizlere Adem oğulları diye hitap ediyor. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ne zaman? İşte o zaman ezelde elet bezminde Allah Teala bizden ahd almış. Ahd aldığı burada kesin.

Diyor, ben sizlerden ahd almadım mı diyor. Şeytana kul olmayın diye, şeytana kul olmaktan kurtulun diye ben sizden ahd almadım mı diyor. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor. Ve tamamlıyor konu sonucunu. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor. Şöyle bitiriyor ayet-i kerimeyi. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse Allah Teala bütün insanlardan fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceklere dair ahd almış. Bu ayet sadece anlatmıyor onu. Onun bir hidayet olduğunu demin ne demiştik? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının adı Kur'an-ı Kerim'de hidayet. Hidayet kavramı vermiştik. İki tane tarif vermiştik. Ali İmran 73 ve Bakara Suresinin 120. ayet-i kerimesi. Her ikisi de hidayetin insan ruhunun Allah'a, ruh açısından hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor. Şimdi fizik vücudumuzun hidayetinin ne olduğuna bakalım. Allah Teala Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki: biz bütün kavimlerde Resuller be'at ederiz. Orada dünyaya getiririz. Orada vazifeli kılarız. Orada hayata getiririz. Bütün kavimlerde Resuller. Müminin 44'ü bu Resullerin bütün zaman devrelerinde var olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Peki niçin vücuda getirilmiş bu resimleri, o kavmin içinde hayata niçin getirilmiş? O kavimdeki insanları diyor, şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diyor. Görüyorsunuz ki iki ayet arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleriyle Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Allah Teala her ikisinde de aynı şeyi söylüyor. Ahd söz konusu. Allah'a fizik vücudumuzun verdiği ahd söz konusu. Ve ahdın muhtevasının şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve Yasin 60 ve 61'de ama Nahl 36'da bu şeytandan kurtulup fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasının hidayet olduğu ifade buyuruluyor. Öyleyse ruhumuzun hidayeti Allah'a ulaşmak. Ama fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Peki o zaman nefsimizin de hidayeti olması lazım. Elbette Allah Teala nefsimiz konusunda da açıkça nefsimizin tezkiyesinin hidayet olduğunu söylüyor. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. La yedurrukum men dalle izahtedeytüm. Sümme mercuküm cemiyon.
amen olanlara bir hitap görüyoruz. Ey ameni olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir diyor. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinize farzdır diyor. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır diyor.

0: hedeflerimizin ne tarzda, nereye ulaşması söz konusuymuş? Hidayete. Çünkü diyor ki siz hidayet üzere olduğunuz andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Sonra Allah'a döndürüleceksiniz diyor. Hepiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala bir muhteşem dizayn koymuş ortaya. Nefsimizin hidayeti. Demek ki nefsimiz de hidayete erecek. Ermesi söz konusu. Nefslerimizin sorumluluğu, yani siz hidayete erdiğiniz zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman şeytanın bize size bir zarar vermesi söz konusu değildir diyor. Şeytanın ve onun dostlarının. Öyleyse nefslerimizin hedefi hidayet. Hidayet üzere olmak. Acaba ne demek hidayet üzere olmak? Allah Teala sizi seçti. Size bir şeyler gösterdi, yaşattı. Etrafınızdaki olaylarla bir fikir yapısına sahip olmanızı istedi. Ve o olayları mukayese ettiğiniz zaman, karşılaştırdığınız zaman, arkalarında yatan şeyleri merak edip incelediğiniz zaman bir dilek dozu içinizde Allah'a ulaşmayı dilediniz. İşte sadece Allah'ın seçtikleri Allah'a ulaşmayı dilerler. Bunun sonucu mu ne olur? Allah Teala size 7 tane, 10 tane ihsanda bulunacaktır. 10. ihsan mı? Mürşidinizin size gösterilmesi. Gösterildi, ona ulaştınız. 3 hidayetin birden başlangıcındasınız. 1. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği an Allah Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesindeki olayı gerçekleştirir. Kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbinin içindeki küfrü dışarı alır. Kalbin içine imanı yazar. Bunun manası ne? Bunun manası o kişinin nefsinin kalbi artık nefs tezkiyesine, yani nefsin hidayetine başlayacak hale gelmiştir. Kişi bu kademede zikir yapar. Evvelce ne olmuştu bu kişinin kalbi? Allah-u Teala kalbindeki ekinliği almıştı. 1. Kalbinin içine ihfat koymuştu. 2. Kalbin nur kapısını Allah'a döndürmüştü. 3. O kalbin o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmıştı. 4. Mürşidine ulaştığı zaman 3 işlem daha yaptı. Mührü açtı. Küfür kelimesini dışarı aldı. Kalbin içine imanı yazdı. 7 tane Allah Teala'nın kalple ilişkili işlemi tamamlandı. O kalp nefs tezkiyesi yapacak olan hale geldi. Yani kişi zikrettiği zaman bu noktada, bu noktaya gelmiş bir kişi zikrettiği zaman Allah'ın katından rahmetle farz 1. grup, rahmetle salavat 2. grup, 2 grup nur gelmeye başlar. Rahmetle farz, rahmetle salavat. Rahmet farz ikinleri bir nevi kargo uçağı gibi farzı ve salavatı nefsin kalbine taşırlar. Göğsüne, göğsünden kalbine taşırlar. Bu nurlar kalbe ulaştıkları zaman kalbin Allah-u Teala tarafından açılmış olan, hareketli hale gelmiş olan mührünü üzerine iki grup nur rahmetle, fazla rahmetle, salavat bastırarak 10 yürü kalbin zünvani kapısına kadar indirirler. Bu nur, bu mühür Rabbani kapıyı, ki aynı boyuttadır iki kapıda, mühürler. Zikir boyunca zülmani kapı, şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine gönderildiği kapı kapalıdır. Şeytan hükmünü icra edemez. Kalbinize karanlıkları gönderemez. Buna karşılık kalbiniz 1-2 dakika içerisinde Allah'ın nurlarıyla dolacaktır zikir yaptığınız zaman. Sonsuz sayıdaki rahmetle, faz rahmetle salavat partikülleri kalbinize ulaşacaktır. Ve iman kelimesinin çekim gücüne kapılan fazıllar, yani fazilet, nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında iman kelimesini yapışarak toplanmaya başlayacaktır. İşte böyle başlıyor nefsinizin kalbindeki Allah'ın emrettiği nefs tezkiyesi ve tasfiyesi, yani nefsinizin hidayeti böyle başlıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar %7'yi bulduğu zaman, fazıllar %7'yi bulduğu zaman ruhunuzun birinci kata çıkması için vücudunuzdaki rehine olan nefs birinci katın uzaktan kumanda, remote kontrol imkanını ele geçirir. Ve birinci katın kapılarını sizin ruhunuza açar. Böylece kişinin ruhu hangi mürşide tabi olmuşsa o mürşidin dergahından ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktaya itibaren her %7 nur birikiminde nefsin kalbindeki nurlar bir kademe daha artmış olacaktır. Ruh da bir gökkatı daha yükselmiş olacaktır. Böylece emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, maddeye ve teskiye kademelerinde ruhunuz 7 tane gökkatını aşar ve Allah'a ulaşır. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde bir sonuçla karşılaşacaksınız. Nefsinizin kalbi yarıya kadar Allah'ın nuruyla dolacak, yarıyı da açacak. 7 defa 7 %49 eder. 2 de hoşu da kazandığınız nur %51. Nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı açar. Ruhunuzsa Allah'a ulaşır. Ruhun teslimi tamamlanmıştır. Ruhun Allah'a ezelde verdiği söz burada tahakkuk etmiştir. Peki ruhunuz için hidayetin dizaynı nasıl? Siz mürşidinize tabi olduğunuz zaman eğer ona 10 tane ihsanla ulaşmışsanız 7 şahit huzurunda bunlar bilinecektir. Ve başının üzerine devrin imamı derhal gelecektir. Geldiği anda da kalbinizin içine iman yazılacaktır. Ama ihsanla tabi olduğunuz zaman ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Furkan Suresinin 69, 70 ve 71. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Furkan 69'da cehenneme gideceklerin azabının kat kat arttırıldığı ifade ediliyor. Ve arkasında diyor ki Allah Teala Furkan 70'te kim tövbe ederse ve bu tövbenin neticesinde mümin olursa ve nefsi ıslah edici amellere başlarsa, ki bu da Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre gene mümin olmaktır. O zaman diyor Allah-u Teala, onların günahlarını sevaba çeviririz. Furkan 70 ve Furkan 71, onlar, yani onların ruhu, tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Mürşidin önünde yapılan bir tövbeyi anlatan Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesinden sonra Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Saliker yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihim me'âbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırtımızda kimi yol edinir. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah onun ruhuna me'âb olur, sığınak olur diyor. Görüyoruz ki ruhumuz da aynı anda tabi olduğumuz anda vücudumuzu terk ediyor. Çünkü başımızın üzerine giren devrin imamı ruhumuza emrediyor. Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesinde senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. Allah'a dön. Ve ruhumuz vücudumuzu terk ederek Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhumuzun hidayeti başlıyor. Neye dayalı olarak? Nefsin tezkiyesine dayalı olarak. Eğer mürşidimize ulaşmakta kalsaydık, zikretmeseydik, ruhumuz hiçbir zaman Allah'a geri dönüp ulaşamayacaktı. Allah'tan ki böyle bir şey mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala'nın bize sözü var. Söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Cennetime de mutlaka ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsin hidayeti başlıyor. Görüyorsunuz ki ruhun da hidayeti aynı anda başlıyor. O kadar mı? Hayır, fizik vücudunda hidayeti başlıyor. Fizik vücudumuz nasıl olacak da şeytana kul olmaktan kurtulacak, Allah'a kul olacak? Hidayeti o. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki sadece afetlere şeytan tesir edebilir. Nefs tezkiyesiyle afetler 7 kademede %7, %7 devamlı azalıyor. Azalırsa ne olur? Azalırsa şeytan nefsinizin kalbine tesir edemez. Kalbindeki afetlere, afetlerin başlangıçta %7'sine, sonra %14'üne, böylece 20, 28, %35, %42, %49, huşudaki 2 ile beraber %51 nur birikimi gerçekleşir nefsinizin kalbinde. Yani şeytanın tesir sahası %100 iken başlangıçta, bir insan Allah'ın yoluna girmedikçe ömrü boyunca şeytanın hakimiyeti %100'dür onda. Bütün afetlerine tesir etme imkanının sahibidir iblis. Yetmez. Zaten kişinin afetleri şeytan ne istiyorsa onu istiyor. Allah'ın emri mi var? İtaat etmemeyi istiyor. Nefsimizin afetleri de şeytandı. Allah'ın yasakları mı var? O yasağı mutlaka işlemeyi istiyor. Nefsimizin bütün afetleri de şeytandı. Şeytanın sadece bu arzuları, öfkeleri nefsin afetlerini azdırıyor. Onlara tesir etmek suretiyle onları coşturuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur o zaman? Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın hakimiyeti de ona paralel olarak azalır. Ne zaman ki kişi daimi zikre ulaşacaktır, kişinin nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmayacaktır. Kalmayınca şeytanın hakimiyeti de sıfırlanacaktır. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti de nefsinin tezkiyesine paralel bir olgu. Şeytanın hakimiyetinden kurtulmak, şeytanın kulu olmaktan kurtulmak, Allah'ın kulu olmak, sonunda da kölesi olmak. İşte böyle bir dizaynla nefsimizin tezkiyesine paralel olarak fizik vücudumuzda ahdini yerine getirmeye devam eder. Öyleyse ahd-ı Allahi dediğimiz zaman Allah'ın ahdi, fizik vücudumuzun ahdi dediğimiz zaman fizik vücudumuzun ahdi söz konusu. İkisinin de adı ahd. Ama Allah'ın ahdi, görüyoruz ki ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini ve nefsimizin yeminini bütünüyle ihtiva etmekle kalmıyor. Bunlardan da öteye geçiyor. İrademizin de Allah'a teslimini gerektiriyor. O neticeye ulaşmamızı icap ettiriyor. Öyleyse böyle bir dizaynda 3 tane teslim söz konusu. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız ve ruhumuz Allah'ın zatında ifna olduğu zaman, yok olduğu zaman bizim için söz konusu olan birinci teslim tamamlanıyor. Fena fillah makamının sahibi oluyoruz. Ruhumuz Allah'ın zatında ifna olmuş, yok olmuş. Ruhumuz Allah'a teslim olmuş. Evvap olmuşuz. Allah'a ulaşan ruhumuz için Allah Teala diyor ki o meaba ulaştı. Meab sığınak demek. Sığınağa ulaşan, meaba ulaşanlara da evvap deniyor. Meaba ulaşmış manasına. Bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Sonra Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktayız. Bundan sonra Allah Teala bize bir taht verecek. Yeniden yarattı ruhumuza ve Allah Teala'nın indi ilahisinde o tahtların üzerinde olacağız. Baki olacağımız için bu makama beka makamı deniyor. Beka billah, Allah ile birlikte baki olmak. Birincisi, fena fillah, Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak. Birincisinde içinde, Allah'ın içinde fena fillah da, Allah'ın içinde yok olmak. İkincisinde, Allah ile birlikte baki olmak. İşte bu birlikte olmak, altın tahtlardan birinde yerleşmek, Allah'ın yerleştirmesi istikameti kullanılıyor. Daha sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor. Züğüt makamının sahibi oluyoruz. Ve daha sonra fizik vücudumuz nefsin kalbinde %9 afet olmasına rağmen Allah'a teslim oluyor. Fizik vücudumuz nefsin kalbindeki %9 afeti hiç hesaba almıyor. Sayıya saymıyor. Onları aldırmıyor bile. Yokmuş gibi davranıyor. Ve Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. İşte ruhumuz da hidayete erdi. Fizik vücudumuz 22. basamakta, affedersiniz, ruhumuz 22. basamakta, fizik vücudumuz 25. basamakta Allah'a teslim oldular. İkinci teslim. Sonra daimi zikrolaşıyoruz. İllel vak makamındayız. Ve nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Allah bize zemin katı gösteriyor. Daha sonra birinci gök katından itibaren bütün katları göstermeye başlıyor. Zemin katını gördüğümüz sürece ulul vak makamındayız. Yani aynel yakinin birinci kademesindeyiz. Ama ne zaman biz gök katlarının birincisini bile görmeye başlasak, o andan itibaren artık ihlas makamındayız. birinci gökkatından yedinci gökkatına kadar ve yedinci gökkatının yedi tane aleminin hepsini Allah-u Teala bizlere gösteriyor. Sitesi müntahaya kadar, ne zaman sitesi müntahayı gösterirse o zaman tövbe-i nasuha davet ediliyoruz. Ve ihlas makamı tamamlanıyor. Salah makamına geçiyoruz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda hepiniz için ibretler var. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Üç hidayetine sahip oluyorsunuz. 22. basamakta ruhunuz kendi sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a yükseldi. Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatına ikna oldu. Ama aynı anda başlayan fizik gücünüzün hidayeti tamamlanmadı. Ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra da rehine, hala rehineliğine devam ediyor nefsiniz. Hala fizik vücudunuz içinde rehine. Ne zamana kadar? Fizik vücudunuz kendi sırat-ı müstakim üzerinde tekamülünü tamamlayana kadar. Öyle bir gün geliyor ki fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez oluyor. İşte o zaman olay tamamlanıyor. Fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. Fizik vücudunuzun da hidayeti tamamlanıyor. Sırat-ı müstakim de tamamlanıyor. İkinci sırat-ı müstakim de tamamlandı. Ve o güne kadar rehine olan nefsiniz emanet oldu. Nasıl önce ruhunuz sadece emanetti, nefsiniz rehineydi. Ruhunuzu ilk emanet teslim ettiniz, nefsiniz yine rehine. İkinci emaneti ahsen kılarak Allah'a teslim ettiniz fizik vücudunuzu. Bu fizik vücudunuzun ahsen olmasıdır. O zaman ikinci sırat-ı müstakim de tamamlandı. Fizik vücudunuzun hidayeti de tamamlandı. O zaman nefsiniz emanet oldu. Rehinelikten o zaman kurtuldu, emanet oldu. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman emanetinde Allah'a teslimi söz konusu oluyor. Aradaki bir kademelik sırat-ı müstakim de, yani nefsinizin sırat-ı müstakimi de burada tamamlanır. Ama her şey bitmemiştir. Tövbe-i Nasuh'a davet edileceksiniz. Salah makamının birinci mertebesindesiniz. Salah nuru verecek Allah-u Teala size günahlarınızı örtüp ikinci mertebesindesiniz. Günahlarınızı sevaba çevirecek. Mürşide ulaştıktan sonraki günahlarınızı üçüncü mertebedesiniz. İrşada ulaşacaksınız. Salah'ın dördüncü mertebesindesiniz. İşte irşada ulaştığınız anda müzeyyen olmanız tamamlanmıştır. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikre ulaştığı ulnelevap makamında, ondan sonra ihlas makamında ve bundan sonraki safhalarda salahın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü mertebelerinde müzeyyen olmanız devam edecektir. Ve müzeyyen olmanız tamamlanacaktır. O zaman irşada ulaşacaksınız. Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala kalbindeki imanla kişinin kalbini müzeyyen kıldığını söylüyor. Bütün sahabenin kalbini müzeyyen kıldığını söylüyor. İşte hepiniz için söz konusu olan şey böyle bir dizaynda kalbinizi müzeyyen kılmak. Ve kalbiniz müzeyyen olduğu zaman içinizden gelen şeyin Allah'a kul olmanın ötesine geçip Allah'ın vasiyetini yerine getirme talebi olur. Allah'a köle olmayı, Allah'a iradenizi teslim etmeyi istersiniz. Bu taraf mutlaka sizden gelecektir. Kalbiniz müzeyyen olduğu zaman. İşte böyle bir dizaynda kalbinizin müzeyyen oluş noktasında iradenizi Allah kendi iradesine bağlar. Burası bir hakkın takvadır. Hakka tukatihi takvadır. Ve hakkul yakinin sahibisiniz. Burada Allah'ın zatını görürsünüz. Burası Resullerin ve Nebilerin dışındaki bütün insanlar için yolun sonudur. Bundan bir üst kademede Allah'ın her ülkedeki, her milletteki Resulleri var. Salah'ın 5. mertebesi Allah'ın irşat makamını tayin ettiği Allah'a köle olanlar için, bir hakkın takvanın sahibi olanlar için, iradelerini Allah'a teslim edenler için. Salah'ın 6. mertebesi bütün kavimlerdeki Resuller için. Salah'ın 7. ve son mertebesi ise sadece devrin imamları için. Huzur Cumadığı'nın imamları için. İşte Salah makamının 5. mertebesi ve Allah'ın vasiyetinin teslimatın tamamlanması hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ahdi burada tamamlanır. Ve fizik vücudunuzu, ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim ettikten sonra da iradenizin sırat-ı müstakimi devam eder. Ve ancak Allah'ın iradesine iradeniz bağlandığı zaman sona erer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin Allah'ın ahdini yerine getirmesini dileriz. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bir ahdullahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, beçinizi, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin, emrini yerine getirerek bu 4 emaneti de Allah'ın emrine teslim etmenizi, Allah'ın sizlere bunu mümkün kılmasını, ihsan ve nimet buyurmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine sahip olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Biliyorum ki sizler iftarlarınızı çoktan yaptınız. Hayırlı iftarlar, hayırlı oruçlar dileyerek orucunuz mübarek olsun temennilerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Estaizu billahi sıratel müstakim, sıratel lezzine el-amte aleyhim gâlil mazdûbi aleyhim vel-emdâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Efendim, efendimiz, öncelikle mübarek evlerinizden inşallah sonsuz günü seçiyoruz. Çok kıymetli dualarınızla inşallah bizlere muhterem izleyici, dinleyici ve de tekbir öğrencilerimizden, öğrencilerimizle birlikte başlıkla bırakıyor ve tekrar mübarek evlerinizden sonsuz günü seçiyoruz inşallah efendim efendim.
2: Allah razı olsun Merhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yevmi dini yâken abudu ve yâken estâin. Hettina sıratâ müstakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Ne kadar ona hamd etsek, şükretsek azdır ki bizleri insan olarak yaratmış, insanımının o büyük onurunu yaşamak üzere. İnsan olmak, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kainatta Allah'ın yarattığı en üst seviyedeki mahluk olmak demek. Yani biz insanlarız ya, bizim dışımızda ne varsa, ister canlı olsun, ister cansız olsun, 6 tür kainat, bu kainatların içerisindeki her türlü insanın dışındaki canlı ve cansız mahluk, hepsi bizler için yaratılmış, biz insanlar için. Zahiri alem, onun karşıtı olan berzah alemi, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi, onun karşıtı olan cinlerin berzah alemi, emr alemi ve zülmani alem, 6 iç içe alem, hepsi biz insanlar için yaratılmış. Buradaki canlılara bakalım. Bu alemlerde, emr aleminde melekler yaşıyor. Berzah aleminde insanların nefsleri yaşıyor. Zahiri alemde insanlar yaşıyor. Gayb aleminde cinler yaşıyor. Onun berzah aleminde cinlerin nefsleri yaşıyor. Zülmani aleminde şeytani mahluklar yaşıyor. Ve bütün bu dizayn içerisinde bütün yaratılan her şey insanlar için. Denizlerdeki bütün canlılar, havalardaki bütün canlılar, toprağın içinde yaşamakta olan bütün canlılar, hepsi insan için. Allah'ın katında en değerli mahluk insandır. Neden en değerliyiz? İnsanoğlu neden acaba kainatın, Allah'ın indindeki en değerli mahlukudur? Çünkü bütün kainat, bütün kainatlar, 6 grup alem, 3 asıl, 3 karşıt, 6 alemin hepsi de sadece biz insanlar için yaratılmış. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Ve sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu." Biz diyor bütün göklerde ve bütün arzlarda, yani dünyalarda, yarattığımız kainatlarda yarattığımız her şeyi, yani canlı ve cansız her şeyi sizler için yarattık ey insanlar diyor Allah Teala. Öyleyse bütün göklerde ve bütün arzlarda yani yaratılan bütün alemlerde Allah'ın yarattığı canlı ve cansız her şey biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse eğer bizden daha kıymetli bir mahluku olsaydı Allah-u Teala'nın, diyecekti ki Kur'an-ı Kerim'inde, ben sizleri başka bir mahlukum için yarattım ey insanlar diyecekti. Ama öyle demiyor. Ben bütün alemleri, bu alemlerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların hepsini sizin için yarattım diyor. Bu alemlerdeki her şeyi diyor, sizin için yarattım. Öyleyse bütün alemlerin, canlıların, cansızların, yani Allah'ın yarattığı insanın dışındaki her şeyin insan için yaratıldığı neticesine varıyoruz. Bu Allah'a çok şükretmeniz için birinci sebeptir ki sizi kainattaki en üstün varlığı olarak yaratmış Allah-u Teala. Sonra Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor, ilk insan. Topraktan, salsalin veya tin denilen bir topraktan yaratıyor Hazreti Adem'i. Onu binlerce sene o vaziyette bir değişme süreci içerisinde tutuyor. Ve sonra ona hayat veriyor Allah-u Teala. Cinleri ve şeytanları dumansız ateşten, yani enerjiden yaratan Allah-u Teala insanı topraktan yaratıyor, kilden yaratıyor. Ve bu yarattığı insan Allah-u Teala tarafından kendisine can verildikten sonra diğer bütün mahlukattan kıymetli olduğunun kesin işareti geliyor. Allah-u Teala insanın dışında yarattığı bütün mahlukatına diyor ki, şimdi onun önünde secde edin. Ne demek bu? Bu demek ki o hepinizden daha kıymetlidir, daha üstündür. Üstün olduğunun kesinleştirilmesi için benim emrimdir. Ona secde edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Şeytanın dışındaki, iblis adlı bir şeytanın dışındaki bütün mahlukat, insandan evvel yaratılmış olan bütün melekler, bütün cinler insana secde ediyorlar. Allah-u Teala bu emri verdiğine göre insandan evvel yarattığı bütün mahlukatına secde emrini verdiğine göre insanın diğer o bütün mahluklardan daha kıymetli olduğu kesin değil mi? Öyleyse sizler en üstün standartlarda yaratılansınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üstünsünüz. Üstün olarak yaratıldınız. Allah'ın yarattığı diğer bütün mahlukattan daha fazla seviliyorsunuz Allah tarafından. Bu üstünlüğün bir başka belirtisi daha var. Sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Ve sizler bir emanet taşıyorsunuz veya taşımıştınız. Allah'ın sizdeki bir emanetini. Bu emanetin adı ruhtur. İnsanlardan her kim ruhunu Allah'a teslim etmediyse veya teslim etmek üzere yola çıkarmadıysa, ruhu ölünce Azrail Aleyhisselam tarafından alınmak üzere ve Allah'a ulaştırmak üzere kendisindedir. Öyleyse bütün insanlar doğarlar ve kendilerine ruh üfürür Allah-u Teala. Bu ruh o insana Allah'a ulaştırılsın diye üfürülür. Allah'a ulaştırılsın diye. Öyleyse bu ruh ne olur? Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatından gelmiştir ve Allah'ın zatına geri dönecektir. Allah Teala buyuruyor ki İsa 58'de Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. İnne Allahe ye'murukum en tuaddul emanati ila ehliha. Öyleyse emanetlerden bahsediyor Allah Teala. Normal standartlarda Allah'la sizlerin arasındaki ilişki, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir teslimler zincirini oluşturur. Söz verdiğiniz, Allah'a söz verdiğiniz üç tesliminiz söz konusu. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nasıl? Tabiyetiniz esnasında sizin vücudunuzdan ayrılan ruhunuz, Sırat-ı Müstakim isimli bir yol üzerinden Allah'a doğru yola çıkar. Bu yolculuğun adı seyri suluktur. Allah'a ulaşacaktır. Bütün gök katlarını birer birer aşarak 7. kattan sonra Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Kaybolur. Allah'ın zatında fani olur. Allah'tan size doğuşunuzda emanet olarak verilen ruhunuz sahibine Allah'a geri dönmüştür. Bu geri dönüşü ne kadar erken yaparsanız o kadar erken Allah'ın nimetlerine kavuşursunuz. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkardığınız andan itibaren Allah-u Teala'dan artık hep nimetler alacaksınız. Ondan evvel aldıklarınız nimet değildi. Ondan evvel aldıklarınız ihsandı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki insan kendisinde öyle bir mahluk taşıyor ki bu Allah'ın doğumuyla birlikte kendisine üfürdüğü, bir emanet olarak teslim ettiği ruhtur. Vücudunuz aynı standartlarda ruhunuzu da şekillendirir. Başka bir ifadeyle ruhunuzu gördüğünüz zaman göreceksiniz ki fizik vücudunuzun %100 aynıdır. Vücudumuz büyüdükçe ruhunuz da onun standartları içinde daima onun şeklini alır. Tıpkı bir gazın içine konulduğu bir hacmi bütünüyle kaplaması gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizde bir ruh olması demek, kainatın Allah'a ait olan, Allah'a geri dönecek olan bir emanetini taşıyor olmanızı ifade eder. Allah'a ait olan, Allah'ın zatında yok olacak olan, Allah'a mutlaka iade edilmesi lazım gelen Allah'ın bir emanetini şu 6 tane kainat içerisinde, hiç asıl, hiç karşıt 6 kainat içerisinde insandan başka hiçbir mahluk taşımamaktadır. Sadece insan. Allah-u Teala diyor ki Araf 72'de, biz emaneti yerlere ve göklere teklif ettik ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür. Cahil ve zalimdir. Allah-u Teala 2 tane vasıf vermiş. Burada vasıf vermekten muradı var ki, fizik vücutla beraber olan bir başka varlığın daha emaneti yüklendiğini söylüyor. Bu nefstir. Cehalet de, zulüm de nefsimizin 2 tane afetidir. İnsan ve nefs ikilisine Allah'ın emanet teklif ettiğini görüyoruz. Ve bu emaneti insan yükleniyor. İşte bu yüklenme hepiniz için üşürülme şeklinde oluşur. Allah-u Teala diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde, biz ona, insana ruhumuzdan üşürdük. فَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ Öyleyse insan bu cepheden de başka bütün mahlukattan üstündür. Dikkat edin, Allah-u Teala insanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmıştır. Yani şu dünya adlı gezegende, arzda, bütün dünyalarda Allah'ı temsil eden tek varlık insandır. İnsan yeryüzünün ve bütün alemlerin halifesidir. Bütün alemler birbiriyle ilişkilidir. Her alemde o alemin varlığı olmasa da insan diğer bütün mahlukat tarafından bilinmektedir. Zahiri alemin hem varisi olarak hem de halifesi olarak. Halife sonra gelen demektir. Halef

Öyleyse şu dünya üzerinde hakim olan en üstün varlık, Allah'ı temsil eden varlık insandır. Aynı zamanda Allah-u Teala yeryüzünü insana varis, insana miras bırakıyor. İnsanı yeryüzünün varisi olarak yaratıyor Allah-u Teala. Başka bir mahlukuna miras bırakmıyor. Bütün mahluklarını insana bırakıyor. Miras insana aittir. Öyleyse insanoğlu yeryüzü mirasının sahibi olan bir mahluktur. Öyleyse insan kıymetli olandır. İster miras açısından insanın yaratılışına bakın, ister yeryüzünün halifesi olmak istikametinde, halef selef olmak istikametinde insanına bakın, insanın yeryüzündeki temsilcisi, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi insandır. Yeryüzünün halifesi olan, Allah'ı temsil eden mahluk insandır. Öyleyse insan en kıymetlidir. En üst seviyede yaratılmıştır. Bütün mahlukatın ötesinde Allah'a en yakın olan mahluk.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın katında insandan daha değerli bir mahluk mevcut değildir. Ve Allah'ın katı olan yedinci katın, yedinci gök katının muhtevasında sadece İnsan ruhları var. Allah'ın huzurunda namaz kılma yetkisi sadece insan ruhuna verilmiştir. Allah'ın indi ilahisi insanoğluna aittir. Oradaki bütün altın tahtların üzerinde sadece İnsan vardır. İnsan ruhu söz konusudur. Huzur namazını kılanlar sadece insan ruhlarıdır. Cinlere ait bir namaz kılma olayı söz konusu değildir. Orada vazifeli olan arşı tutan melekler Allah'ın önünde ibadet etmekle değil, Allah'ın önünde, ilahisinde o tahtları Allah'ın insan ruhlarına hediye ettiği o muhteşem altın ve mücevherli tahtları boşlukta tutmakla görevlidirler. Ama ibadeti yapan insan ruhlarıdır. Öyleyse Allah'a ulaşan

Çocuk adlı Sırat-ı Müstakim üzerindeki yolculuğu yapan insana ait olan ruhlardır. Ve Allah'ın katında insan ruhlarını görürsünüz. İşte bu ruhun yanı başında insanoğlu nefs adı verilen ayrı bir mahluku taşır. Fizik vücudu hem ruhun mekanıdır hem nefsin mekanıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Nefsiniz bir rehinedir. Ruhunuz bir emanettir. Fizik vücudunuz da bir emanettir. İradeniz de bir emanettir. Ve aklınız da bir emanettir. Öldüğünüz zaman fizik vücudunuzun ne akla ne iradeye ihtiyacı kalmamaktadır. Ve topraktan gelen, topraktan yaratılan fizik vücudunuz tekrar toprağa dönecek ve toprakta derece derece yok olacaktır. Toprağın hüviyetine girecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinize dikkatle bakın. O da sizi temsil eder. Nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuzla kainat üzerindeki yegane üçlüsünüz. İnsanın dışında üç tane vücutla yaratılan başka bir mahluk mevcut değil. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunların ötesinde fizik vücudunuz başka bir emanet daha taşımaktadır. Sırra girdiği için ismini vermeyeceğimiz ama kanitin olduğunuz zaman sizden ayrılan, Allah'a ulaşan, tekrar size dönen başka bir emanet daha taşımaktasınız. Sadece sırra layık olanlar, Allah'ın emin oldukları hayatlarının irade tesliminden sonraki devresinde bu sırra sahip olabilirler. Yunus'un söylediği bir ben vardır bende, benden içeri dediği, bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri diyor. İşte Allah Teala o içimizde olanı kainatın olmamızı emrederek namazda, diğer bütün ibadetlerde Allah'a göndermemizi, tekrar geri almamızı, tekrar geri göndermemizi, tekrar geri almamızı ve böylece Allah ile aramızda muhteşem bir beraberliğin tekrar etmesini istiyor. Allah'ın size verdiği bir başka nimet bu. Bütün insanlara verdiği, insanların bilmediği, sadece sırra sahip olanların bildiği bir başka varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o varlığın mahiyetini öğrendiğiniz zaman insanın başka bütün mahlukattan ne kadar değerli olduğunu da idrak edeceksiniz. Öyleyse kıymetlisiniz. Öyleyse Allah'ın en sevgili mahlukusunuz. Bütün bu yarattığı cinler, melekler, hayvanlar ve başka canlılar içerisinde en kıymetli mahluk mutlaka insandır. O zaman insan olarak Allah-u Teala bizleri yarattığı için sadece bunun için bile ne kadar Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. İnsanoğlu Allah'ın dizaynında farklı bir yaratıktır. Yaratılış sebebi mutlu olmasıdır. İnsanoğlu Allah'a kul olacaktır ve mutlu olacaktır.
Bir, insanoğlu Allah'a teslim olacaktır ve mutlu olacaktır. İki, insanoğlu Allah'a karşı takva sahibi olacaktır ve mutlu olacaktır.

3. İnsanoğlu hidayet ehli olacaktır ve mutlu olacaktır. 4. İnsanoğlu felaha erecek ve mutlu olacaktır. İnsanoğlu Allah'ın rızasına ulaşacak ve mutlu olacaktır. Ve insanoğlu 7. olarak amenü olacaktır ve mutlu olacaktır. Bütün bu standartlara ulaşabilmek sadece insana hastır. Yalnız insan 7 kademede bu 7 standart içinde gelişen bir mahluktur. Yaratılış sebebi mutlu olmasıdır. Allah Teala insana mutluluk vaat ediyor. İnsanı mutluluğa davet ediyor. İnsana mutluluğu garanti ediyor. Dikkat edin, hep muhatabı insan. İşte onun için bilin ki sizler insansınız. Allah'ın bütün hazinelerinin varisisiniz. Kainatın Allah indindeki en değerli mahlukusunuz. Yedi ayrı kademede, demin söylediğimiz yedi ayrı cephede yaşarsınız. Hepsi size verilen özel nimetlerdir. Allah'ın sevgililerisiniz. Sevmeseydi hiçbiriniz şu anda hayatta olmazdınız. Allah Teala'nın en az sevdiği insandan en çok sevdiği insana ulaşan bir yelpazesi söz konusudur. Bir spektrumu. Bu dizayn içerisinde yaşayacaksınız. Ve Allah'a yakın olmakla mükellefsiniz. Sadece Allah'ın hepinizi mutlu olmanız için yarattığı kesin olarak bilinen Allah'ın hedefidir. Bunun için bile insan tek başına en üstün mahluk olarak mevcuttur. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde yedi ayrı cepheden Allah ile hemhalsiniz. Yedi ayrı cepheden sizi ayrı ayrı vasıflarınızla Allah mutluluğa ulaştırıyor. Ayrı ayrı yedi cepheden. Hepsi 28 basamaklık bir skalanın belli noktalarında kazanılır. Bunlardan 6 tanesi aynı basamakları ifade eder. Sadece 7.si olan rıza bu basamakların hepsinden bir evvelki basamağı ifade eder.
Öyleyse hepiniz için ayrı ayrı cephelerde Allah'ın huzurunda temsil edilmek söz konusudur. Öyleyse Allah'ın kulluğunu temsil ediyorsunuz. Takva sahibi olmayı temsil ediyorsunuz. Amini olmayı temsil ediyorsunuz. Hidayete ermeyi temsil ediyorsunuz.

Enaha elmayı temsil ediyorsunuz. Yedi ayrı cepheden, yedi ayrı oluşun, aynı basamakların işaretini taşıyor. Siz insansınız. Allah'ın kainattaki en sevdiği, mutlaka mutlu olmasını istediği Allah'ın yegane mahlukatı. Unutmayın, hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Çünkü Allah Teala diyor ki ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları başka bir şey için değil, bana kul olsunlar diye yarattık diyor. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İşte bu kulluğa baktığımız zaman yedi tane muhteva içerdiğini göreceksiniz. İnsanın düşünce platformundaki kulluğu üçüncü basamakta oluşur. On dördüncü basamakta insanoğlu kulluğa adım atar. Ama kul olmamıştır, sadece kulluğa adım atmıştır. 21. basamakta ruhunu Allah'a teslim ettiği yerde ilk gerçek kulluğu yaşar. Bu üçüncü safhadır. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ederek ikinci kulluğa ulaşır. Birincisi evvap kulluktur. İkincisi muhsin kulluktur. Sonra nefsini de Allah'a teslim edecektir. Ve Allah'ın ahsen kulu olacaktır. Sonra bir hakkın kulluğa ulaşacaktır. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve sadece insanlardan bir kişi aklını da Allah'a teslim edecektir. Yedinci kulluğa ulaşacaktır. Tasarruf kulluğu. Bu yedi ayrı cepheden oluşun hepiniz içindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu olmak için çok sebebiniz var. Kur'an-ı Kerim hepinize bir mutluluk davetiyesi olarak, bir mutluluk reçetesi olarak ve bir mutluluk garantisi olarak indirildi. Sizler için, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler için, sizler için, kainatın en üstün mahlukları için, sizler insansınız. Allah'ın en çok sevdikleri, insan olmakla iftihar edin. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. O ki size iki cihan saadetini de vermeye hazır. Sizler
Cennet saadeti için yaratıldınız. Sizler dünya saadeti için yaratıldınız. Madem ki Allah-u Teala hepinizi Allah'a kul olasınız diye yaratmış. Madem ki Allah-u Teala hepinizi Allah'a teslim olasınız diye yaratmış. Ve farz kılmış üzerinize ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeye farz kılmış Allah-u Teala sizleri. Sizlerin üzerine farz kılmış. Yani mutlaka ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz, vazifelisiniz. Hiç düşündünüz mü? Neden? Çünkü bunları yaptığınız zaman adım adım mutluluğu yaşayacaksınız. Başlangıç seviyesini dikkate aldığımız zaman amel olduğunuzda birinci cennetin sahibi olursunuz. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman, tövbe ettiğiniz gün, hidayetlerin başladığı gün ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Bu iki cennette dünya saadetini yaşayamazsınız. Başka insanlardan bir farkınız yoktur. Çünkü henüz nefs tezkiyesine başlamamışsınızdır. Nefsin temizliği söz konusu değildir sizin için. Ne zaman ki tabiyetiniz gerçekleşir, irşat makamının önünde Allah'a ruhunuzu ulaştırmak üzere ve diğer emanetleri Allah'a teslim etmek üzere tövbe ettiğiniz gün üç hidayetiniz de başlar. Nefsiniz tezkiye olmaya başlar. Bir, fizik vücudunuz Allah'a kul olmaya başlar. İki, nefsiniz

temizlenmeye başlar. Ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmiştir. Bu ruhunuzun hidayetidir. Nefsiniz tezkiye olmak, temizlenmek, arınmak istikametinde, ruha dönüşmek istikametinde harekete geçmiştir. Bu nefsinizle alakalıdır. Fizik vücudunuz ahsen olmak için harekete geçmiştir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği kavuşmak üzere, bir özelliğe kavuşmak üzere. Bu da fizik vücudunuzun hidayetidir. İşte böyle bir dizayn içinde Allah Teala'nın emirleri var. Bu emirleri gerçekleştirdikçe daha üst kat cennetlerin sahibi olursunuz. Ne zaman hidayetlerinizin başlangıç noktasındaysanız ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbinin yarıdan fazlası Allah'ın nurlarıyla aydınlanır. Mutluluğunuz da buna paralel olarak gelişir. Dünya mutluluğunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız, Allah'a teslim ettiğiniz zaman üçüncü kat cennetle birlikte dünya saadetini yarıdan daha çok yaşamaya artık devam edersiniz. Öyleyse üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısını beraberinde getirmektedir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü kat cenneti hak ediyorsunuz. Dünya saadetinin %90'dan fazlasına sahipsiniz. Daha ötede nefsinizin Allah'a teslimiyle beşinci kat cennet söz konusu. Dünya saadetinin %100'ü sizin. Eşyada ulaştığınız zaman altıncı kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin %100'ü sizin. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman cennet saadetinin 7. katını sahibisiniz. Dünya saadetinin %100'ü sizin. Öyleyse bir mutluluklar merdiveninden adım adım yukarı çıkıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için, bütün bu saadetleri yaşamak için, yaşadığınız için de devamlı Allah'a şükretmek için. Allah Teala insanların niye kafirler olarak kalacağını ya da şükredenlerden olacağını söylüyor. Allah Teala Dehir Suresi'nin İnsan Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde biz insanları hidayete ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor Allah Teala. Bir dilek sizi cehennem bataklıklarından, mutsuzluk çukurlarından çıkaracaktır. Mutluluğa ilk adımı atacaksınız Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ve unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak için yaratıldınız. Ve bu mutluluğu yaşamaya ehilsiniz. Fıtratınızda hanif fıtratı söz konusu. Yani
Allah'a ruhunu, veçini, nefsini, iradesini teslim etme fıtratı, tabiatınızda meknuz, size verilen yaratılış reçetesinde bunlar var. Bunların sahibi olarak doğarsınız. Bunları yapabilecek olan efsafta yaratıldınız hepiniz. Gerçekleştiremeyenler kendi iradeleriyle buna teşebbüs etmedikleri için, bu hedefe ulaşmayı istemedikleri için bunu başaramazlar. Başka bir ifadeyle başarmayı dilemediklerine göre başarmazlar. Mutsuzluğu kendileri hak etmişlerdir. Yoksa hepiniz bu kainatta en büyük mutlulukları yaşamak için yaratıldınız ve anahtarlar size Allah-u Teala tarafından teslim edildi. Ne zaman ezelde Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını, onların her birinin sırtından kendi çocuklarını çıkararak zamandan evvel bütün insanları huzurunda topladı. Bu toplantıda Allah-u Teala buyurdu ki Enesübü Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? buyurdu. Evet, bütün insanlar hepimiz dedik ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Sonra ne oldu? Allah-u Teala dedi ki ben sizin Rabbinizsem sizlerden yemin istiyorum ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar, bana teslim olacağınıza dair. Sizlerden ah istiyorum ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diye sordu Allah-u Teala. Ve hepimiz dedik ki işittik. Semina. Allah-u Teala buyurdu ki öyleyse itaat edin. Ve nefslerimiz yemin verdi, ruhlarımız misak verdi, fizik vücutlarımız ahd verdi ve Allah-u Teala sordu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde, emreme itaat ettiniz mi? Hepimiz cevap verdik, atana itaat ettik. İşte bu Allah'a verdiğimiz yemindir, Allah'a verdiğimiz misaktır, Allah'a verdiğimiz ahdır.

Refife, Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhtevadan bahsediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O sizi o kadar seviyor ki kainattaki yarattığı bütün mutlulukların sahibi olmanızı istiyor. Sizden Allah ne istiyor diye bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden sadece tek bir şey ister. Sizin mutluluğunuz. Başka hiçbir talebi yoktur. Her şey bu mutluluğu gerçekleştirmeniz için size teklif edilmiştir. Allah'ın bütün emirleri aslında sizin mutluluğunuzu terkinleştirmek için, sağlamak için, mutlaka oluşturmak için verilmiştir. Eğer Allah Teala zikri emretmeseydi, hiçbiriniz mutlulukların zirvesine yükselemezdiniz. Mutlulukları yaşayamazdınız. Bütün ibadet emirleri, o ibadetleri yapmanın hazzını yaşayasınız diye size verildi. Ama zikir ibadeti, o mutlulukların en üst noktasına çıkmanızı temin etmek üzere sizlere tebliğ edildi. Ancak zikir varsa nefsinizi, ruhunuzu ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilirsiniz. İradenizi. Zikir yoksa bu teslimlerin hiçbirini gerçekleştiremezsiniz. Mutluluğu yaşayamazsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyor Allah Teala. Allah sizi çok seviyor. Şunu bilmenizi istiyor Allah Teala. Allah sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Bütün emirleri sadece sizi mutlu kılmaya yönelik. Her emrini tek tek düşünün sevgili kardeşlerim. Arkasında hep sizi mutlu kılacak olan anahtarlar göreceksiniz. Ne emretmişse mutlu olmanız içindir. Neyi yasak etmişse mutlu olmanız içindir. Emirlere ve yasaklara riayet edebilenler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirenlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle beraber geçen dakikalarımız hayatımızın en mutlu dakikaları. Sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle bir güzelliği yaşamaktır her sohbetimiz. Size ne anlatıyorsak, bilin ki anlattığımız her şey sizin mutluluğunuzu gerçekleştirecek anahtarları sizlere teslim edebilmeye yöneliktir. Anahtarın teslimi bizden, tatbik etmek sizden, yardım Allah'tan. Ama mutlaka mutlu olacaksınız. Eğer mutlu olmayı dilerseniz, mutlaka mutlu olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu mutlu olmayı dileyenlerin dileğidir. Mutlaka mutluluğu adım adım yaşarsınız. 7 kat cenneti sırayla birer birer elde edersiniz. Ve 3.
üçüncü kat cennetle beraber dünya saadetinin yarısını elde edersiniz. Sonra da tamam oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, temennilerimizle ve dualarımızla huzurunuzdan ayrılıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İçin dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafizlikin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir. Kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı, Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız, kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu, kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki sesle dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar gelen geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Hem de mutluluğu anlatmak üzere. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yegane hedef budur. Mutluluk. İnsan dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna programlanmış olan bir varlıktır. Hani fıtratı bu demektir. İnsanın kendine düşen görevleri yapması halinde Allah'a açılan bütün kapıların açılacağı, kapalı olan Allah'a açılan, açılması gereken bütün kapıların açılacağı, şeytanın kapılarının ise kapanacağı bir sonuca kişiyi ulaştırmak ve kişiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırmak. Kesintisiz bir suh ve sükun hali. İşte Allah'ın dininden murat budur. Din niçin vardır sevgili kardeşlerim? Din bütün insanları Allah'ın mutluluğa ulaştırması için bir temel öğretidir. Din insanları mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane vasıtadır. İkinci bir vasıta yok sevgili kardeşlerim. Ve bu şumullü, geniş kapsamlı mutluluk müessesesi sizin her şeyinizle alakalıdır. Ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, aklınızla, iradenizle, her şeyinizle alakalıdır. Her şeyden evvel şunu unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız, o kadar. Evvela ne olduğumuzu bilelim ve yerimize oturalım. Sadece Allah tarafından yaratılan birer mahlukuz, yaratıkız. Sahibimiz O, bizi yaratan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bu Allah'a inanmayanlara o kadar çok acırım biliyor musunuz? Onlar Allah'a inanmıyorlar. Kendilerinin nelerin sahibi olduğundan haberleri yok. Bir kalpleri olduğunu, kalplerinde ekinnet olduğunu, idraki önleyen bir müessese olduğunu bilmiyorlar. Gözlerinin görmedikleri bir perdeyle perdeli olduklarını bilmiyorlar. Kulaklarının vakra adlı bir engelle Allah'a ait olan şeyleri duymaktan men edildiğini bilmiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu kapalı kapılardan hiçbirisi açılmaz. Allah'ın öğretisi, şeytanın öğretisinin bir boş öğreti olduğunu, insanın yapısına ne kadar aykırı olduğu gerçeğini insanlara öğretmek üzere Allah Teala tarafından indirilmiştir. Öyleyse Allah'ın öğretisine dikkatle bakın ki bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar bu insanlar ölüdür? Çünkü Allah Teala bunlara ölüler diyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar bu insanlar ölüdürler. Ve Allah'ın rahim esması onlar üzerinde tesir icra etmez. Öyleyse insanlar var, Allah'ın rahim esması üzerlerinde tesir icra ediyor. İnsanlar var, sadece Allah'ın rahman esması ile yaşıyorlar ömürleri boyunca. Allah'ın rahman esması herkesindir. İnsanlar Allah'ın sofrasından yerler içerler, onun havasını teneffüs ederler. O onları dünyaya getirmiştir. Ve mutlu olsunlar diye dünyaya getirmiştir. Onlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Seçerler ha. Onlarsa cehennemi seçmişlerdir. Onu da seçebilirler. sevgili kardeşlerim, eğer biz insansak, bizi O yaratmışsa, o zaman yarattığı insanı niçin yarattığını merak etmeyecek miyiz? İlk adım gözün açılması, bu araştırmanın neticesine bağlı. Eğer araştırmazsak o zaman hakikati bilemeyiz, zanna tabi oluruz. Zansa hak değildir. Hakikati içermez. Öyleyse bizim düşündüklerimize, Allah'ın söyledikleri uymayabilir. Ama hepsini reddetmeden önce incelemek mecburiyetinde değil miyiz? Ancak incelediğimiz zaman Allah'ı sevmeye başlarız. Allah'tan hoşlanırız. Birinci safa. Allah'ı sevmeye başlarız. İkinci safa. Allah'a aşık oluruz. Üçüncü safa. Ve Allah'a hayran oluruz. Dördüncü safa. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yaratık, Yaradanına karşı başlangıçta hiçbir şey duymuyor. Duymaması için bütün şartlar hazır. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbi dilsiz, kalbi idraksiz. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış acaba biz insanları? Böyle idraksız bir şekilde yaşayalım diye mi? Yoksa bu yaratılışın bir sebebi olmalı. Bir takım insanlar bir laflar ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Acaba ne söylüyorlar diye merak etmeyecek miyiz? Onların arasında bir sürü sahtekar var. Bu Allah'tan bahsedenler arasında tamam, ama sahtekarların arasında Allah'ın gerçek dostları da var. İnceleyen insanlar sonunda mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Doğruyu öğreneceklerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve gözlerinin açıldığını ve görmeye başladığını, kulaklarının açıldığını, işitmeye başladığını, kalbindeki ikindetin alıp yerine ipat konulması sebebiyle irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başladığını görecektir. Önünde o güne kadar hiç hissetmediği bir yeni boyut açılacaktır. Bir ufuk. Allah'ın ufku. Ve o zaman o kişi her gün biraz daha şükredecektir. Hamd edecektir Allah-u Teala'ya. Onu dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirip hayat verdiği için. Öğrendikçe Allah'a karşı sevgisi, tutkusu ve neticede hayranlığı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir insanın bir tek hücresinde 23 çift kromozomu var. Her biri DNA sarmalları taşıyor. Ve bir insanda tam 70 trilyon hücre var. Bu hücre yapısı içinde o kadar küçük bir alemde Allah-u Teala öyle bir sonsuz yaratım muhtevası oluşturmuş ki aslında her insan bir kainattır. Sevgili kardeşlerim, hücreleriniz atomlardan oluşmuştur. Atomlar elektron ve karşıt elektronların oluşturduğu proton, nötron ve çevre elektronlarından oluşmuştur. Ve her birinin dizaynında uzay vardır. Tıpkı makro

Seni göreceksiniz. Hayranlığınız artacak. İşte o yaratıcı her şeyinizde sizi yaratmış. İki tane yarım hücre bir bütün oluşturuyor. Ve bu hücreden 70 trilyon hücre vücuda giriyor. Ve her şeyinizde kainattaki en üstün mahluk oluyorsunuz, insan. Allah'ı idrak etmek yetkisinin en üstünü ve mutluluk adlı simgenin en üst seviyedeki varisi, insan. Mirasçısınız. Mutluluğun mirasçısısınız. Kainatın mirasçısısınız. Bu içinde yaşamakta olduğumuz dünyanın, arzın mirasçısısınız. Onun yaratığı olmaktan bir gün gurur duyacaksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Düşünün ki sizi karşılıksız yarattı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepiniz bir hazinesiniz. Hepiniz trilyardersiniz. Şu gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, çalışan bütün uzuvlarınızla siz bir hazinesiniz. Ne demek istiyorum? Bu hazineden mahrum olan insanların, size bedavadan verilen bu görme hastasının, işitme hastasının, düşünme hastasının, her türlü organınızın çalışma standartlarının sahibi olmayan insanları düşünün. Onlar, o sizde şu anda size bedava verilip de çalışmakta olan o sistemlerden kendilerinde olmayana sahip olmak için ellerindeki bütün serveti verebilirler. O servetlerin hepsinin sahibisiniz. Çünkü sizde onların hepsi var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'a ne kadar şükretmeniz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mutlu olmak için yaratıldınız. Ve Allah-u Teala sizden de, hepinizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Hemen bir kısmınız diyeceksiniz ki, iyi de Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiş, oruç tutmamızı emretmiş, zikir yapmamızı emretmiş, bir sürü angaryalar yüklemiş üstümüze. Ha, onlar mı? Onlar angarya değil sevgili kardeşlerim. Onları yaşayabilecek seviyeye geldiğiniz zaman her birinin doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Bir namaz kıldığınız zaman bütün evrenin karşınızda gözleriniz kapalı olduğu halde perde perde açıldığını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz biliyor musunuz? Bir gün kainatı yaratanı göreceksiniz. Hayır, bu baş gözlerinizde değil, buradaki kalbinizdeki gözünüzde. O zaman Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz biliyor musunuz? Sizi ona layık gördüğü için. O size bunları niçin verdi? Karşılıksız ve sadece sizi

mutlu etmek için yaratıyor ve mutlu ol diyor. Sen diyor mutluluğun ne olduğunu bilmezsin. Ama benim öğrettiğim kişiler var. Onlardan öğreneceksin diyor Allah Teala. Böyle dediği için de ona gücenmeyin sakın. Bunu sizin güzelliklere ulaşmanız için yapıyor. Sadece tek bir hedefi var. Hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Muradı ne? Muradı bütün kullarının sülh ve sükun içinde bir saadeti yaşamaları, şu küçücük 50-60 senelik, diyelim 100 senelik bir dünya hayatından sonra kıyametten sonra sonsuz bir cennet hayatı yaşamasını da istiyor. Herkesin cennete girmesini o kadar kolay şartlara bağlamış ki, insan olarak yaratılmanızın size ne kadar büyük bir torpil olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennet. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Hem de üçüncü kat cennete kadar hiçbir karşılıksız Allah-u Teala onu ulaştırmayı garanti etmiş. Sevgili kardeşim, sevmeyen yapar mı bunu? Düşünebiliyor musunuz? Şu dünya üzerinde yarattığı ne varsa hepsini sizin için yaratmış. Biz bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık. Ey insanlar diyor Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde. Ne yapmış, ne yapmış? Hiç, emrimize vermiş. Yarattım diyor, hepsi sizin. Sizin için yarattım diyor. Yerleriyle, gökleriyle bir kainatı herkesin hayata getirildiği yerdeki o gezegenlerin hepsini biz insanlar için yaratmış. Ve yaratmakla kalmamış, emrimize vermiş. Kimlerin emrinde? Emre almayı liyakatle sürdürebilecek olan kişilerin emrinde. Öyleyse o liyakati kazanmanıza bağlı. Sadece bu dünya değil, kainat sizin. Her gece kainatın dilediğiniz noktasına gidebilirsiniz. Allah her şeye kadirdir. Bu yetkiyi size verdiği gün başka bir mutluluğu yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki fizik bedeniniz siz ondan ayrıldığınız zaman uykuya giriyor. Ama siz o anda onun içinde değilsiniz. Sonsuz bir kainat önünüzde açık. Kaybolma ihtimaliniz de yok. Nereye giderseniz gidin. Sonsuz mesafeler bir hiçtir. Sevgili kardeşlerim, neyi düşünürseniz düşünün, onunla, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey sizin emrinize verilmiş. Siz insansınız. Onların hepsine layıksınız. Öyleyse bu layık olmanız nihai bir liyakattir. Yani her kademenin sonunda elde edeceğiniz hedeflere liyakat kesbedeceksiniz. Onların hepsinin potansiyel liyakati sizde mevcut. Ama onları sırayla kuvveden fiile çıkarmadıkça
ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Edemezseniz daha üst, daha üst, daha üst seviye mutlulukları yaşayamazsınız. İlkel bir saadeti yaşarsınız. Oysa biz size diyoruz ki siz bir insansınız. Öyleyse mutlulukların en üstününü yaşamaya ehil olarak yaratıldınız. Çünkü hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Bu demektir ki siz dört teslimi de gerçekleştirebilirsiniz. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi. Allah'ın iradenize, iradesine bağlanmak. Ve sadece doğrulardan böylece hareket etmeyi başarabilmek. Allah'ın iradesiyle sonsuz mutlulukları yaşamak. Sevgili kardeşlerim, size kucak kucak mutluluk sunuyor Allah-u Teala. Yeter ki siz yaşamak isteyin bu saadeti. Peki bu kadar kolaysa neden insanlar yaşayamıyor? Hah, işte problemimiz de o. Onun için bu mutluluk sohbetini yapıyoruz size. Evvela bu mutluluğa engel olan bir nefsiniz var. Nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret, her türlü kötü şey içinde. Böyle bir dizaynda ne olur diyeceksiniz. Bunlar varsa bana ne? Sevgili kardeşlerim, durun bakalım. Biliyor musunuz nefsinizin afetlerinin özelliklerini? Nefsinizin afetleri sizi mutlu kılmak için Allah'ın verdiği bütün emirlere itaat etmek istemez. Onların hepsini asla yapmak istemez. Hiçbir emri yerine getirmek istemez. Yetmez. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister nefsinizin afetleri. Ve nefsiniz %100 afetlerle doludur. 100 ünite diyelim, afet nefsiniz bu tarafta. Bu tarafta ise 100 ünite hasletle, yani %100'ü ifade etmek için 100 ünite diyorum. %100 hasletle ruhunuz yaratılmış. Onun özelliklerine, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek, mutlaka gerçekleştirmek bütün emirleri, hedefleri bu. Allah neyi yasak etmişse asla işlememek. İşte ruhunuzun hasletleri bu standartlar içinde. Öyleyse şunu hesaba katacaksınız. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmiyorsanız, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, arkasından Allah Teala size azap eder. Üzerinizde azap bırakır. Ne zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiyorsanız veya yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, siz o anda şeytanın emrindesiniz. Hiçbir zaman fark edemezsiniz şeytanın emrinde olduğunuzu. Bu kurnaz yaratık korkunç bir zekaya maliktir. Ve sizin iç sesinizi taklit ederek kendi negatif emellerini sizin düşüncenizmiş gibi size empoze etmeye çalışır. Ve çoğunlukla ona itaat edersiniz. Çünkü nefsinizin afetleri de zaten tam şeytanın düşündüklerini ister. Allah'ın emrettiklerini yapmak istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse şeytanın ekmeğine nefsinizin afetleri yağ sürüyor. Öyleyse
sevgili kardeşlerim, unutmayın. Ne zaman bir emri çiğnerseniz, madde bir. Ne zaman bir yasağa riayet etmezseniz, madde iki. Allah mutlaka size azap eder. Belki de bana diyeceksiniz ki, işte görüyor musun? Bak, Allah bize azap ediyor. Acaba neden azap ediyor? Doğruları öğrenirsiniz de onları yaşayasınız ve her hareketinizden sonra size huzur ve mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, bu sizin elinizde. O noktaya ulaşabilirsiniz kolayca. Allah Teala yolun yarısından fazlasını, hatta dörtte üçünü garanti etmiş. Dörtte üç noktasına kadar sizi kendisinin liderliğinde, hedeflerinize ulaştıracağına dair yemin vermiş. Allah'ın ahdi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve onu yolun %75'ini ona böylece tamamlatırım. Ne demek istiyoruz? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 21. basamağına kadar sizi yükseltmeyi garanti etmiş. Neyi garanti etmiş başka? Nefsinizin kalbindeki afetlerin de %51'ini yok etmeyi garanti etmiş. Böylece 200'de 151'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakların hiçbirini işlemeyen bir hüviyet kazanacak iş dünyanız. Ve bunun birinci %100'ü ruhunuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri asla işlemiyor. Nefsinizin afetlerinin de %51'i yok olmuş. İkinci %100'ün %51'i Allah'ın bütün emirlerini gene yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse ruhunuzda bir %100 var, nefsinizde de bir %51 var. 200'de 151'i Allah'ın istikametinde çalışmaya başlamış. Öyleyse böyle bir dizaynda ne kalmış geriye? 200'de 49. 200'de 50 deseniz %25'i ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi oraya ulaştırmakta kararlı. Bir tek talebiniz üzerine sizi üçüncü kat cennetin sahibi yapmaya hazır ve nefsinizin afetlerinin de %51'ini alarak sizin iç dünyanızda %75'lik bir sulh ve sükûnu oluşturmak için Allah hazır. Ama şeytan da hazır. O da sizin mutsuz olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için her nevi hileyi, desiseyi kullanacaktır. Unutmayın, başlangıçta hepinize dediklerini yaptırabilir. Çünkü arkasında nefsinizin afetlerini çok iyi kullanma yeteneği var, yetmez. Zaten nefsinizin afetlerinin talepleri şeytanın talepleriyle aynı talepler. Ve neyi yaptırırsa hep nefsinizin afetlerine kumanda etmek suretiyle yaptırır. Onlara tesir etmek suretiyle yaptırır. Tesir etmesi de söylediğimiz gibi hiç de zor değil. Çünkü zaten nefsiniz öyle yapmak istiyor. Ona göre yaratılmış, ona göre programlanmış. Ruhunuzsa şeytanın hiçbir talebini yerine getirmemek üzere yaratılmış. Ne emirler cephesinde, ne nehiler cephesinde. Yani tekamülün son safhasında bir yaratık ruhunuz.
Allah'tan geldi, tekrar Allah'a dönecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın yaşanması tasavvuf adını alır. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzı. Bu hayatı yaşayan insanlar acaba neden mutlu oluyor, hiç düşündünüz mü? Çünkü öyle bir noktaya ulaşıyorlar ki orada iç dünyalarında da mutlak saadet, kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyalarında da, başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde, Allah'ın emirleri cephesinde, hem de nehiler cephesinde, Allah'ın yasakları cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Üç aleminizde de mutluluk, dünya mutluluğu için Allah'ın hedefi işte bu. Ona ulaşasınız diye yaratıldınız. Ulaştığınız zaman ne kadar çok ona hamd ve şükredeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki bir yaratık olarak bunların idrakine varmanız Rabbinize şükran borcunuzu sonsuz büyüklüğe çıkartıyor. Onu tanıdıkça küçülüyorsunuz. Ve ona hayran olduğunuz devrede, yani iradenizi de ona teslim ettiğiniz zaman bakıyorsunuz ki siz sadece kocaman bir sıfırsınız. O ise düşünebileceğiniz ve düşünemeyeceğiniz bütün cephelerinde mükemmelliği, eksiksizliği temsil ediyor. Nasıl hayran olmasınız sevgili kardeşlerim? O eksiksiz, tam, mükemmel, sizse her geçen gün onunla kendinizi karşılaştırdığınız zaman sıfıra doğru yaklaşıyorsunuz. Onu tanıdıkça yaklaşıyorsunuz. Bir mahluk olmanın, yaratık olmanın neticelerine ulaşıyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Sizin Allah karşısındaki bu küçülmenizin mukabilinde de mutluluğunuz devamlı büyüyor. Varlıklarınızı Allah ile mukayese ettiğiniz zaman bir yaratık olmanın o idrakine yavaş yavaş ulaşıyorsunuz. Bu sizi devamlı sıfıra doğru yaklaştırıyor. Tam sıfır olamazsınız. Ama onunla mukayese ettiğiniz zaman kendinizi sıfır olarak düşünebilirsiniz. Onu tanıdıkça evvelce onun hiç bilmediğiniz vasıflarını o size keşfettirdikçe, ona olan hayranlığınız arttıkça kendinize bakacaksınız. O konuda da sıfırsınız, başka konularda da sıfırsınız. Aklınıza Allah-u Teala'nın cephelerinden hangisi gelirse her sahada o eksiksiz bir mükemmelliği, sizde sadece eksiklerle donatılmış bir yapıyı temsil edersiniz. Ama unutmayın, bu idrak müessesesi devam ettiği sürece Allah sizi her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Kainattaki düşünebileceğiniz en büyük dostun
O olduğunu göreceksiniz. Onun için ona aşık olacaksınız. Onu o kadar çok seveceksiniz ki onun dışındaki insanlara karşı duyduğunuz, duyabileceğiniz dünya insanının en büyük sevgisinden daha ötede olan sevgileriniz Allah'a karşı duyduğunuz sevginin yanında küçücük kalacak. Sevginin ne olduğunu öğretecek Allah-u Teala size. Ben Allah'ı çok seversem başka insanları sevemem zanneden insanların ne kadar yanlış düşündüğünü öğretecek. Öyleyse bu sevginin dizaynı içerisinde Allah'a aşık olacaksınız ve hayran olacaksınız. Ve sizlerle Allah arasında bir muhteşem sevgi dizaynı. Şimdi mutluluk denilen müesseseye baktığımız zaman demiştik ki bir insanın iç dünyasında, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk hali. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü Allah-u Teala'nın onları mutlu etmek için vaz ettiği temel standartların yaklaşımında değiller. Uzak kalıyorlar hedeflere. Allah'ın sırf onları mutlu etmek için vücuda getirdiği din adı verilen müesseseyi reddediyorlar. Reddetmeyenleri de iblis yoldan çıkarmış, mutluluğun dışında bırakmış onları. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin beraber bakalım. Bir insanın mutlu olabilmesi, o kişinin nefsindeki afetlerin tamamen yok olmasına bağlı. Zikir adı verilen bir işlemle nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikre ulaşarak yok ettiğiniz zaman nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Hepsi faziletlerle yer değiştirecektir. Bu fazl adı verilen nurlar nefsinizin kalbinde yerleştikleri zaman, nefsinizi bütünüyle işgal ettikleri zaman nefsinizin bütün afetleri yok olmuş olacak. Bunun manası nefsinizin bütün sistemi, yani içinde bulunan bütün faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse ruhunuzun hasletleri ne yapıyordu? Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyorlardı. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmamak istiyorlardı. Yani Allah'ın emrine ve yasaklarına tam olarak riayet ediyorlardı. Peki nefsinizin kalbini gelip işgal eden bu faziletler, onlar da aynı. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde oluyor. Aynı paralelde, aynı standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin şimdi sizinle bakalım. İnsanlar şu dünya hayatında neden mutsuzdur? Nefsinin tamamı afetlerle dolu olan bir insan düşünün. Bu kişinin iç dünyasında kavga var. Allah neyi emretmişse nefsinin afetleri asla yapmayı istemiyor. Neyi yasak etmişse onları ise nefsinin afetleri yapmak istiyor.
şeytan da nefsinin afetlerini daha da azdırıyor. Ama bir taraftan bu kişinin bir de ruhu var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek istiyor, yasaklarına da riayet etmek istiyor, yasak ettiği şeyleri işlememek istiyor. Yani nefsin kabul ettiği şeylerle ruhun kabul ettiği şeyler hem yasaklar vadisinde hem de emirler vadisinde tamamen birbirine zıt. Nefsin istediğini ruh reddediyor, ruhun istediğini nefs reddediyor. Hangi konuda akıl bir karar alacaksa, ikisi birden akla birbirine tamamen ters düşen şeyleri söylüyorlar. İkisi de ısrarlı kendi dediğinin yapılması konusunda. Ruh neden ısrarlı? Ruh için başka bir alternatif yok. Tekamülün zirvesinde yaratılmış, Allah'ın en güzel şeylerini yerine getirmekle vazifelendirilmiş, Allah'ın emrettiklerini yapan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi. Fizik vücut da öyle davransın istiyor ve ısrar ediyor bu konuda. Çünkü dizaynı buna göre. Nefs de sadece afetlerle dolu, dizaynı da tam onun tersi. Bu sebeple devamlı kavga halindeler. Her ikisi de kendi dediğinin kabulünü, karşı tarafın dediğinin kabul edilmemesini istiyor. Ve bu sebeple aralarında bir diyalektik kavga söz konusu. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Sevgili kardeşlerim, kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yetmez. Nefsinizin afetleriyle şeytan aynı paralelde olduğu için ve aklınız da Allah'ın aşağı yukarı bütün emirlerinin reddedildiği, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda aklınız şuur kazandığı için hem şeytanın azdırmasıyla hem de aklınızın nefsinizin taleplerine uygun standartlarda oluş sebebiyle genel olarak Allah'ın yasak ettiği şeyleri işliyor insanlar, emrettiklerini de gerçekleştirmek istemiyorlar. Böyle yapıldığı sürece de Allah Teala onlara azap veriyor. Allah'ın emirlerinin yapılmadığı her işlevde kişi bir huzursuzluk duyar. İşte bu onlara Allah'ın verdiği riçtir. Allah'ın verdiği azaptır. Şeytanın dediğinin her yapıldığı olayda Allah o kulunun üzerine azap bırakıyor. Peki sonra yasak ettiği fiilin işlenmesinde de aynı sonuç. Öyleyse bu kişi iç dünyasında iki ayrı sebepten dolayı mutsuzdur. Bir, Allah'ın emirlerini de çiğniyor, yasaklarını da çiğniyor. Her Allah'ın emrettiği emri ve yasağı çiğnediğinde Allah Teala ona azap ediyor. Bu sebepten huzursuz kişi. İki, iç dünyasında devamlı kavga olduğu için huzursuz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Sükunetin ve sulhün var olabilmesi için iki tarafın uyum sağlaması gerekir. Hem kavga sebebiyle, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, hem de Allah'ın emir ve yasaklarının devamlı çiğnenmesi sebebiyle kişi huzursuz. Kişisel olarak namaz kılması lazım, kılmıyor. Ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, yine ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Bir taraftan Allah'ın verdiği azap, öbür taraftan devamlı bir
iç dünyadaki kavga, nefsin askerleriyle, ordularıyla, ruhun orduları devamlı birbiriyle kapışma halinde, savaş halinde. Kıyasıya bir savaş sürüyor kişinin iç dünyasında ve bu devamlı bir huzursuzluk manasına geliyor. Sonra kişinin bir de dış dünyasına bakalım. Dış dünyasında da kişi huzursuz. Hangi sebepten huzursuz? Başka insanlarla olan münasebetlerinde nefsi o başka insanlara sert davranışlarda bulunuyor. Onları kıracak davranışlarda bulunuyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu sebeple kişi başkalarının canını sıkan, onları huzursuz eden her negatif davranışında bu kişi huzursuz oluyor. Çünkü Allah-u Teala ona mutlaka başkalarının kalbini kıran her davranışında azap ediyor. Bu kadar da kalsa iyi ama kalmıyor. Çünkü kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi, kötülük yaptığı kişi intikam almak hissini taşıyor ve bundan intikam almak üzere harekete geçiyor. Ve intikamını fırsatı bulursa mutlaka alıyor. Bu kişinin intikam alması sebebiyle intikam alan kişiye dehşetli kızıyor. Kişi ve kendisine yapılmış bir hakaret, bir kötü davranış olarak değerlendiriyor ve tabii bu onu üzüyor. Kişi hem başkasına zulmettiği zaman huzursuz oldu, hem de ondan aynı olayı kendisine geri geldiğinde üzüntü konusu etti. İki defa üzüldü. Bu kadar da kalmıyor. Bu da kendisinden intikam alan kişiden intikam almak sevdasına düşüyor. Ve intikam almak için fırsat kolluyor. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için gene Allah-u Teala onu azap edecektir. Gene üzülecektir kişi. İntikamını alamazsa şuuraltı birikimi oluşacaktır. Alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır. Kin, alınamamış intikamın sembolüdür. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kişi ard arda huzursuz olacaktır. Başka insanlarla olan ilişkilerinde hep huzursuz olacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman Allah-u Teala onu azap edecektir. Yasak ettiği fiilini işlediği zaman gene azap edecektir. Yani bu kişi hep bir azaba muhatap olacaktır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Dış dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Öyleyse Allah'ın mutlu olmak için yarattığı insanoğlunun haline bakın. Herkes mutsuz, herkes huzursuz, herkes sıkıntılı. Allah-u Teala bizi bunun için yaratmadı sevgili kardeşlerim. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmış olsaydı, nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olsaydı, yerine ruhunun hasletleri gelmiş olsaydı, iç dünyasında durum ne olacaktı? Gelin bakalım, beraberce bakalım. Nefsin afetleri yok.
yerini faziletler almış. Yani o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemiyor. Ruhunun hasletleri de aynı şeyi, aynı standartlarda istiyor. Yani Allah'ın emrettiğini ruh yapmak istiyordu, şimdi nefs de yapmak istiyor. Çünkü ruhun içi de, nefsin içi de hasletlerle dolu, faziletlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ikisi de istemiyorlar yapmayı. Öyleyse ruhla nefs paralel bir dizayn içine girdiler. Ruhla nefsin ordular arasında sulh ve sükun aktı yapıldı. Ve nefsin ve ruhun kavgası bitti. Allah'ın bütün emirlerini ikisi birden %100 istiyor ve kişi işliyor emirleri ve Allah'ın bütün yasaklarına kişi mutlaka riayet ediyor. Öyleyse burada bir güzellik var. Allah'ın emirlerine riayet, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ama hem ruh için geçerli hem de nefs için geçerli. Kavga bitmiştir. Kişinin iş dünyasında sulh ve sükun hasıl olmuştur. Daimi zikre ulaşan bir kişinin iç dünyasında böylece bir muhteşem sulh ve sükun hali oluşuyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kişinin dış dünyasında da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ne yapıyor bu kişi? Bu kişinin nefsi de ruhu da başkalarına kötü bir davranışı asla vücuda getirmez. Başkalarına yardım eder kişi ama onlara karşı bir haksız davranışta hiçbir zaman bulunmaz. Bulunmayacağı için bu kişi hiçbir zaman huzursuz olmaz. Allah ona azap etmez. Çünkü bu kişi başkalarını huzursuz eden, rahatsız eden, onlara kötü davranan bir insan hüviyetinden tamamen çıkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye azap etmesi söz konusu olmayacaktır. Demek ki nefsinin afetleri kendisine hükümran olan bir insan başkalarına kötü davranırken daimi zikre ulaşan bir insan başkalarına kötü davranmıyor. Ve birincinin yaşadığı kötü davrandıktan sonra Allah'ın ona azap etmesini yaşamıyor artık. Bu daimi zikre ulaşan kişi başkalarına yaptığı bütün davranışlarda onların rızasını kazanmış bir kişi olarak, onları üzmeyen, huzursuz etmeyen bir insan olarak Allah-u Teala'nın onu katiyen azaplandırmadığı, tam aksine her davranışından sonra ona huzur verdiği bir insan oluyor dış dünyasında. Tabii bu kişi başkalarının kalbini kırmadığı için, başkalarına huzursuzluk vermediği için, onları sıkıntıya sokmadığı için Allah-u Teala ona devamlı huzur veriyor ve o etrafındaki insanlar da bu kişiden intikam almak durumunda kalmıyorlar. İntikam almaları için bu kişinin onlara bir kötülük yapması lazım. Yok böyle bir olay. O zaman bu kişi, nefsindeki afetleri yok eden bu kişi, kendisinden intikam alınmayan bir insan. Öyleyse hem birinci açıdan mutlu, hem de ikinci açıdan mutlu. Tabii kendisinden intikam alınmadığı için, bunun da başka bir insandan intikam alması hiçbir zaman geçerli değil. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse üçüncü cepheden de kişi huzursuz. Ne oluyordu? Eskiden bu kişi intikamını alamadığı takdirde stres oluşuyordu onda. Şuur altı birikimi oluşuyordu. Stres oluşuyordu. İntikam alırsa bu sefer de haksız fiil işlediği için Allah-u Teala ona azap veriyordu. Yani başkasından intikam alsa da huzursuz, intikamını alamasa da gene huzursuzdu kişi. Şimdi intikam olayı yok. Stres ise hiçbir şekilde oluşamaz.
Çünkü kişinin iç dünyasında stresi oluşturabilecek olan hiçbir özellik kalmamış. Bu kişi hiç kimseden intikam almayı istemiyor ki intikamını alamadı diye stres oluşsun. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin iç dünyasında daimi bir sükun hali oluşuyor. Dış dünyasında da daimi bir sükun hali oluşuyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, orada da aynı şey var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesi, Allah ne emretmişse bu kişi mutlaka yerine getiriyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Zikri daimi zikir. Allah neyi emretmişse en güzel biçimde yerine getiren, her Allah'ın emrini yerine getirdiğinde de Allah-u Teala tarafından devamlı mükafatlar verilen, devamlı Allah'ın rızasını kazanan, Allah'ın ona devamlı huzur verdiği bir insan. Emirler cephesinde böyle. Ya yasaklar cephesinde, orada da öyle. Çünkü bu kişi hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi, şeytan ne kadar kendisini kışkırtırsa kışkırtsın, mümkün değil. O zaman bu kişi ne emirler cephesinde, ne de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün olmayan, emrettiği bir şeyi ise yapmaması mümkün olmayan bir kişi. Öyleyse her an, her saniye devamlı derecat kazanan, her fiilin arkasından da Allah-u Teala tarafından devamlı taltif edilen, mükafatlandırılan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insan. Hem o etrafındaki insanlara huzur veriyor, etrafındaki insanlardan da huzur dönüyor kendisine. Hem Allah ile olan ilişkilerinde kişi huzurlu. Böylece kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi. Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavga sıfırlanmış. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynı. Bu kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi, sonsuz bir sulh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte kim İslam'ı yaşarsa o zaman ehli tasavvuftur o kişi. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan kişi ehli tasavvuftur. Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşayan kişi, Kur'an'daki İslam'da emredilenleri yapan, yasak edilenleri yapmayan kişi, o kesintisiz bir iç dünya huzurunun, dış dünya huzurunun ve Allah ile olan ilişkiler huzurunun sahibidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. 3 aleminde de. İç aleminde, dış aleminde, Allah ile olan ilişkilerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bunun için yaratmış. Hani fıtratının gereklerini yerine getirin de bu sonsuz mutluluğa layık olun diye. Peki bu dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Dünya saadeti yavaş elde edilen, adım adım yavaş yavaş zirveye doğru tırmanan, ama onu elde ettiğiniz andan itibaren yaşamaya başladığınız bir mutluluk halidir. Cennet saadeti, cennet saadeti hemen elde edilir. Ama yaşanamaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Öyleyse cennet saadeti ne zaman elde edilir? Kim cennete gitmek istiyorsa Allah'ın reçetesi hazır. Allah Teala diyor ki sadece bir tek emrim var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Diledin mi diyor Allah Teala, ben mutlaka seni birinci kat cennetime alırım.
Eğer sana hayat verirsem işlevlerim ard arda gelir. Ama seni eğer ben cennetime ulaştıracaksam mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve diyor ki Allah-u Teala onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse biliniz ki o Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Dünya üzerinde kazandığı ünvanlar falan Allah'a hiç alakadar etmiyor. O kişi kim ise, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki o benim ayetlerimden gafildir. Peki gafil olan bir insan, gafil olan bu insan cennet saadetini kazanamaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış ve aralıksız 80 yaşına kadar devam ettirmiş, cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer o cennetlerin hiçbirisi değil, gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Peki dilerse, dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde Vel Asr, asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden azdır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsranda bırakanlardır. Hüsranda olanlardır diyor Allah Teala müminin 103'te. Ve Allah Teala diyor ki asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllel lezine aminu ama amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar kim? Onlar hüsranda olmayanlar. Onların durumu ne? Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu Allah için yeterli. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka hüsranda değil, mutlaka Allah ona öyle dereceler kazandırıyor ki kazandıkları dereceler bu kişilerin kaybettikleri dereceleri aşıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Görür görmez rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor kişiye. Kulaklarındaki bakrayı almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor. Kalbindeki ikinleti almasını temin ediyor Allah-u Teala'nın. Gene derecat kazandırıyor Allah-u Teala ona. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah-u Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Gene derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek nur yolu açıyor. Gene derecat kazandırıyor. Kişi daha bir iki saat zikir yapar yapmaz nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyor. Gene derecat kazanıyor. Bu kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor kişinin. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet mutluluğunun birinci katının garantisinde. O kadar mı? Hayır. Üç katında garantisinde. Üçüncü, cennetin üçüncü katına kadar garantisi var. Böylece Allah-u Teala o kişiye mürşidini de göstererek
10 ihsan veriyor, mürşidine ulaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşınca, tabiyet gerçekleşince, kişinin başının üzerine devrin imamı geliyor, Allah Teala kalbinin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbinden, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişi mümin oluyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru sırat-ı müstakime, Allah'a doğru ulaştıracak olan sırat-ı müstakime vasıl oluyor. Ruh, nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytanı kullanmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ve o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700 kadar, 100'e kadar çıkaracak. Kişinin iradesi de nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak güçleniyor. Allah'a teslim için devamlı hazırlanıyor kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn ki bu dizayn içerisinde Allah'ın güzellikleri söz konusu.

ve Allah'ın ard arda verdiği ihsanlar, 10 tane ihsanın sonunda kişi tabi olunca ard arda 10 tane de nimet oluyor. Bu nimetlerden bir tanesi ise o kişinin 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, sonra da bunu 1'e 700'e kadar Allah'ın çıkarması. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Nefsine gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman fazilet birikimi, ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri ruh yedinci gök katına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış. Kim ulaştırmış? Allah ulaştırmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim, bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, onların adına münib olanlar, enib olanlar diyor Allah Teala. Ve kişi Allah Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın böylece ard arda verdiği 10 ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi bu noktadan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşan kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve Allah burada sözünü yerine getirmiş olur. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendi zatına ulaştırır. Kişi Allah'ın zatına ulaşır. Allah onu kendi zatına ulaştırır. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet, %51, %49 fazilet olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşır.

çıkmıştır. 4'te 3. Nefsinin ve ruhunun hasletleri toplamı da toplamın %75'ini, 4'te 3'ünü bulmuştur. 21. basamakta kişinin haslet ve fazilet toplamı da nasıl 21 basamak, 28 basamağın 4'te 3'ü ise, %75'i ise, kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar da ruhun faziletleriyle beraber %75'i, hatta 76'yı bulur. Ama yuvarlak hesap, buna %75 dersek ikisi arasında tam bir denge oluşur. Yolun %75'i, basamakların %75'i, 21 basamak tırmanılmıştır. Ve nefsin ve ruhun fazilet ve haslet toplamı da %75 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzel olan tarafı, bu noktaya kadar kişinin hiçbir dahli yok. Ona namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'tan o ihsan almıştır. İkinci hamleyi yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu sefer de 10 tane nimet almıştır. Ve ondan sonra da onun ruhunu Allah'a ulaştıran gene Allah'tır. Ama sanki kişi bunların hepsini kendisi yapmış gibi Allah Teala onu 3. kat cennetiyle mükafatlandırıyor. Dünya saadetinin de nefsin afetleri itibariyle oranı %75 ama tatbikata bu rakam %50'ye düşer. %50 civarına düşer. Çünkü şeytan kişiyle devamlı meşgul olup onu huzursuz etmek için büyük gayretlerin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cennet saadetinin buraya kadarı Allah'ın bir hediyesi. Yani kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kulum diyor, ben kulumu o kadar çok severim ki sadece bana ulaşmayı dilesin, benim için yeter. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini? Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştırıp Allah'ın evliyası yapmaya hazır. Bir tek dileğiniz sebebiyle. Yaparsa ne olur? Yaparsa 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Kendisi söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Söyledik Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Ya sonra buraya kadar sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımı buraya kadar, kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan, yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri oluşmaz. Allah'ın koruyucu zırhı kişinin üzerindedir. Şeytan ağzıyla kuş tutsa o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir. O kişiyi yoldan çevirmesi mümkün değildir. Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Tehlike var mı? Bundan sonra var. Bundan sonra eğer o kişi dönerse, Allah'tan dönerse veya mürşidinden dönerse,

Allah'tan veya mürşidinden şüpheye düşerse, Allah Teala her şeyi ondan geri alır, kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki haline iade eder. Onun için evliya olmak Allah Teala'nın bir büyük ihsanıdır, ama onu koruyabilmek için kişinin Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Şeytan amini olmayanların dostudur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur. Onlar şeytanın adımlarına tabi olan insanlardır ve onlara tesir eder iblis. Ve hidayete erdikten sonra, kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra, eğer o kişi Allah'a tevekkül etmezse, o zaman tekrar şeytanın tasallutunun içine girer. Yani zikirlerini devam ettirmezse, arttırmazsa, Allah'a güvenmezse, tevekkül etmek, Allah'a vekil etmek, Allah'a güvenmek demek. Güvenmezse kişi kuvvetini kaybeder ve şeytan onu tekrar tuzağa düşürür. Bu tuzak o kişinin fıska düşmesiyle noktalanır. Öyleyse amili olmayan kişi şeytanın dostu olarak kabul ediliyor. Hidayete erdikten sonra Allah'a tevekkül etmeyen kişi gene şeytanın dostu olmak gibi bir duruma her zaman düşebilir. Şeytanın hakimiyeti ameni olmayanların üzerindedir diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerindedir ve hidayete erdikten sonra, tevkitten sonra, kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra, Allah'ın kefaleti tamamlandıktan sonra Allah'a tevekkül etmeyen insanların düştüklerini görüyoruz. Fıska düşmek bu noktada söz konusu olabilir. Ama ya kişi Allah'a güveniyorsa, o güvenen kişi aynı zamanda irşat makamına da güvenen kişidir. Onlar emin ellerdedirler. Ve beka makamına, zühd makamına, muhsinler makamına o kişiler ulaşırlar. Ne olmuştur kişi ruhunu Allah'alaştırdığı noktada? Üç tane üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi olmuştur. Ruhu ve nefsinin toplamında Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen grup %75 olmuştur. Karşı çıkan grupsa %25'e düşmüştür. Bu kişi yoluna devam ediyor. Bu devam sonunda fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Bu fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu kişinin durumu ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Bunun manası o kişinin toplam dizaynı içerisindeki Allah'ın emirlerine riayet eden kesim %90'ı aşmıştır. 200'de 190'ı aşmıştır. 200'de 180'i aşmıştır. Yani %90'ı aşmıştır. %90 olmuş desek, bu noktada kişinin cenneti 4. kat cennettir. Dünya saadetinin ise %90'ını bu kişi yaşar. Ve daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşır. 5. kat cennetinde sahibi olur. 27. basamak.
fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamak, nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 27. basamak ve dünya saadeti. Kişinin %100 cennet saadeti ise 5. kat. Daha sonra bu kişi bu hudutların da ötesine geçecektir. Ne olacaktır? Bu hudutların da ötesine geçecektir. İrşada ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar Ulu'l-Elbab makamında %100'dür. Zemin kat gösterilir. İhlas makamında gene %100'dür. 7 tane gök katı gösterilir. Ve zemin katla 7 kat 7 gök katı 8 derece 8 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olduğunu gösterir. 4 mertebede salah makamında bu kalpteki müzeyyen olmalar devam eder. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti gene %100'dür. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Adın cennetlerinden birincinin ilk cennetin sahibi olacaktır.

Sonra bu kişi 7. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. İşte Allah Teala'nın size ulaştırmak istediği yer orasıdır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi Allah Teala'nın en güzele ulaştırması söz konusu olur. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördüğünüz ki mutluluk müessesesi hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor. Ve cennet saadetinin üçüncü katı kadar olan kesimi ve dünya saadetinin %50'leri aşması, iç dünyanızdaki haslet ve fazilet toplamının ise %75'e ulaşması Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. 28 basamağın 21'ini size aşırtmak, 21.'ye kadar sizi tırmandırmak, ulaştırmak Allah'ın üzerine vazife. Siz bir şey yapmıyorsunuz, Allah her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir tek dilek insanı evliya yapıyor. Bir tek dilek üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek o kişinin iç dünyasındaki mutluluğa dönük faktörleri %50'den %75'e çıkarıyor. Negatife dönük faktörler ise %50'den %25'e düşüyor. Bütün bunları Allah yapıyor. Bu noktadan itibaren yolunuza devam edebilirseniz, o zaman daha üst seviye dünya mutlulukları ve daha üst seviye cennetler sizin oluyor. Peki dünya mutluluğunun bu zikrin dışında başka bir yolu yok mu? Ben zikir yapamıyorum, az zikir yapıyorum, daimi zikre ulaşamıyorum. Dünya mutluluğumu arttıramaz mıyım? Tarzında bir sual gelirse onlara ne diyeceğiz? Çok açık söyleyeceğiniz şey, başkaları için yaşa diyeceksiniz. Başkalarına mutluluk vermek için yaşa. Sevgili kardeşlerim, insanlarla sizin aranızdaki ilişki bir bileşik kaplar kanununa bağlıdır. Bileşik kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse ikinci kapta da o seviye %100 aynıdır. Ne aşağıdır ne de yukarıdır. Hava basıncı her iki yerde de aynı olduğu cihetle birleşik kaplardaki suyun seviyesi ikisinde de aynıdır. İşte tıpkı bunun gibi etrafınızdaki bütün insanlara ulaştırdığınız her kötü şey de arkasından size de bir kötülük gelir. Onlara ulaştırdığınız her güzel davranışın arkasından size de bir güzel davranış geri döner. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa mutlu olmanız için sağlam bir kulba yapıştınız demektir. Neden? Madem ki sizden çevrenize ulaşan davranış biçimleri kötüyse, çevrenizden birileri size aynı kötülüğü mutlaka geriye taşıyorlar. Onlar bunun farkında bile değiller bu eşitliğin. Ama mutlaka çevrenizden size negatif bir davranış geri tepecektir. Allah Teala buna men dakka dukka diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir sebebi, bir kapısı olabilir.
Evvela şunu düşünün. Sadece çevrenizdeki insanlardan sizin yaptığınız güzelliğin size dönmesi söz konusu değil. Eğer başka bir insana onu mutlu edecek bir davranış düşünüyorsanız, bu davranış, onu mutlu edecek olan bu davranış, daha onu düşünmeye başladığınızdan itibaren sizi mutlu etmeye başlar. 2 saat süreyle hep düşündünüz, ben falancayı mutlu etmek için ne yapabilirim? Şöyle yaparsam şu olur, böyle yaparsam bu olur diye imali fikre diyorsunuz. Bu düşünme boyunca Allah sizi mutlaka mutluluk üçgeninde yaşatır ve Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Eğer başka birisine bir kötülük planlıyorsanız, o kişiyi mahvetmek üzere, ona bir zarar vermek üzere planlar yapıyorsanız, o zaman da Allah ile beraber değilsiniz, şeytanla berabersiniz, şeytanın ülkesindesiniz ve sadece huzursuz bir zaman parçasını geçirmiş olursunuz. Huzursuz, mutsuz, sıkıntılı ve şeytanın dostu. Öyleyse kim başkalarına, onlara mutluluk verecek olan bir davranışı gerçekleştirmeyi uygun görmüşse, Allah'ın yardımını alıyor. Onu düşündüğü sürece Allah onu mutlu kılıyor. O kişi bir kenarı Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunun temsil ettiği, üçüncü kenarını da bu sebeple kazandığı derecelerin temsil ettiği bir üçgen içinde, Allah'ın üçgeni içinde yaşıyor. Mutluluk üçgeni. Ve Allah'ın ülkesinde. Yani pozitif alemde. Ama kim başkasına bir zarar vermek üzere, başkalarını huzursuz etmek üzere bir plan kuruyorsa, bir üçkağıtçılık düşünüyorsa, hedefi başkalarını, kendi menfaatini sağlamak için başkalarını acımasızca soymaksa, onlara kötü davranmaksa, fenalık etmekse, bu kişi daha bunu düşünmeye başladığı andan itibaren huzursuzdur. Çünkü o bir kenarı nefsinin afetleri, bir kenarı kaybettiği dereceler, üçüncü kenarı da şeytan olan bir üçgende yaşar. Bu mutsuzluk üçgenidir ve negatif aleme aittir. O kişi böyle yaptığı sürece şeytanın ülkesindedir. Yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytana ait, üst tarafı Allah'a aittir. Üst tarafı pozitif alemdir, alt tarafı negatif alemdir. Mutluluk üst taraftadır, mutsuzluk alt taraftadır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçmişseniz, hep mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onlara bir iyilik yapın, onları mutlu edin, Allah da sizi mutsuz etsin. Aynı kapılar sizin için bir hüzün kapısı da olabilir. Onlara kötülük ettiğiniz zaman Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Mutlaka sıkıntıya düşersiniz ve şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Ne zaman içinizi bir huzursuzluk kapsıyorsa, sıkılıyorsanız, işte o noktada şeytanın ülkesindesiniz. Şeytan sadece insana huzursuzluk ve sıkıntı verir. Allah mı? O mutluluk da verir. Ama şeytan hiçbir zaman mutluluk veremez. Zevk
verebilir, geçici zevk. O da sadece şeytani yollarda, arkasından korkunç huzursuzluklar duyacağınız geçici zevkler yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu zevk zannettiğiniz şeyler yaşarsınız, arkadan korkunç azap gelip sizi yakalar. Etrafınızda diyelim ki 10 kişi var. Bir saat boyunca birisine, birinciye bir iyilik yapmayı düşündünüz. Gittiniz onu tatbik sahasına geçirdiniz. O kişi mutlu oldu. Ama o bir saat boyunca Allah da sizi mutlu etti. Yetmez. O kişiye onu mutlu edecek olan hususu ulaştırdığınız zaman Allah Teala size bir defa daha mutluluk verir. O kişinin hazzı kadar bir hazzı da bir defa daha siz yaşarsınız. O ana kadar Allah Teala sizi mutlu etmiştir. Bir ahsen bir davranış biçiminin içinde olduğunuz için, güzel şeyler planladığınız için, başkalarının mutluluğundan yana her şeyinizi seferber ettiğiniz için. O kişiden sonra bir ikinci kişi içinde bir şeyler planlayın. Gene Allah Teala sizin içinize bir muhteşem mutluluk verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece her an biraz daha güzele doğru gideceksiniz. İkinci bir saatinizi de ikinci kişi için harcayın. O güzellikleri düşündüğünüz sürece Allah içinize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Tatbik mevkiine koyduğunuz zaman o güzel düşüncenizi başkasına ulaştırdığınız zamana kadar Allah size mutluluğunu verecektir. O kişinin mutluluğundan da ayrıca pay verecektir size. Gene mutlu oldunuz. Hem ruhunuz nefsinize ferahlık verdi, hem de Allah size huzur verdi. Böylece devamlı her güzellik ulaştırdığınız, kendilerine mutluluk verdiğiniz kişi de Allah-u Teala da size aynı mutluluğun iki katını verecektir. Allah fizik vücudunuza ferahlık verecektir. Ruhunuza, nefsinize. Ve sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi, daimi zikre ulaşmadığınız halde sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutlu etmek için, onlara huzur vermek için bir gayretin sahibi oldunuz. Hayatınızı başkalarına vakfettiniz. Bu süreç içerisinde hep mutlusunuz. Hep mutlusunuz, huzur içindesiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiğiniz mutluluğun hepsini siz iki kat olarak yaşarsınız. En az iki kat. Yani o mutluluk verdiğiniz insanların bir tanesinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız. O gün akşama kadar olan süre içinde. Şimdi de herkese kötülük yapmak isteyen bir kişinin akşama kadar 10 kişiye kötülük yapmayı planladığını ve bunları başardığını varsayalım. O kişi de sabahtan akşama kadar devamlı huzursuz bir insandır. Onlardan intikam aldığı halde, onlara kötülükler yaptığı için, kötülükleri planladığı için, hedefi başkalarını rahatsız etmek olduğu için Allah Teala mutlaka ona huzursuzluk verecektir iş dünyasına, ruhu da nefsine mutlaka azap edecektir. Böylece kişilerden birisi sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiği mutluluğun iki katını yaşarken, mutluluk olarak yaşarken, ikincisi gene 10 kişiye verdiği mutsuzluğun iki katını huzursuzluk olarak yaşar. İşte insanların kendi başlarına dert açmaları,
kendi kendilerini mutsuz etmeleri bu standartlar içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece açık. Eğer bir insan bilirse ki ben çevreme mutluluk ulaştırırsam onlardan da bana mutluluk geri dönecektir. O zaman yapması lazım gelen şey etrafına mutluluk ulaştırmak değil midir? Böyle yapıyorsa kişi, işte o kişi mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bir cennet haline, dünya hayatınızı veya bir cehennem haline getirebilirsiniz. Kendinizi başkalarının iyiliğine adarsanız herkes sizi sever. Bir defa o sevgi, etrafınızdaki sevgi halesi sizi devamlı bir huzura ulaştırır. Saniyen her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'ın kalbinize verdiği o rahatlık, o huzur hissi, o da sizi mutlu kılacaktır. Bir de o güzelliği planladığınız süreç içerisinde de Allah'ın sizi kendi ülkesinde mutlu olarak yaşatması, o da ayrı bir güzellik. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmayanlar içinde görüyorsunuz ki mutluluk var. Sevgili kardeşlerim, şurasını hiç unutmayın. Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Onun için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Ki sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız. Onun için sizin etrafınızdaki insanlara mutluluk ve huzur vermek için gayret etmenizi ister. Ki size o mutluluğun iki katını verebilsin, yaşatabilsin. Öyleyse onun için Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister ki sizi kendisine ulaştırsın, üçüncü kat cennetinin sahibi yapsın en azından ve iç dünyanızdaki güzellikleri %75'e çıkarsın. Çirkinlikleri de, nefsin afetlerini de %25'e düşürsün. Toplam içerisindeki payları böyle bir dizaynla dizayn etsin. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın muradı var. İbadetler mi dediniz? Her ibadeti yaptığınız zaman arkasından duyduğunuz mutluluğu yaşayabilmeniz için Allah-u Teala size ibadet ediyor. Hem ibadetler boyunca eğer siz o ibadetleri Allah'a yönelerek bütün kalbinizde Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız namaz boyunca huzur içinde ibadetler yapacaksınız. Allah Teala sizin içinize huzur verecek. Zikir yaparsanız bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin ard arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok huzur sahibi kılmak için zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. Ve bunlar bir silsile içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak sizi. Her şey, dikkatle bakın, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı sizin mutluluğunuzun bir mimarıdır.
Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Hepiniz mutluluğa ehil olarak yaratıldınız. O hüviyetle yaratıldınız. Yani hani fıtratının sahibi olarak. Allah ard arda güzelliklerini üzerinize ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzel dizaynın ne kadar künhüne varabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Her tarafta her şey mutluluk için. Etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçlar, çiçekler, yeşillikler, gökyüzü, bulutlar, uçan kuşlar, etrafınızdaki hayvanlar, her şey unutmayın sizin için yaratılmış. Etrafınızda ne görüyorsanız her şey sizin için. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, belli değil mi Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği, yeryüzünün hakim olarak yaratmış, her şey sizin için. Şu dünya üzerinde ne kadar hayvan türü yaratılmışsa hepsi sizin için. Etrafınızda ne varsa hepsinin bir kısmınızın bildiği, bir kısmını bildiğiniz, bir kısmını bilmediğiniz, her biri ayrı bir faydaya yönelik. Dünya üzerinde hiçbir dert yok ki çözümü Allah-u Teala şu dünya üzerinde sizlere vermiş olmasın. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her tarafta mutluluk için kapılar açık sizi bekliyor. Aralık. O aralıktan gireceksiniz ve mutlu olacaksınız. Saadet sizin için. İşte Allah-u Teala'nın dinden muradı budur. Sizi ibadetlerle, sizi Allah'ın hedef gösterdiği güzelliklerle, başka insanlara yardım etmekle ve Allah'a yaklaşmakla devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutlulukların içinde tutmak ister. Ve Allah'ın hepinizden bir tek muradı vardır, sizin mutlu olucunuz. Bunun için Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk reçetesi için reçetesi olarak indirilmiştir. Bir mutluluk davetiyesi olarak indirilmiştir. Yetmez. Ve özellikle bir mutluluk garantisi olarak indirilmiştir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Üçüncü kat cennete ve iç dünyanızdaki güzelliklerin %75'e ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhunuz sebebiyle Allah'ın kulu oluyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz Allah'ın kulu oluyor. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için teslim ettiğinizde bir defa daha Allah'ın kulu oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Şeytanın kulluğundan Allah'ın kulluğuna dönüşüyor. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradeniz de Allah'ın kulu oluyor. Böylece mutlulukların zirvesine tırmanıyorsunuz.
Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın vücuda getirdiği her güzelliğin bir hedefi var. Allah-u Teala Allah'ın kulu olmanızı istiyor. Neden? Birinci kullukta, yani ruhunuzu Allah'laştırdığınızda üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %51 nurlar dolu. Toplam nurlar %151. Fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiğinizde %180. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde %200. %100. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmış sizi? İşte bu saydığımız mutluluklara ulaştırmak için. Her birini planlamış, sizin fizik vücudunuzu bunları yaşayacak özellikle, yani hanif fıtratıyla yaratmış. Bu bir bütünü ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, öylesine sizin mutluluğunuza dönük ki, Allah'a nasıl hamd ve şükretmezsiniz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sizi üçüncü kat cennetine alan bir dilek karşılığı ve dünya saadetinin %75'ini sağlayacak özelliklere sizi kavuşturan Allah-u Teala bunu bedava yapıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Her şeyi o vücuda yutuyor. Sizden bir tek şey istiyor. Dileyin diyor sadece. Bana ulaşmayı dileyin. Sonraki kademelerde ise giderek o güzelliğini arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anlıyor musunuz? İşte bu mutluluk söz konusu olan şey budur. Allah-u Teala hepinizi bu sonsuz dünya ve cennet saadetlerini yaşamanız için yarattı ve garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve yolunda devam edeni de mutlaka daha üst seviye mutluluklara ulaştırırım diyor. Yaratış sebebi de teslimlerinizi gerçekleştirerek giderek daha büyük boyutta mutlulukları yaşamanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda saadet, mutluluk Allah'ın temel hedefi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdle şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın bütün kainatı insan için yarattığını söylüyor. Canlı ve cansız her şeyi insan için yarattığını ve insanın emrine tahsis ettiğini söylüyor. Ve sahhare leküm ma fi semavati ve ma fil ardı cemi'an minhü. Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün kainat, canlı ve cansız bütün kainat, ki dünyamız bu kol sonsuz kainata bir zerredir, bir toz zerresidir. Hepsi biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse canlılar, melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler kimin için yaratılmış? İnsanoğlu için yaratılmış. Hepsi sizler için sevgili izleyiciler. Hepsi sizler için yaratılmış. Öyleyse biz insanlar biz kim için yaratılmışız? Allah Teala cevabını Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde veriyor. Onlar diyor kendilerine bir musibet isabet edince derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ayet-i kerimenin devamı Allah'ın bunu tasvip ettiğini söylüyor. İfadenin tam dört dörtlük yerine oturduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala işte hidayet edecek olanlar onlardır. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz diyenlerdir diyor Allah Teala. İşte hepiniz Allah için yaratıldınız. Ve hepiniz Allah'a dönmek yetkisinin, Allah'a ulaşmak yetkisinin sahibisiniz. İnsan ruhu ölümden evvel mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşmak emriyle yaratılmıştır. Ölümden sonra mı? Zaten bütün insanların ruhu İster birinci defa Allah-u Teala'ya ulaşmış olsun, ikinci defa Allah-u Teala'ya ulaşır veya hiç ulaşmamış olsun, mutlaka ölümümüzden sonra Azrail Aleyhisselam ruhumuzu Allah'a kadar, daha doğrusu 7 kat yukarıya kadar götürür. Ondan sonra ruh kendi yolculuğunu kendisi tamamlar. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı ruhumuza mehap olur, sığınak olur. İşte Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Zalike yevmül hakkı fe men şaa ittehaza ila rabbihi meaba." İşte o gün hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Ve ruhu Allah'a ulaşınca Allah onun ruhuna meab olur. Sığınak olur diyor Allah Teala. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vallahi indehu husnul me'ab." Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse Allah Teala son derece net ifadelerle her şeyi sizler için, insanlar için yarattığını ama insanları kendisi için yarattığını söylüyor. Bu itibarla şu sonsuz kainat içerisinde Allah için yaratılan bir tek varlık vardır. O da insandır. Yani sizlersiniz. Sadece insan için yaratıldığımızdan dolayı bile Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Hepimiz Allah için yaratılmışız. Öyleyse muhteşem bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Öyleyse Allah-u Teala Kainatı uğruna yarattığı bu mahlukundan ne istiyor? Niçin yaratmış onu? Sadece bir tek hedefe dayalı bir sonuçla karşı karşıyasınız. Alternatifi yok. Allah-u Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Şu dünyada mutlu olmanızı ve mutlaka cennete girip sonsuz bir saadeti yaşamanızı. Cennet saadeti mi? Hiç de zor kazanılan bir şey değil. Son derece basit bir talep üzerine bütün insanlar cennetlerini kazanabilirler. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi bunu dilediği anda Allah-u Teala o kişinin kalbinden geçen talebi işitir ve bilir ve görür. Üç fiil birden. İşitir kalbinizdeki sesi, Allah'a ulaşma talebini, görür bu talebi ve bilir böyle bir talebin sahibi olduğunuzu. İşte bu dizayn üzerine insanoğlu yaratılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki sözü. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama hesaba katmadığımız başka bir olay var. Ya ölüm? Ya Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşamadan emaneti teslim ederse, ölürse Allah-u Teala sözünü tutuyor. Mutlaka onu cennetine alıyor. Yani bir insanın cennet adı verilen bir hayal gibi görünen o yere gitmesi bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Öyleyse insan ve mutluluk müessesesi insanın saadeti üzerine kurulmuş ve son derece kolay temellerle çatısı atılmıştır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda Kur'an-ı Kerim konusunda yazılan yanlışlara öyle bir inanmışlar ki Kur'an'ı unutmuşlar, rafa kaldırmışlar. Kainatta en çok insanı seven, insanın sadece mutluluğunu isteyen Allah-u Teala ona hiç zor kullanır mı? Sadece bir tek dilek sevgili izleyiciler. Sadece bir tek dilek sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kısaca bu hakikatten girelim konumuza. Allah'a ulaşmayı dilemek, dileyen ne olur, dilemeyen ne olur? Önce acısından başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ayet-i kerimeye beraber bakıyoruz. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيْكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar var ya diyor, onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Dünya hayatı onları tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve bir sonraki ayet, 8. ayet, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennem. Öyleyse bu ayeti kerimeler, yani Yunus 7 ve 8 bize Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kesin olarak var olduğunu ve bu insanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Peki dileyenler de mi var? Elbette var. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجِلَ اللّٰهِ لَيَعْتُ Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ve Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse iki nevi insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah cennetine girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ne yazık ki kurtuluşu yoktur. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Ben onu diyor mutlaka kendime ulaştırırım. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde bu büyük hakikati gördük. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Elbette var. Enam suresinin 35. ayet-i kerimesi, pardon 125. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lilislamin. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a, onların göğsünü Allah'a teslim olmaya açar. Yani acaba Allah Teala ne demek istiyor? Eğer Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesine bakarsak ne demek istediğini net olarak görüyoruz. Allah Teala buyuruyor Zümer 22'de, sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Yani Allah'ın göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması bir tesadüf değil. Hedefe yönelik. Allah'ın nurlarının zikir yaptığınız zaman, yani Allah
1: Allah Allah
0: Allah diye Allah'ın ismini andığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin ve fazlın en az iki tane nurun göğsünüze kadar geldiğini söylüyor Allah Teala. Ama böyle bir yol yoksa, yol açılmamışsa Allah Teala tarafından, o zaman tekrar Allah'ın katına geri döndüğünü, sizin iç dünyanızda hiçbir nurlanmayı vücuda getiremediğini söylüyor. Öyleyse yerine getirebilmesi için Allah'tan gelecek olan nurların nefsinizin kalbindeki karanlıkları dağıtabilmesi, yok edebilmesi için mutlaka göğsünüzden kalbinize bir yol açılması lazım. Bu yol sadece bir tek dilekle açılır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerine gerçekleşen bir olgudur. Ya dilersiniz, mutlaka kurtuluş alırsınız. Allah Teala sizi cennetine ulaştıracağına dair garanti vermiş veya dilemezsiniz. Peki garantiyi başka ayetlerde de görüyor muyuz? Elbette görüyoruz. İşte Kur'an'ın en kısa surelerinden bir tanesi var asr. Asr zaman demek, asır demek. Vel asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların hemen hepsi hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Dört tane istisna saymış. Onlar hariç herkes hüsranda. Ne olur hüsrandaysa. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız diyor Allah-u Teala. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar cehennemdekiler hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada açık bir dizaynı var. İnsanların hüsranda olmaları söz konusu. İnsanların çok büyük bir kısmının. Ama yani cehenneme gitmeleri kesin. Ama istisnalardan birincisini koymuş Allah-u Teala. İllellezine amenu. Ama amenu olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Öyleyse amenu olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Herkes Allah'a inanır. Çok büyük, insanların çok büyük bir çoğunluğu Allah'a inananlardan oluşur. İnanmayanların sayısı az. Çok az. Hatta laf aramızda o Allah'a inanmadıklarını söyleyenler var ya, eğer hayatları tehlikeye girerse davet edecekleri gene odur. Allah'ın Teala'dır. Hele bir öyle bir ölüm tehlikesi getirsinler. Onlara o zaman sorarız, çağırdınız mı, çağırmadınız mı diye. Göreceksiniz ki çok geniş açık olarak insanların hepsi, Allah'a inanmadıklarını söyleyenler de dahil, ona sığınırlar. Zaten ölüm varit olduğu zaman onlar o büyük sırrı çözeceklerdir. Allah ile mutlaka karşılaşacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın kendi zatına daveti var. Her şeyden evvel. Tam 11 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı. Ölümden evvel Allah'a ulaşmak. İşte söz konusu bu. Ne yapar? İnsanı evliya kılar. Mutlaka bir dileğe dayalı Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için gidecekler cehennem kesin. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onları kendisine ulaştırıyor. Ve diyor ki kim bana ulaşırsa onun gideceği yer cennettir. Gerçekten öyle mi? Bakalım Fecr suresi 27, 28, 29, 30 ne söylüyor bize? Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircihî ya rabbiki radiyeten vardiyye fethulî fî ibâdî fethulî cennetü. Ey mutmain olan, doyuma ulaşmış olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani bana verdiğin yemin var ya, tezkiye olma yemini, temizlenme yemini, o kapkaranlık nefsinin kalbine, tamamen afetlerden dolu olan nefsinin kalbine, Allah'ın nurlarını yarıdan daha çok yerleştirip, nurları nefsine hakim kılmak konusunda bana verdiğin yemin var ya, işte o yemini gerçekleştir. Sonra ruhumuza sesleniyorum. İrci ila Rabbike. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Yani bana verdiğin ruh olarak fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dönmek, Allah'ın zatında ifna olmak konusunda bana verdiğin misaki, misakta bir yemin çeşidi yerine getiriyor Allah-u Teala. Sonra da fizik vücudumuza sesleniyorum. Fethuli fi ibadeyi. O zaman nefsin Allah'a verdiği yemini yerine getirdiği zaman, ruhun da Allah'a verdiği misaki yerine getirdiği zaman, o zaman sen de bana verdiğin ahdi gerçekleştirirsin. Sen bana şeytana kul olmaktan kurtulup

76 ve 77. ayetler şöyle. Kim Allah'a olan yeminlerini yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar Allah'ın cennetine giremezler. Ama kim de onları yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Yani onların gireceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Demek ki her şey bir yeminle, bir taleple başlıyor. Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz veya başlamıyor. Dilemiyorsunuz. Ama dilemezseniz kurtuluşumuz mümkün değil. İşte şimdi basit misaller verelim. İnsanlar var, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler. Her şeyi yaparlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezler. Hatta açıkça din adamları karşımıza çıkıp defaatle söylemişlerdir. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur İslam dininde demişlerdir. Hani eskilerden birisi ne kadar güzel bir şey söylemiş. Ol mahiler ki derya içedir, deryayı bilmezler. Şimdi biz bu zatlara Allah-u Teala'nın 11 defa farz kıldığını ispat ettiğimiz zaman ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ne dediklerini zannediyorsunuz? Sadece oradan ayrılıyorlar. Söyleyecek hiçbir sözleri yok sevgili izleyenler. Sizler bunlara gelecek günlerde çok daha geniş ölçüde şahit olacaksınız. Öyleyse insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farz mıdır? Sual. Her cevap evet 11 defa. Öyleyse ayetler. 1 Zümer 54 ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyücümün azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım alınmazsınız. Demek ki ölmeden evvel, üzerimize ölüm gelmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Allah-u Teala tarafından farz kılınıyor. 1. farz. 2. farz fecr. Fecr 28. 3. farz ama hadi 2. olarak bunu söyleyelim. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Yani Rabbin seni ey ruh üfürdü o kişinin vücuduna. Ama Allah'tan geldin. Şimdi de geri döneceğin yer. Gene geldiğin yerde vücut fiili geri dönmek demek. Ait olduğu yere geri dönmek. 3. ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön ey ruh ve ey fizik vücut takva sahibi ol. Ruhumuzun Allah'a dönmesi bir defa daha emrediliyor. Dikkat edin bunların hepsi birer emir. Yani hayatta olan bir insanın serbest iradesine Allah-u Teala emrini veriyor. O emrin gerçekleştirilmesi. 4. farz Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. farz Lokman 15. Vettevi semira ben ena ve ileyye. Kim bana ulaşmışsa, ruhunu kim bana ölmeden evvel ulaştırmışsa, sen de onların takip ettiği yolu, aynı yolu, yani sırat-ı müstakimi takip ederek, sen de ruhunu Allah'a ulaştır. 6. ayet-i kerime, Yunus 25. Allah Teala diyor ki, Allahü yedu darüsselam. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Yehdi ileyhi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya, o selam yurduna, teslim yurduna, darüsselama ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili izleyenler, sırat-ı müstakim deyince oradadır. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim verdi satılar. Bizimkiyle beraber 24 oldu. Hamdolsun. 3 tane cildi tamamlamayı Allah-u Teala nasip kıldı. Fatiha suresi, Ali İmran suresi ve Nisa suresi tamamlandı. 3 cilt halinde sizlere sunuldu. Geri kalan ne kaldı? 19 ciltten 3'ü tamam, 16 tanesi kaldı. İnşallah önümüzdeki günleri 4. şu anda hazırlıkta. Yakın bir gelecekte ondan

0: sana tamamlayacağım. Bunlar Allah-u Teala'nın müjdeleri. Neden öyle söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Bu 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini incelediğiniz zaman nerede suratımı sekim kelimesi geçerse orada insanlar buna sadece doğru yol demişler. Nerede hidayet kelimesi geçerse ona da doğru yol demişler. Ve doğru yol dedikleri zaman neyi ifade ettiğini hiçbirisi anlatmıyor. Gerçekten sırat-ı müstakim bir doğru yoldur. Ama özelliği olan bir doğru yol. Allah'a ulaştıran doğru yol. Sevgili izleyenler, Allah-u Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Kim Allah'a sarılmayı, yani kim ruhunu Allah'laştırarak Allah'ın zatında ikna etmeyi dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlara rahmet ve faz içinde iki tane nurunu gönderir. Sonra, ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim doğru yoldur gerçekten ama Allah'a ulaştıran bir doğru yol. Ve eğer sırat-ı müstakime ki müstakim istikamet üzere olan demek doğru yol derseniz yanlış bir şey söylemiş olmazsınız. Ama aynı zamanda hakikati de gizlemiş olursunuz. Sırat-ı müstakim her şeyden evvel Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala selam yurduna ulaştırmak istediklerini Allah sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yani Allah'a ulaştıran yola ulaştırır diyor. Allah'a talep bir defa daha kendini gösteriyor. 6. defa. Bu 6. farz. 7. farz Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Veşkir ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebkira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse gene hayatta olan bir insanın serbest iradesine bir emir var. Allah'a ulaşmak. Öldükten sonra insanın ruhu Allah'a ulaşmaz. Öldükten sonra insanın ruhu Allah'a ulaştırılır. Azrail aleyhisselam vasıtasıyla ulaştırılır. O sadece bir vasıtadır. Ama ruh ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacaksa bu tamamen iradi yapının bir müessesesidir. Ve bu iradi yapı gerçekleştirecektir bunu. Onun için söylediğimiz 7 tane müessesinde diğer emirlerle birlikte 9 defa direkt farz, 2 defa en direkt farzla Allah-u Teala 11 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 7 olmuştu. 8.'si Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Biliyoruz ki Allah'ın daveti de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti de sahabenin daveti de Allah'a davettir. Allah'ın davetinin Allah'a davet olduğunu bu 8 tane ayet-i kerimeden gördük. Ama peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe onlar için de aynı şey. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibi müminleri ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı kalp gözümüzde görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Demek ki davet sadece Allah'ın daveti değil. Allah'ın emri üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti ve sahabenin daveti hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Peki zamanımızın alimleri Allah mı diyorlar? O ulaşılmazdır. Sen diyorlar Allah'ı ne zannediyorsun yahu diyorlar. Allah insan mı? Biz diyoruz ki Allah elbette insan değil. Ama siz Allah'ı ne zannediyorsunuz? Allah eğer insanlar ruhlarını bırakırız Allah-u Teala'ya ulaştırmayı dilemedikleri zaman bile onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Biz de onlara soruyoruz, siz Allah'a ulaşmayı biliyor musunuz? Cevap hayır. Öyleyse diyoruz Yunus suresinin 28. ayetlerini ibreti alem için okuyun. Nereye gideceğinizi görün ve kararınızı ona göre verin. Siz ki bugün prof titrinin sahipleri olan insanlarsınız ama Kur'an'ı bilmiyorsunuz. İşte böyle bir nizam içerisinde insanlık 14 asırda insanların yazdığı kitaplarla Allah'ın yolundan derece derece yavaş yavaş uzaklaşmış. İnsanların topyekun cehenneme gidecekleri bir sonuca ulaşmışlar. Sevgili izleyiciler, İslam'ın bacakları kesilmiş, İslam'ın kolları kesilmiş, İslam'ın bitkisel hayata atmayı başarmışlar. İblis'in hedeflediği bir yolda. Şu ana kadar size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsettik ve 8 tane de farz söyledik ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasının faziyeti. 9. farz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki 20 ve 21'inde Rad suresinin اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ Onlar yeminlerini ifa ederler, yerine getirirler. Üç yeminlerini birden. Ama özellikle ruhlarının Allah'a verdiği misaki bozmazlar. Onu mutlaka yerine getirirler. Zaten birini yerine getirmek, üçünü de yerine getirmek demektir. Ne yaparlarmış? Vellezine ve onlar yesulüne vasıl ederler. Ma şeyi emirallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona, Allah'a en güzel ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakin gerçekleştirilmesi bu demek. Sevgili izleyiciler, evinizde Kur'an-ı Kerim varsa Allah rızası için alın Kur'an-ı Kerim'i ve Rad suresinin 21. ayet-i kerimesine bir göz atın. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Meal veriyor adamlar. Ya kardeşim diyorum, nerede akrabalık kelimesi, nerede bağ kelimesi, nerede kuvvetlendirmek kelimesi, hiçbirisi yok. Ondan sonra kelime kelime soruyorum. Vellezine ve onlar değil mi? Evet. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet. Ma şey değil mi? Evet. Emrallahi Allah'ın emrettiği şey değil mi? Evet. Bihi ona Allah'a değil mi? Evet. En yüksele ulaştırmak değil mi? Evet. Öyleyse diyorum ne oluyor ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar değil mi? Evet. Öyleyse bu saçmalığı bana izah eder misin diyorum ve cevap veriyor. 6-7 sene evvel İzmir'deki karşı yakın müftüsü cevap veriyor. Biz bu Kur'an-ı Kerim tefsirini yapan eski insanlara o kadar büyük bir hürmet besleriz ki onların söylediklerini değiştirmek yetkisini katiyen kendimizde göremeyiz. E ne yapıyorsunuz yani? Yani bunlar zaten 6-7 kişi. O 6-7'den bir tanesini alıyoruz ve Kur'an-ı Kerim'i yazıyoruz. Peki diyorum ki sen şimdi bana söylemedin mi? Kelime kelime bunların manası bu. Senin de oraya koyduğun onun dışında bir şey. O bizim hatamız değil ki diyorum. Onların hatası. Sevgili izleyenler, insanların Allah'ın yolundan yavaş yavaş kaymaları ve cehenneme ulaşmayı hak etmeleri işte böyle bir düzen içerisinde gerçekleşmiş. Asırlar geçtikçe insanlar daha evvelki neslinin yazdıklarının doğru kabul ettikleri eserlerine kendilerinden de ilaveler yapmışlar. Tasavvur edin 14 asırda kaç nesil geçer? Her 25 senenin bir nesil olduğunu düşünsek, bir asırda 4 nesil, 10 asırda 40 nesil, 15 asır olsaydı 60 nesil olacaktı. 50 küsur nesilden beri hep Kur'an-ı Kerim tefsir edilmekte. Hep insanlar hüküm koymakta, her biri kendisinin emergelerini doğru kabul edip kendi ilavelerini de yapmakta. 14 asır sonra mı Kur'an-ı Kerim'in 5 temel esası mahvolmuş. Allah Teala'nın bütün insanları mutluluğa çağıran temel faktörleri kaybolmuş. Eğer bütün bunları o bize öğretmeseydi, bizim de sizlere bunları açıklamamız ne yazık ki mümkün olmayacaktı. Ve insanlık Zaten diğer dinlerdeki sapmalar onları Allah'a teslim olmaktan uzaklaştırmış. İnsanlar bilmiyorlar ki dünya üzerinde Allah'a teslimden başka bir gerçek yoktur. Sadece ruhunuzun bir, fizik vücudunuzun iki ve nefsinizin üç Allah'a teslimi söz konusudur. Onun için de kainatta teslimden başka bir din hiç olmamıştır. Nitekim Tevrat'ı incelediğimiz zaman Allah'a teslim ayetlerini net olarak görüyoruz. Zebur'u incelediğimiz zaman net olarak görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman da net olarak görüyoruz. Kur'an-ı Kerim ise zaten Allah'a teslim olmaktan, İslam'dan başka bir din yoktur diyor Allah Teala. Hiç olmamıştır. İşte bu son devirde insanları Allah'ın bayrağı altında toplayacak olan bu esastır. Allah'a teslim olmak. Bütün dinlerin temeli ve hepsinde izlerini bırakmış Allah Teala. Şeytan mı bütün ayetleri değiştirmiş Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de. Ama bir kısım teslim ayetleri var ki onları İblis değiştirememiş. Aynen duruyor. İşte onlar geleceğin Allah'a yakın olan insanları, Allah'ın adamlarını bir bayrak altında toplayacağı temel ayetlerdir. Sadece Kur'an-ı Kerim'den bahsetmiyorum. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, üçünde de, tabi Kur'an-ı Kerim'in esasını zaten bu teşkil ediyor. Hepsinde Allah'a teslim olmak farz kılınmış üzerimize. Şimdi ruhumuzun Allah'a ulaşması ne demektir? Ruhumuzun Allah'a teslimi. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ikna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı ruhumuza ne yapılıyor? Bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. 9 ayet söylemiştik. Rad'la beraber, Rad 20 ile ve 21 ile beraber 10 ayet oldu. 8 ayet söylemiştik, 19 oldu affedersiniz. 10. ve 11. ayetler, 3 yeminimizi birden üzerimize farz olan ayetler, tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması da bu üç yeminden bir tanesini teşkil ediyor. Öyleyse bakalım Nahl Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Hep sorarlar size. Ne zamandan beri Müslümansın? Cevap verirsin. Kâli beladan beri. Kâli bela daha insanlık kainatta yokken, daha kainat yaratılmadan evvel Allah'ın huzurunda olan bir olay. Allah Teala bütün sadece bu dünyadan bahsedelim şimdilik. Dünyaya gelecek olan bütün insanları Adem Aleyhisselam'dan başlayıp her birinin babasının sırtlarından oğullarını ve kızlarını çıkartarak onları da sizin huzurunda topluyor Allah Teala. Araf 172. Diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela. Evet. Hepimiz Allah Teala'ya demişiz ki burayla işitiyoruz. Kalbimizle işitiyoruz Allah Teala'nın söylediklerini. Hepimiz duyuyoruz. Ve hepimiz Allah Teala'ya diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Peki bunun üzerine Allah Teala ne yapıyor? Bunun üzerine Allah Teala diyor ki Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesi, işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da size bunları farz kıldı. Allah'a verdiğiniz o yeminleri farz kıldı diyor. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Biz hepimiz Allah Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra Allah Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Nefsinizi tezkiye edeceğinize, temizleyeceğinize dair. Ey ruhlar, sizlerden nisak istiyorum. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşacağınıza dair. Yoksa öldükten sonra hepinizin vücudunuz, ruhu zaten bana ulaşacak. Üçüncüsü, ey fizik vücutlar, size sesleniyorum diyor. Hepinizden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız diye. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Ve yemin veriyor nefsler, misak veriyor ruhlar, ahd veriyor fizik vücutlar. Ve Allah Teala bunları işitmesine rağmen soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki, atana, itaat ettik. Allah Teala diyor ki öyleyse yeminleriniz, misakleriniz ve ahitleriniz üzerinize farz kılındı. üzerinize yüklendi. İşte böylece yeminimiz, misakimiz, vaatimiz üzerimize yüklenince bunlardan bir tanesi misak, ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. 10. defa olarak üzerimize farz kılınıyor. Ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bir ahdullahi efku. Allah ile olan ahdlerimizi, yeminlerimizi, misaklarımızı yerine getirir. 11. defa farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması tam 11 defa üzerimize farz kılınmış. Ve bizim sevgili dostlarımız hala çıkıp ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mı? Böyle bir şey İslam'da yoktur diyorlar. O sevgili izleyiciler 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Ve size ne söylüyorsak sahabe onların hepsini gerçekleştirmişler. İşte yok dedikleri insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması mı? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olanına Kur'an-ı Kerim hükümlerine tabi olurlar. Onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimede sahabe için Allah-u Teala şunları söylüyor. Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz şu fizik vücudumuz var ya onu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ünlüleri ve kitap sahiplerine. Onlardan da fizik vücutlarını ve kişilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar mutlaka daha evvel ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiği bu Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesiyle kesinlik kazanıyor. Daha evvel teslim edilmesi bu gereken ruhun teslimi ise bir başka kesinlik daha kazanıyor. Öyleyse ne kadar kolay değil mi? Hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur demek. 11 tane farzdan haberi olmamak sahabenin bunların hepsini gerçekleştirdiğinden, bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğinden haberi olmamak bir korkunç olay bu. Sevgili izleyenler, kim bu hedefe ulaşırsa ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa ne olur? Cennet saadetinin sahibi olur. Demin nasıl sahibi olduğunu söyledik. Öyleyse İblis ne yapmış? İblis'e dikkat edin. Ne diyordu Allah-u Teala'ya? Adem Aleyhisselam Allah-u Teala yaratıyor. Hepimizin de diz çökün secde edin diyor. İblis secde etmiyor. Bütün melekler ve cinler secde ediyor. Allah-u Teala diyor ki İblis'e emrimi dinlemedin ve huzurumdan kovuldun. Cehennemde sonsuza kadar cezalanacaksın. İblisin cevabı ya Rabbi beni kıyametine kadar yaşat. Eğer beni kıyametine kadar yaşatırsan ben onlardan mutlaka intikamını alacağım. Onların suratını sakınları üzerine oturacağım. Hepsini senin yolundan saptırmaya çalışacağım. Senin ihlas sahibi kulların hariç hepsini saptırmaya çalışacağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor İblis. Allah-u Teala'nın cevabı sen müsaade verilmişlerdensin. Benim ihlas sahibi kullarım hariç diyor. Ne demek ihlas sahibi kul biliyor musunuz? Daimi zikre ulaşmış, nefsinin kalbindeki 19 tane afetten hiçbirisi kalmamış. Ruhunun bütün güzellikleri nefsinin afetlerini kapı dışarı ederek onun kalbine yerleşmiş. İşte böyle bir insan ihlas sahibi olan insandır. İhlas sahibi olana şeytanın tesir etmesi söz konusu değildir. Çünkü şeytanın tesir alanı sadece nefsinizin kalbindeki afetlerdir. Hepiniz kim olursanız olun. Nefsinizde 19 tane afetle beraber doğarsınız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iftiralar, düşmanlık, yalan. Bütün bunlar nefsinizin afetlerinden sadece bir kısmı. Bunlarla doğarsınız. Hiçbirinizin elinde bir şey yok. Öbür tarafında ruhunuzda bunların zıttı olan bütün güzellikler yer almıştır. Allah'ın emri mi? Nefsinize. Seni diyor bir ahseni takvim içinde yarattım. belli bir zaman parçası, herkese göre değişen bir zaman parçası içinde bütün nefslerin ruhun bütün hasletlerine sahip olup aksine ulaşabilecekleri bir yetki olarak bütün nefslere verilmiştir. İşte bu nefsin temizlik ameliyesinin yarısı o kişiyi mutlaka cennete ulaşmaya yeter. Ulaştırmaya yeter. Devamı ise dünya saadetinin bir müjdecisidir. Öyleyse bir insanın nefs tezkiyesi yapması diye bir olay var. Kim mürşidine ulaşırsa ulaştığı gün onun kalbindeki 7 tane kalp şartı tamamlanmış olur. O kişinin kalbindeki ekinnet alınmıştır. Ekinnet idraki engelleyen bir faktör. O kişinin kalbine ihfaz kılmıştır. İdraki mümkün kılan bir kompütür sistemi. O kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirilmiştir. Çünkü Allah'ın nurları zikirle yukarıdan aşağı doğru iner. Dördüncü faktör, o kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açmıştır. Allah'tan gelen nurlar kalbe ulaşsın diye. Mürşidine ulaştığı gün son üç kalp şartı gerçekleşmiştir. Nefs kalbinin mühürü açılmıştır Allah Teala tarafından. Kalbin içindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü iman kelimesi bir cazibe merkezidir, bir çekim merkezidir. Bir manyetik alan oluşturur. Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat mührü iterek kalbin içine girerler. Mührün üzerine baskı yaparak mührü zulmani kapıya kadar şeytanın karanlıklarının kalbimize girip kalbimizin afetlerini daha da tehlikeli hale getirmesine mani olurlar. Artık şeytanın karanlıkları nefsimizin kalbine giremez. Mühür alt kapıyı kapatmıştır. Yukarıda neler oluyor? Ona bir göz atalım. Yukarıdaki kapıyı örten mühür aşağı indiği için yukarıdaki kapı açılmıştır. Allah'tan gelen rahmet, faz ve selamat bir çağlayan gibi nefsimizin kalbine içeriye dolarlar. Dolarlarsa ne olur? İman kelimesi bu üç unsurdan sadece fazlı etrafını çekerek toplamaya başlar. Bu toparlanmanın manası orasını eskiden işgal etmiş olan karanlıkların bu nurlar toparlandıkça orada tutmasının imkan olmaması, karanlıkların kapı dışarı edilmesidir. Nitekim %1, %2 derken nefsinizin kalbinde %20 nur birikimini gerçekleştirirsiniz. Bu nefse emare kelimesidir. Mürşidinize ulaştığınız gün vücudundan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibi olur. Sonra mı ne olur? Zikrinizi arttırırsınız. Artan zikir daha çok nuru getirecek ve iman kelimesinin etrafında nurlar daha fazla toplanmaya başlayacak. %2. defa yediği bulduğu zaman %14 bu nefsi levhame kademesidir. Birincisi nefsi emmare, nefsinizin %100 şerri emrettiği kademe. İkincisi, ikinci defa %7 eksik olarak nefsinizin kalbinin şerri emrettiği kademe. Ve böylece devamlı olarak nefsinizin kalbinde biriken nurlar %7 arttıkça ruhunuz zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katının 7 tane alemini geçen ruhunuz sitesin müntahadan sonra yokluğa geçecek. Allah'ın zatı bir mekana ihtiyaç duymanız sebebiyle yokluktadır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır. Yok olacaktır. Bunun adı Kur'an-ı Kerim'de vuslat olarak geçer. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o Allah'ın evliyası olma şerefine ermiştir. Dikkat edin, bizim ülkemizde evliyaya ermiş denir. Hiç aklınıza geldi mi sormak? Nereye ermiş? Neye ermiş? Niçin ermiş? Allah'a ermiş sevgili izleyenler. Ruh Allah'a ulaşmış. Allah'ın zatında yok olmuş, ikrah olmuş. Allah'ın zatı o nefse, o ruha ne yap olmuş, sığınak olmuş. O kişi de Kur'an-ı Kerim'de evvap adını almış. Yani Allah'a ruh olarak ulaşmış ve Allah'a sığınmış kişi demek bu. Öyleyse burası ruhun Allah'a ulaşma mevkiidir. Birinci aşamada Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra mürşide ulaşmak, ikinci aşama, sonra da Allah'a ruhun ulaşması, üçüncü aşama. Bu üç safha kişinin cennet saatiyle alakalıdır. Bir insan ağzıyla kuş tutsa Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşa ulaşmasının mümkün olmadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir dizaynda insanların hepsinin kurtuluşa ulaşması mümkün mü? Sevgili izleyiciler, Allah-u Teala diyor ki Allah size zorluk dilemez. Allah size kolaylık diler. Ne dilemiş? Demiş ki bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlaka cennetime girersiniz. Öyleyse size bu kadar kolay bir şeyden bahsediyorum. Siz bana söyleyin Allah rızası için. Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilemek zor bir şey mi? Öyleyse sorabilir miyim? Neden dilemiyorsunuz? Gideceğiniz yer cehennem. Ve sadece bir dilek sizi kurtaracak. Bir insan düşünün Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Bu kadar. Karşılaştırın, 30 sene, 40 sene dinini yaşamış, yaşadığını denetmiş, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. O adam Allah'a ulaşmayı dilemediği için kurtulamıyor. O adam mürşidine ulaşamadığı için kurtulamıyor. O adam ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği ve bunu gerçekleştiremediği için kurtulamıyor. Ama bir kişi düşünün sadece bunu dilemiş ve ölmüş. Bu insan kurtuluyor sevgili izleyiciler. Allah-u Teala son derece açık bir lisanla bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. İfade kanuni bir ifade. Siz size düşünü yapın, ben kendime düşünü yaparım diyor Allah-u Teala. Sizden istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Gerisini bırakın o yapsın. Size namazı o sevdirir. Size orucu o sevdirir. Size zekat vermeyi o sevdirir. Size kendisini o sevdirir. Size başka insanları o sevdirir. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bırakın geri kalanını o gerçekleştirsin. Kim bunu denemiş? Sahabe. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kimisi ulaşamadan ölmüş ama onlar da cennete girecek. Öyleyse bu birinci safhası konumuzun. İkinci safha mürşide ulaşmak. Mürşit meclisi gene inkar edilen bir meclisi. Herkes unutuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın son mürşid olarak niteleyenler sahabenin ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduğunu unutuyor. Ve Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi gereğince de bütün sahabeden sonra gelen neslin adı ve tabi deniyor. Sahabeye tabi olduğunu unutuyorlar. Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün tabiinin sahabeden sonra gelen neslin ensardan ve muhacirinden oluşan sahabenin hepsine tabi olduğunu görüyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu bir de kalbindeki küfür kelimesi alınmadığı için küfür içinde olduğunu söylüyor. Kurtuluş bu, ulaşmakta. Çünkü ulaştığınız gün kalbiniz için Allah Teala mutlaka iman kelimesini yazacaktır. O kelimenin etrafında Allah'ın nurları toplanacaktır. Nefsinizin kalbine hakim olacaksınız. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanoğlunun kurtuluşa ulaşması söz konusu. İşte böyle bir dizayn Allah Teala öngörmüş. Ve daha sonra ruhunuzun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması keyfiyeti. Bunları gerçekleştiren insan cennet saadetinin mutlaka sahibi olur. Ölüm yaşantısına göre hangi zaman parçası için ölmüş kişi? Kişi mürşidine ulaşmadan ölmüş. İki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dileyen. Dileyen ve mürşidine ulaşamadan ölen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ama dilemeyen için kurtuluş yok. O son derece kolay olan bir talebi gerçekleştirmemiş. Şimdi biz size sormaz mıyız? Bu kadar zor bir şey mi? En azından Allah-u Teala kurtuluşu vaat ediyor. Üstelik de bizimle sizin aranızda bir şey değil. Onunla sizin aranızda. Kalbinizde böyle bir talep oluştuğu anda Allah Teala onu işitir, bilir ve görür. Daha sonraki adımı atamadan öldünüz diyelim. Allah Teala emanetini aldı. Cehenneme gitmeniz katiyen mümkün değil. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye mutlak kurtuluşunuz söz konusu. İşte bu kadar basit. Allah kanunlarını koymuş, insanlar mı? Unutmuşlar. 14 asırda Allah'ın bütün güzellikleri, bütün insana sağladığı kolaylıklar hep unutulmuş. Ve şimdi insanlar diyorlar, cennetten mi bahsediyorsun sen? Bu mümkün olmuyor bizim. Sahabe bile cennete giremiyor. Yahu diyoruz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabenin cennete gideceğini söylüyor. İşte Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi, işte Araf Suresinin 157. ayet-i kerimesi, ah diyorlar. Sen diyorlar nereden biliyorsun? Biz de diyoruz ki biz bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Açın bakalım aynı ayet-i kerimeyi. Siz de aynı şeyleri okumayacak mısınız? Sonra mı ne oluyor? Sonra o kişi mürşidine ulaşamazsa iki sebepten dolayı cehenneme gider diyor Allah Teala. Mürşidine ulaşamayan diyor. 10 ayet-i kerime gereğince dalalettedir. Dalalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gereğince ne yazık ki cehenneme giderler. Ve bir de bakıyoruz ki zamanımızın din adamları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Ondan sonra bir daha mürşit gelmez diyorlar. İyi de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabeye tabiinin tabi olduğunu söylüyor. Hepsinin mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler, bir tarafta Allah-u Teala'nın söyledikleri, bir tarafta da onun taban taban özeti, bizim din alimlerinin söylediği. Biz sadece Kur'an hakikatlerini söyleriz. Bu hakikatlerden hüküm çıkarmak o sizin işiniz. Öyleyse Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize razı değil. Bunun için kolaylıkları koymuş. Ve bu kolaylıklar Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını oluşturuyor. İşte sonradan söylediğimiz ruhunuzu Allah'laştırmak konusundaki çabalarınız, zikriniz, nefsinizin tezkiyesi hepsi cennet saadetinin üçüncü safhası için, ruhunuzun Allah'a ulaşması için, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının hakim olmanı kısmına kadar yükseldiğinin ifadesi, bir de fizik vücudunuzun şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olma yönünde yolun yarısını aşıyor. İşte burası sizin ulaştığınız bir sonuç. Cennet saadetiyle alakalı kesin burada tamamlanıyor. Allah Teala sizin mutluluğunuzu istiyor demiştik değil mi başından? Şimdi şu cennet saati konusunda meselemizi beraberce bakalım. Allah Teala neyi farz kıldı? Nefsinizi tezkiye etmenizi. Neyi farz kıldı? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı. Neyi farz kıldı? Fizik gücünüzü Allah'a kul etmenizi. Bu farz kıldıklarıyla bir hedefi var. Kim bunları gerçekleştirirse o kişi mutlaka cennet saadetine ehil oluyor. Kur'an-ı Kerim bu açıklamayı yapmış. Öyleyse eğer Allah Teala sizin mutluluğunuzu istemeseydi bu farzları koyar mıydı? Bunları gerçekleştirenin mutlaka cennetine ulaşacağını söyler miydi? Yetmez. Eğer sizleri istemeseydi, şimdi konumuzun başına dönüyoruz. Sadece bir dileğin, bir tek dileğin Allah'a ulaşma talebinin bir insanı Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını söyler miydi? Öyleyse Allah-u Teala'nın dilinde ve sizin kalbinizde bir hedef olmalı. Allah'ın güzelliklerini yaşamak. O kadar çok sizi seviyor ki bir dileğinizle sizi cennetine sokmaya hazır ve siz insan olarak düşünün. O dileği bile gerçekleştirmiyorsunuz. Sorarım size ne kaybedersiniz? Vel Asr suresi Allah Teala buyuruyor. Vel Asr'a yemin ederim. İnden insan ile fihüs insanlar hüsnandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllen lezine aminu. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse sözlerimizin bu bölümünde Allah'ın sizin için dilediği mutluluğun sadece cennet kanadına sizlere ifade etmiş olduk. Görüyorsunuz ki o şartlarını koymuş. Topu size atmış. Siz dilerseniz Allah'ın cennetine gireceksiniz. Dilemezseniz giremeyeceksiniz. Ve onun cennetine girebilmeniz sadece ona ulaşmayı dilediğinizde mümkün. Öyleyse hepinizin sadece Allah-u Teala'nın cennetine ulaşmayı dilemesini değil, daha ötesini, onun cennetine ulaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salatu aleyhi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdle şükrederiz ki bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir defa daha bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İslam. İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam'ın kelime olarak manasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu kelime ilim kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bu üç tane harfin bir araya gelmesi, seleme kökü birçok kelime türetmeye müsaittir. 28 tane kelime oluşturabilir Arapçada aynı kökten. Bunların da bir kısmı kullanılmaz. Ama bu kelimeler arasında bu dünyada ve kainattaki en önemli kelime de var. Bu kelime teslim kelimesidir. İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslüman kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Ve İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Kim Allah'a teslim olursa, o İslam'dır. Öyleyse, İslam'ın ne olduğuna dikkatle baktığımız zaman, İslam'ın temel fonksiyonlarını görürüz. Üç tane safhadan oluşur. Birinci safhada, ruhumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın ikinci safhasında fizik vücudumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın üçüncü safhasında nefsimizin Allah'a teslimi yer alır. Ve her kim bu üç teslimi de tamamlamışsa sadece o kişi İslam olmak şerefine erer. Allah'ın bütün insanlar için İslam'ı seçtiği ve İslam'dan sadece razı olduğu Bakara suresinin 84. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Âl-i İmrân suresinin 19. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala inneddîne indallâhil İslam buyuruyor. Allah'ın indinde İslam'dan başka din yoktur. Allah'ın indinde sadece İslam dini vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kainatta sadece bir tek din var. Dikkat edin sözlerimizi. Bu dünyada demiyorum. Bu kainatta sadece bir tek din var. İslam dini, Allah'a teslim olma dini. Allah-u Teala demin söylediğim gibi Âl-i İmrân suresinin 84. ayet-i kerimesinde kim diyor İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Açıklama son derece net olarak geliyor. Kim İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Sadece İslam dininin sahipleri Allah'ın katında kıymetlidir. Sadece onlar Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse meselenin ruhundaki etaplara baktığımız zaman bütün etapların İslam'la %100 ilişkili olduğunu görürüz. Bir insanın kurtuluşunu oluşturan etaplara bakalım. Birinci etap Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilemek. Öyleyse hedefimiz ne? Ruhumuzu Allah'a teslim etmek. İslam olmanın birinci safhası. Bunun için ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka evvela mürşidine ulaşacaktır. Mürşidimize ulaşmamız lazım. Mürşidimize ulaşamazsak denayetteyiz. Bir. Mürşidimize ulaşamazsak
teslimi gerçekleştirmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden? Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkabilmesi, teslimi gerçekleştirebilmemiz, birinci teslimi gerçekleştirebilmemiz sadece ve sadece ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasına bağlı. Eğer ruhumuz bizden ayrılıp da kendisiyle beraber olanlarla birlikte bir süre yer eğitimi gördükten sonra Allah'a doğru yola çıkmamışsa sırat-ı müstakim üzerinden, o ruhun Allah'a ulaşması ancak öldükten sonra gerçekleşir. O zaman Azrail Aleyhisselam ruhumuzu alır, ikisi beraber 7 tane gök katında yükselirler, 7. gök katının son alemine kadar beraber gelirler. Azrail Aleyhisselam orada kalır, ruhumuzsa yokluğa geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ikna olur, yok olur. Ama eğer biz İslam olmak istiyorsak, o zaman ruhumuzu da fizik vücudumuzla nefsimizle Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İşte bu teslimiyetin birinci safhasında ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi dilemek var. İkinci safhasında bu hedefe ulaşmak için mürşidimize ulaşmak var. Ulaştığımız zaman ne olur? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Zalikel yevmül hakkü femen şahit daza ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol itiraz eder. Kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah onların ruhuna me'af olur, sığınak olur. Öyleyse ne zaman oluyor? Nebe 39'dan bile belki ayet-i kerimeye baktığımız zaman Nebe 38'de şu sahneyi görüyoruz. Bütün arşı tutan melekler orada, zamanın halifesi orada, mürşit orada, mürit orada. Allah-u Teala diyor ki bütün arşı tutan melekler oradadırlar. Zamanın halifesi de. Kendisine izin verdiğimiz mürşit ve mürit konuşur ve hakikati söylerler diyor. Ne derler? Tövbe ettikten sonra müridin söylediği şey, müridin aldığı emir üzere La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. İşte böyle bir sahneyi kişi niçin yaşıyor? Niçin müridine ulaşmış? Önce Allah'a ulaşmayı dilemiş. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmek için o Allah'a ulaşmayı diliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müridlerine ulaşabilirler. Onlar müridlerine ulaştığı zaman mürşitlerine ulaştıkları an, tövbeyi gerçekleştirdikleri an, başlarının üzerine Allah mürşitlerinin ruhunu gönderir. O ruh onların başlarının üzerinde yer alacaktır. Ve o ruh vücuda ulaşınca, mürşidin ruhu vücuda ulaşınca, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gelince der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. İşte bunun üzerine ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Allah'a ulaşmak üzere mürşidimizin ruhunun arkasına takılır. İkisi beraber mürşidimizin sahip olduğu dergaha ulaşırlar. Oradaki onarlık insan ruhları dizlerinden bir tanesinde bizim de yerimiz vardır. Ruhumuz oraya ulaşır. Önünde rahli olan o sıralardan bir tanesi konulur. Hemen o sıranın sol tarafındaki en solundaki kişi bir sonraki sıranın sağ başına iner ve böylece her sıranın solundaki sağ başa, solundaki bir sonraki sıranın sağ başına olarak bütün sıralarda değişiklik yapılır. Ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere artık yola çıkmıştır. İşte bu hidayete adım atmaktır. Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmaya adım atmaktır. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmek üzere. Bundan sonra ne olur? İslam olmanın temel standartları başlar. Nefsimizi 7 kademede emmare, levvame, müskime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 nur biriktirerek teskiye ederiz. %7'nin üzerinde nur nefsimizin kalbinde birleştiği zaman ruhumuz da Allah'a doğru yaptığı yolculuğu
her ders kademesinde bir kat sıratı müstakimlerini hissederek gerçekleştirir. Nefse emarede birinci gök katına, devamede ikinci gök katına, beşimede üçüncü gök katına, ufkayında da dördüncü gök katına, radiye, mardiye ve teskiyede beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci katın yedi tane alemine ulaşır. Yedi alemine geçen ruhumuz yokluğa geçer, yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İslam olmanın ilk hedefi ruhumuzun Allah'a teslim olması gerçekleşmiştir. Teslim olmanın yedinci safhası tamamlanmıştır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması, İslam olmanın birinci safhasının tamamlanması işlemidir. Tam 21 basamakta gerçekleşir. İslam olmanın ikinci safhası, fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmektir. Bu teslim için fena makamının birinci velayet makamı olan fena makamının ötesinde bir beka makamı var, bir zühd makamı var. Ondan sonra ancak Allah-u Teala'ya fizik vücudumuz teslim oluyor. İşte bu teslimleri gerçekleştirebilmemiz Allah-u Teala'nın bize bir tarz ihsan etmesine bağlı. O zaman beka makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor ve zühd makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişiler ki Allah'a fizik vücutlarını teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Onlardan fizik vücutları da ahsen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudumuzun teslimi İslam olmanın ikinci safhasıdır. Üçüncü safhada nefsimizin teslimi geliyor. Daimi zikre ulaşmamız fizik vücudumuzun Allah'a teslimden sonra gerçekleşir. Ulul Elbak makamında daimi zikre ulaşırız. Daimi zikir çok kısa bir sürede nefsimizdeki son kalan kalıntıları da nefsin afetlerinin kalıntılarını da yok eder ve nefsimizin kalbi, ruhumuzun kalbi gibi sadece hasletlerden oluşan bir muhteşem tablo sergiler. Artık nefsimizin kalbinde afetler yoktur. Yalnız ruhumuzun hasletleri vardır ve bunlar nefsimizin kalbinde faziletler adıyla yer almıştır. Burası ihlas makamıdır. %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle aynı olmuştur. İşte böyle bir noktada hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Bu hedef fizik vücudumuzun Allah'a tesliminden sonra nefsimizin de Allah'a teslim olarak son safhayı, İslam olmanın son safhasını gerçekleştirmemizdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'ya teslim olmaksa işte İslam olmak budur. Nefsimizin Allah'a teslim olması Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediliyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ خِلَفَاهَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolunmadılar. Muhlis kullar. Halis demek muhlis kelimesinin manası halis olan. Yani muhtevayı bozan her şeyi devre dışı bırakan, muhtevayı bozan her şeyi atan ve sadece esas hüviyetten oluşan bir sistemi vücuda getiren demek. İşte nefsimizdeki afetlerin hepsi yok oluyor
ruhumuzun bütün hasretleri gelip nefsimizin kalbine yerleşiyor. Ne oluyor nefsimizin kalbi? Saf oluyor. Tertemiz oluyor. Sadece hasretlerden, faziletlerden oluşuyor. Eskiden nefsimizin tamamı şerri talep ederken, %100'ü şerri talep ederken, şimdi nefsimizin %100'ü sadece hayrı talep ediyor. Ve bu noktada İslam oluyoruz. Bütün dinlerin kitaplarını araştırdığımız zaman, bütün kitaplarda İslam olma hüviyetinin kesin şekilde yer aldığını görüyoruz. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmak birçok defa emredilmiş. Birçok konuları bu defterlerden silen, bu kitaplardan çıkaran iblis teslim olma faslını belki de Allah-u Teala'na müsaade etmediği için kitaplardan çıkartamadı. Ve o kitapları incelediğimiz zaman onlarda da teslim olmanın bütün standartlarını görüyoruz. Kalın çizgilerle Allah-u Teala teslim olmanın farz olduğunu oralarda da söylemiş. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Ali İmran suresinin 19 ve 20. ayetlerinde İslam olmanın kendisine demek ki bütün kitapları, tabi bu kitapların aslını kabul etme şartına dayandırıldığını söylüyor. İslam olan kişi Tevrat'a da, Zebur'a da, İncil'e de inanır. Ama şimdiki Tevrat'a, şimdiki Zebur'a, şimdiki İncil'e değil. Onların Allah katındaki Ümmül Kitab'ın içindeki esasları var. Onları incelediğimiz zaman hayret verici bir tabloyla karşılaşırız. Allah Teala Kur'an'da neyi emretmişse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün dünyaya, bütün bu kitapların asıllarında aynı şeyi emrettiğini görüyoruz. Ve Allah Teala teslimi emrediyor. Bu teslimi emretmesi kalın çizgilerde zaten aynı şeyi emrettiğinin kesin delilidir. Çünkü aslında ikinci bir din yoktur. Sadece Allah'a teslim olmak vardır. Öyleyse Yahudilerin bizim dinimiz dediği, Hazreti Musa'ya Allah Teala'nın indirdiği Tevrat musibasına göre oluşan dinde de Hazreti Davud'a indirdiği sayfalardaki, Zebur'daki esaslarda, Hazreti İsa'ya indirdiği İncil'deki esaslarda aynı. Hepsi teslimi içeriyor. Hepsinin temeli aynı hedefi oluşturuyor. Allah'a ruhu, Allah'a fizik vücudu, Allah'a nefsi teslim etmek. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakıyoruz ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar hepsi İslam'mışlar. Kur'an böyle yazıyor. Hepsi diyor Allah'a teslim oldular diyor. Hazreti Musa da, ona tabi olanlar da. Hazreti İsa'yı merak ediyoruz. Bakıyoruz, Kur'an-ı Kerim yazıyor. Hazreti İsa ve ona tabi olan bütün havariler Allah'a teslim oldular diyor. Bütün peygamberler için Allah

yaptılar. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını yaşamazsa İslam olamaz. Çünkü İslam olmak, teslim olmak demektir. Ve İslam olmanın 5 tane şartında teslimle alakalı temele ait hiçbir şeyi bulamazsınız. Hangi açıdan bakıyorum meseleye? Onların anlattıkları açıdan bakıyorum. Eğer Kur'an'daki esaslardan getirselerdi, İslam'ın 5. şartı da insanları teslime götürecekti. Ve o kelime-i şehadet. Ne zaman yapılan bir kelime-i şehadet? Mürşidin önünde yapılan bir kelime-i şehadet. Bu neyi gerektirir? Önce Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi gerektirir. Böyle bir talebi olmayan kişiye Allah mürşidini göstermez. Kim Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi diliyorsa Allah-u Teala sadece onlara mürşitlerini gösterir. Bir kişi mürşidin önünde yaptığı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözlerini ancak mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra gerçekleştirir. Bakın şimdi şartlara. Şartlar değişti. Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesiyle hacet namazını kılıp Allah'ın kendisine mürşidini göstermesi üzerine o mürşide gidip önünde diz çöküp tövbe edip el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi aynı şey değil. Neden? Çünkü böyle bir tövbeyi yapan, kendi mürşidinin de böyle bir tövbeyi yapan kişinin Allah Teala kalbine imanı yazıyor. Mürşidinin ruhunu onun başına gönderiyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime ve onun kalbinin içine imanı yazıyor. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala Mümin 15'te? Diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine emrinden, emrini tebliğ etmek üzere bir ruh gönderir. O kişiye Allah'a ulaşma günün geldi demesi için. İşte mürşidimizin ruhu bunun üzerine başımızın üzerine geliyor ve bizim ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. O zaman bizim ruhumuz vücudumuzu terk edip onun arkasından dergaha gidiyor. Peki başımızın üzerine mürşidimizin ruhu gelirse ne olur? Bakın Mücadele Suresi'nin 22. ayeti girmesi ne diyor? Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz. İşte o zaman diyor Allah-u Teala. O zaman onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne olur? Şu olur. Kalbinin içine Allah'ın iman yazdığı o iman etme, mümin olma şerefine ulaşan bir kişi oluruz. Ondan evvel Allah-u Teala bizi dikkat edin sözlerine mümin standartlarında kabul etmiyor. İşte Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Araplar, münafıklar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. İşte bir insanın kalbinin içine iman girmedikçe, yani Allah o kalbin mührünü açıp da kalbin içine iman yazmadıkça o kişi mümin olamaz. Mümin olamazsa cennete girmesi de söz konusu değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki onlar müminlerdir ki nefs tezkiyesi yaparlar ve Allah bütün müminleri kadın olsun, erkek olsun cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Kimdir mümin Allah-u Teala'ya göre? Hücurat 14'e göre kalbine iman yazılanlar mümindir sadece. Zaten belli değil mi? Eğer Allah-u Teala sizin kalbinize imanı yazmışsa Allah'ın katında daha kıyametten sonra oraya ulaştığımız zaman Allah kalbinize bakmayacak mı? Kimin kalbine Allah-u Teala iman yazmışsa onları müminler olarak değerlendirecektir. Onların dışındaki insanlar sadece kendilerini mümin zannedenlerdir. Öyleyse

kalbimize imanın yazılması bizi mümin kılar. Mümin kılması ise ancak mürşidimize ulaştığımız zaman gerçekleşen bir yoldur. Aynı gün ruhumun vücudunda var olarak Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Öyleyse olayı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi başarmamız mümkün değil. Mürşidimize ulaşmadan gene ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmamız mümkün değil. Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılabilmesi mutlak olarak mürşidimize ulaşmamızla, yani dalaletten hidayete adım atmamızla bağlantılı. Öyleyse İslam olmak dediğimiz zaman İslam'ın 5 tane şartı bunu sağlayabiliyor mu? Sağlayabilecekti. Eğer o kelime-i şehadet müessesesi gerçekten bir mürşidin önünde yapılan bir tövbeden sonra söylenmiş olsaydı, kelime-i şehadet bizi gerçekten İslam yapabilirdi. İslam'ın ilk standartını gerçekleştirebilirdik. Ama ne anlaşılıyor zamanımızda kelime-i şehadet? Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi. Bu bir insana derecat kazandırır. Çok güzel bir şeydir. Mutlaka söylenmesi lazım. Devamlı sık sık kullanması lazım. Ama hiç kimse La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi diye Allah'ın cennetine gitmez. Bunu kendi kendine söylerse hiçbir zaman bu cümle onu Allah'ın cennetine götüremez. Ama eğer o kişi hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, Allah-u Teala ona göstermişse mürşidini, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde de çıkıp tövbe etmişse, işte o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü mutlaka o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Neden götürür? Çünkü kişi mümin olmuştur. Birinci sebep bu. İkinci sebep nedir? Kim mürşidinin önünde tövbe edip de mümin olursa Allah-u Teala diyor ki biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz. Ne olur diyeceksiniz sevaba çevirirse iyi, cennete gireriz. Neden? Çünkü Allah-u Teala Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü 102. ayet-i kerimesinden bahsedelim önce. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onları cennetimize alırız. Onlar ebediyen cennete kalacaklardır. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa. Devam ediyor Allah Teala. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlarımızı kırarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onları cehenneme koyarız. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar isyanlı olanlardır. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala bizi mutlak cennetliklerin arasına sokmak için ne yapıyor? Mürşidimize ulaştığımız gün bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. O güne kadar kazandığımız sevaplarımız var. Ayrıca o güne kadar kaybettiğimiz bütün dereceler kazandığımız dereceler haline çevriliyor. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelere dönüşüyor. Eğer bu sonuca ulaştığımız zaman gideceğimiz yer ne oluyor? Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet oluyor. Bir insanın kazandığı derece kaybettiği dereceden bir tek derece fazla olsa gene o kişi cennetliktir. Şart bu kadar. Kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olacak. Mürşidinize ulaştığınız gün İslam olmanın temel şartını gerçekleştirdiniz. Allah-u Teala bundan sonra sizi hayat hakkını tanımamışsa, sizi öldürmüşse, hayatınız sona ermişse yapabileceğiniz bir şey yok. Daha fazlasını yaşarsanız Allah-u Teala zaten size mutlaka ihsan edecek. Neyi ihsan edecek? Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz ve mutlaka onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Şart, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim olmayı dilemek. Temel şart bu. İnsanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırıp
Allah'a teslim etmeyi dilerse, işte onlar için söz konusu olan şey bu hedefe mutlak olarak ulaşmaktır. Yaşarlarsa bu insanlar mutlaka o hedefe ulaşırlar. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَنَ اللّٰهُ لَا Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah-u Teala o kişiyi hayatta bırakırsa, o kişiyi mutlaka ruhu Allah'a ulaşmış biri olarak ortaya koyacaktır Allah-u Teala. O insanın ruhu Allah'a mutlaka Allah-u Teala'nın yardımıyla ulaşacaktır. Ulaşırsa ne olur? Kişinin gideceği yer cennet olur. Neden? Çünkü kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah onun takva sahibi olacağını söylüyor. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona Allah-u Teala'ya dön. Ruhunu Allah-u Teala'ya döndür. Allah-u Teala'ya ulaştır. Ve takva sahibi ol. Peki takva sahibi olursak ne olur? Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime. Allah'ın zinnetini, takva sahiplerine hazırladığını ve takva sahiplerinin altlarından emanet rakam cennetlere mutlaka gireceğini ifade buyuruyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Öyleyse üç boyutlu bir takvanın birinci boyutunda İslam olmanın ilk sefasını gerçekleştiriyoruz. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve Allah'a teslim oluyor. İkinci sefasında fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Üçüncü safhasında nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve İslam olmak, teslim olmak anlamına geliyor. Teslimiyetimiz tamamladığımız için gerçek anlamda İslam oluyoruz. Allah'ın bizi yaratma modeli de zaten budur. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَلَكَ حَلَكْتَ الْاِنْسَانِ insan وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَابُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhumuzun Allah'a tesliminde birinci kulluğa ulaşıyoruz. Bu Allah'a kul olmaktır. Fizik vücudumuzun Allah'a tesliminde ikinci kulluğa ulaşıyoruz. Bu ekber kul olmaktır. Nefsimizin Allah'a tesliminde üçüncü kulluğa ulaşıyoruz. Bu azim kul olmaktır. İşte üç ayrı kulluk kademesi, üç ayrı takva. Takva, ekber takva, azim takva. Mükafatlar ne zaman azim kulluğun, azim takvanın ve nefsinizin de Allah'a tesliminin sahibi olursak üçü de aynı kategoriyi gösterir, aynı kademeyi gösterir. İşte bu nokta bizim dünya saadetini de elde ettiğimiz noktadır. Gördük ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi Allah'ın cennetine girer. Nedir ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin durumu? Ruhunu Allah'a teslim olmuştur. Teslim etmiştir. İslam olmanın birinci standardını gerçekleştirmiştir. Dünya saadetinin yarısını yaşamaktadır. Dünya saadetindeki hayatının yarısı yine huzursuzluklarla, üzüntülerle geçmektedir. Ama diğer yarısında bu kişi hedefine ulaşmıştır. İşte fizik vücudun tesliminde tamama yaklaşır mutluluk ama nefsin tesliminde tamamlanır. Öyleyse İslam olmak, üç vücudu da Allah-u Teala'ya teslim etmek kaç basamakta gerçekleşen bir olaydır? 27 basamakta. 28 basamak zaten basamakların hepsidir. Öyleyse İslam olmak öyle bedava bir olgu değil. Bizim
din adamlarımız zannediyorlar ki bir insan gelip de bir din adamının önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse tamam o kişi İslam olmuştur. Hayır, İslam olmamıştır. İslam dairesine girmiştir. O kişi öldüğü zaman İslam adetleri üzerine mezara girecektir, defnedilecektir. O kadar. Yoksa gideceği yer hiçbir zaman Allah'ın cenneti değildir. Eğer o safhada kalmışsa, İslam olması onun sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten ibaretse hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın cennetine giriş 28 basamaktan 27'yi değil ama 21'i tamamlamakla geçerlidir. Şimdi beraberce bakalım olaylara. Ne oluyor? Önce olayları yaşıyoruz. Birinci basamak. Olayları değerlendiriyoruz. İkinci basamak. Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi diliyoruz. Üçüncü basamak. Bunun üzerine Allah-u Teala üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Dördüncü basamak. Sonra irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesreyi alıyor. Beşinci basamak. Kulaklarımızdaki bakrayı alıyor. Altıncı basamak. Kalbimizdeki ikinciyi alıyor. Ve yerine ihfak koyuyor. Yedinci basamak. Amin oluyoruz. Allah'a ruhunu teslim etmeyi dileyen bir kişi oluyoruz. Sekizinci basamakta Allah kalbimize bir kompütür sistemiyle ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. On birinci basamakta zikrediyoruz. Allah'tan gelen nurlar göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Kalbimiz mühürlü, oradan içeri rahmet hafif bir sızıntıyla sızıyor. Bu sızıntı 12. basamakta bizi %2 nur birikimiyle huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olunca bir hak elde ediyoruz Allah-u Teala'dan. Hak var ediyor bize bir sözü var. Kim huşu sahibi olup da benden mürşidini sorarsa onu mutlaka gösteririm diyor. Nitekim huşu sahibi olup da Allah'tan mürşidini sorduğumuz zaman Allah Teala onu mutlaka bize gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz, önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz. 14. basamak. 13. basamakta mürşidimizi görüyoruz. 14. basamakta ona ulaşıyoruz. Önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz. Ve ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyoruz. 15. basamakta nefsi emmareyi tamamlıyoruz. İzleyelim olduğu için. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış mürşidimize ulaştığımız gün Allah'a doğru yaptığı, yapacağı yolculuk için zemin katta bekliyor. Nefsi emaneyi tamamlayana kadar ruhumuz zemin katta. Nefsi emaneyi tamamlıyoruz, birinci kata kadar yükselme hakkını elde ediyor. Nefsi levame ikinci kata kadar yükseliyor ruhumuz. Nefsi mülkime üçüncü kata kadar yükseliyor. Nefsi mutmainine dördüncü kata kadar yükseliyor. Nefsi radiye beşinci kat, nefsi radiye altıncı kat, nefsi teskiye yedinci kat. Yedinci katın yedi tane önemini geçen ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Nefsimiz mi? Yarı yarıya aydınlanmış. İslam olmanın henüz birinci standartını gerçekleştiriyoruz. Yedinci gökkatına kadar yükselen ruhumuz yedinci gökkatın yedi alemini aşıyor. Ve yedinci alemden sonra Allah'a doğru yoklukta, yokluğa geçerek yükseliyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. İslam olmanın birinci şartı gerçekleşmiştir. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsimizin pozisyonuna bakalım. Nefsimiz daha yarı yarıya aydınlanmıştır. Dünya saatinin yalnız yarısını yaşayabilmektedir. Hayatın yarısı yine sıkıntılarla, üzüntülerle geçiyor. Bütün bu hedeflere ulaşmakta bir silah var elimizde. Bu silahın adı zikir. Ve bugün 14 asır sonra farzlar arasında mevcut neyim? Eğer zikir yapmazsak nefsimizin kalbinde hiçbir zaman nur birikimi gerçekleşemez. Gerçekleşemezse nefsimize bırakın yedi kademede tezkiye etmeyi, emmare kademesinde bile temizlememiz mümkün değildir. Öyleyse İslam olmanın birinci silahı zikir silahıdır. Allah'a teslim olmak zikirsiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiç kimse zikir yapmadan İslam olamaz. Ve İslam'ın beş şartının içinde zikir farzlar arasında yer almıyor. Bırakınız beş şartı, 32 farzın içinde de, 54 farzın içinde de zikir meselesi mevcut değil. Tabiatıyla daimi zikir hiç mevcut değil. Ki Allah-u Teala sadece zikri değil,
daimi zikrede farz kılmış. Müzemmil 8'de diyor ki vezkir ismi rabbike ve tebessel ileyhi tebsila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Nisa 7'de diyor ki eskürümallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubim, ayaktayken de otururken de kendisi yatarken de hep Allah'ı zikret. Zikirsiz bir İslami hayat, işte bu mümkün değil. Ama bizim din adamlarına sorarsanız zikiriniz de olur diyorlar. Hani sormuşlar camide abdestsiz namaz kılınır mı diye, birisi kalkmış ben kıldım demiş, oldu demiş. İşte bunlar da böyle. İslam olmanın ne olduğunu habersiz olan bir din öğretimine kalmış dünya. Ve de böyle bir statü içerisinde insanlar din öğretiyorlar. İslam olmaktan bahsediyorlar ama İslam olmanın teslim olmak olduğunun farkında değiller. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Ve eğer Allah-u Teala'nın yolunda bu söylediğimiz hedefleri tamamlayamazsak hiçbir zaman İslam olmamız mümkün değil. Ama İslam olursak ne olur? Yani ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Bundan sonraki makamlara bakalım. Fena makamını geçiyoruz. Ruhumuza Allah-u Teala bir saat ihsan ediyor. Beka makamındayız. Zikrimiz günün yarısını aşıyor. Zühd makamındayız. Fizik vücudumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Müslümanlar makamındayız. İkinci teslim, İslam olmanın ikinci safhası. Sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Ve nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 26. ve 27. basamaklar. 27. basamakta ruhumuzda, fizik vücudumuzda, nefsimizde Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktanın ötesi, nefsimizin de Allah'a teslim olduğu İslam olmanın son noktasıdır. Gördük ki buraya bedavadan ulaşılmıyor. Tam 27 basamak sürüyor ve bir işareti var, kesin bir işaret. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan İslam olamaz. İster Allah'ın hediyesiyle daimi zikre ulaşsın, ister müktesefak olarak senelerce çalışıp bu hedefe ulaşsın, netice aynıdır. Daimi zikrin sahibi olan bir insan İslam olabilir. Öyleyse neyi ifade eder bu? Bu cennet saadetine ilaveten dünya saadetini ifade eder. Bu büyük hakikaten haberdar olmayan insanlar derler ki la ikrahe la rahate fi dünya, dünyada rahat yoktur. Allah-u Teala hiç öyle söylemiyor. Bizi bu dünyada da mutlu etmek için yaratmış. Ve üzerimize dünya saadetini farz kılmış. İslam olmayı farz kılmış. İşte bu İslam olmanın farziyeti dünya saadetini iade eder. Şimdi iki kutupta mutluluk nedir? Onu karşılaştırarak İslam'la bağlamamız lazım. Çünkü İslam mutlu olmaktır. İslam hem cennet saadetinin sahibi olmaktır, İslam hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcenahayn olmaktır, iki kanatlı olmaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe zülcenahayn'dı. Hem cennet saadetinin sahipleriydi, hem dünya saadetinin sahipleriydi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı. İşte şimdi dünya saadetinin temel standartlarına bakıyoruz. Allah-u Teala İslam'ı farz kılmış mı? Kılmış, hepimizi İslam olmak üzere yaratmış. Teslimi farz kılmış mı? Evet. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ve en iyi bir ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kabren yetiyekümün azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a dönün ve ona, Allah'a teslim olun. Şimdi 14 asır geriye bakıyoruz. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Ve ne diyor Allah-u Teala? Habibim onlara dedi ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da kendilerini Allah'a teslim edenler var mı?
Eğer varsa onlar mutlaka daha önce hidayete ermiş olmalıydılar. Ne diyor Allah Teala? Bütün sahabe sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarında, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ne olur? 3 tane teslimi gerçekleştirirsek, ne gördük? Gerçekleştirmek farz. Ne gördük? Sahabe gerçekleştirmiş. Biz gerçekleştirirsek ne olur? Sahabe gibi bir asr-ı saadeti yaşarız. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk ancak İslam olmakla gerçekleşebilen bir vesiledir. Ruhumuzu teslim etmek bize mutluluğun dünya saadetinin yarısını sağlar. Fizik vücudumuzu teslim etmek sonuca yaklaştırır ama nefsimizi teslim etmedikçe dünyada mutluluğa ulaşmamız mümkün değildir. O zaman mutluluk nedir diye beraberce bakalım. İki ayrı cephede inceleyeceğiz konuyu. Bir, nefsimizin kalbi kapkaranlı. Afetler dolu. Mutlu olabilir miyiz? Mutluluğumuz hiç geçerli değil. Başlangıçtayız. Birinci ve ikinci basamaklardayız. İslam'ın 5 tane şartıyla İslam olabileceklerini düşünenlerin hiçbirisi bu iki basamaktan 3. basamağa yükselemezler. Çünkü Allah'a ulaşmayı, ruhlarını Allah'a teslim etmeyi hiçbir zaman akıllarına bile getirmezler. Bunun üzerlerinde Kur'an-ı Kerim'de tam 9 defa farz kılındığından haberleri yoktur. Ve hiçbir zaman saadet üzerinden müessese ne cennet saadeti ne dünya saadeti onlar için gerçekleşemez. Öyleyse bir de sonuca bakalım. Nefsteki bütün afetler yok olmuş. Ruhun bütün hasretleri faziletler adıyla gelmiş nefse yerleşmiş. Gece gündüz olmuş. Nefsimizin kalbinin tamamen karanlıklardan oluştuğu, kafiyet bağladığı yani sertleştiği ve tüm karanlık olduğu bir noktadan hayatımız başlıyor. Eğer biz o noktadan nefsimizin tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu bir noktaya ulaşabilirsek, işte orası bizim için başlangıçtaki dünya saadetinin sıfır olduğu noktadan dünya saadetinin sonsuz olduğu noktaya ulaşmaktır. Neden böyledir? İslam'ın standartlarını verdiğimiz zaman mutluluğun kimle vermek mecburiyetindeyiz aradaki bağıntıyı kurabilmek için. Mutluluğun 3 ayrı cephede oluşması lazım. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluk. Neden başlangıçta mutsuzuz, neden sonuçta mutlu oluruz? Bunları izah ederken asıl şartı da koymak mecburiyetindeyiz. Mutluluk sonsuz bir vesiledir. Durdurağı olmayan bir vesiledir. Non-stop'tur. Yani mutluluk kesintisizdir. Öyleyse başlangıçta iç dünyamızda neden mutsuzuz? Oradan bakalım meselemize. İç dünyamızda mutsuzuz. Çünkü nefsimiz vücudun kumandanı olan akıldan devamlı şer taleplerde bulunur. Ruhumuz buna derhal itiraz ederek o da bir hayır talebiyle akla ulaşır. Ama şeytanın nefse verdiği taktiklerle nefs aklı hep kandırıp ona devamlı günah işletir. Her günahın arkasından huzursuz oluruz. Günah kişiyi huzursuz kıldığı için eğer hayır işleseydik, şer yerine hayır işleseydik bundan mutluluk duyacaktık. Birinci huzursuzluğumuz budur. Arkadan ruhumuz nefsimize mutlaka azar edecektir. Nefs sebebiyle buna ulaştığımız için ikinci defa mutsuzuz. Üçüncüsü de nefsimizle ruhumuz arasında birisi hayrı yalnız hayrı dilediği için, ikisi de yalnız şerri dilediği için ikisi arasında devamlı bir çekişme, devamlı bir kavga vardır. Nerede kavga varsa orada huzur yoktur, orada mutluluk yoktur. Demek ki iç dünyamızda nefsimizin kalbi tamamen karanlıkların oluştuğu başlangıç noktasında devamlı huzursuzuz. Peki ihlasa ulaştığımız zaman nefsimizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu zaman yani gece gündüze dönüştüğü zaman ne olur? Nefsimizin kalbi ruhumuzun bütün özelliklerini kazanmıştır. Yani ahsen olmuştur. Fil suresinin 3. ayet-i kerimesi gerçekleşmiştir. Nefs ahsen olmuştur nefsin kalbi. Ve nefs de artık sadece hayrı talep etmeye başlamıştır.
Nefs devamlı hayır talepleriyle aklı dolaşır. Ruh da hayır talepleriyle dolaşır. İkisi de hayır talep ettiği için evrensel kavga sona ermiştir. Mutluluk iç dünyamızda kendini göstermiştir. Kavgasız bir ortamdayız artık. Sulh ve sükun iç dünyamızda oluşmuştur. Eğer nefsimiz de hayır, ruhumuz da hayır istiyorsa, her ikisinin de talebi hayır olduğu için akıl yalnız hayır işleyebilir. Ne oldu? Her aktivitemiz, her faaliyetimiz, her aksiyonumuz hayırdır. Hayrın arkasından duyduğumuzsa sadece ve sadece mutluluktur ve huzurdur. Öyleyse bütün olaylarda 24 saat boyunca hep hayrı yaşarız, mutluluğu yaşarız, huzuru yaşarız. Böylece hepimiz için söz konusu olan şey hayrı, mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. İç dünyamızdaki kavga bitmiştir. Bu sebepten mutluyuz. Nefsimizle ruhumuz arasındaki çekişme olsaydı devamlı günahlar işleyecektik. Şimdi hep hayır işliyoruz. Bu sebepten huzur içindeyiz. Hiçbir zaman ruhumuz nefsimizi azap edemez. Bu sebepten iç dünyamızda üç ayrı açılarda sonsuz bir mutluluğa ulaştık. Peki dış dünyamıza gelelim. Neden başlangıçta yani geceyken yani nefsimizin kalbini afetler işgal etmiş noktadayken İslam olmak yolunda girmeden evvelki durumundayken neden dış alemimizde mutsuzuz? Bir, nefsimiz devamlı şer taleplerde bulunur akıldan ve şeytan ona öğrettiği taktiklerle aklımızı çeler ve başkalarına ne yazık ki yanlış davranışlarda bulunuruz. Yani Kur'an'daki ifadeyle onlara o yanlış davranışlarda zulmediniz. Her zulüm bir günahtır. Bu sebeple arkasından mutlaka huzursuz oluruz. Eğer hayır işleseydik, devamlı mutlu olacaktık. Şer işliyoruz devamlı, onun için hep huzursuzuz. Başka insanlara zulmettiğimiz için huzursuzuz. Bir adım daha atıyoruz. Nefsimiz başka insanlara zulmettiği için ruhumuz nefsimize devamlı azap ediyor. Bu sebepten de huzursuzuz. Dış alemimizde daha huzursuzluk sebeplerimiz var. Başka insanlara zulmettiğimiz için bu insanlar bizden intikam almak sevdasındalar. Fırsatı yakaladıkları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlar. İntikam aldıkları zaman bu nefsimize çok ağır geliyor ve bir defa daha huzursuz oluyoruz. Yine yetmez. Üçüncü kez huzursuz olduk ama yetmez. Biz de mutlaka intikam almak sevdasına düşüyoruz. Çünkü nefsimizde afetler var. Bu afetlerden bir tanesi intikam. İntikam alma afeti ağır basıyor. İntikamımızı almaya çalışıyoruz, başardık bunu. Başardığımız zaman yeni bir günah işlemişizdir. Çünkü intikam almak, başka birinin bize yaptığı haksız davranışı, aynı haksızlıkla ona iade etmek demek. Böyle bir şeyi yaptığımız zaman, yeni bir günah işlemiş olduğumuz için yeniden huzursuz oluyoruz. Dördüncü defa huzursuzuz. Eğer intikam almayı o kadar çok istediğimiz halde bunu başaramazsak o zaman intikam alınamamış intikam haline dönüşüyor. Yani kine dönüşüyor. Ve intikamını alamayan bu kişinin iç dünyasında stres oluşuyor. Bu sefer de kişi stres sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Yani intikamını alsa da mutsuz, huzursuz. İntikamını alamasa da mutsuz ve huzursuz. Ama eğer ihlasa ulaşırsak, gece gündüz olursa, nefsimizin kalbindeki karanlıkların yerini ruhumuzun hasretleri oluşturursa, o zaman dış dünyamızda da mutlu oluyoruz. Neden? Çünkü nefsimiz de ruhumuz da yalnız hayrı istiyor. Bu sebeple hep hayır istiyor. Böyle hep hayır işleyen bir kişinin zulüm etmesi mümkün değildir. Çünkü bütün davranışları sadece hayırdır. O zaman kendi aksiyonlarımız itibariyle mutlaka huzur içinde yaşıyoruz. Tabiatıyla hep hayır işlediğimiz için ruhumuzun nefsimizden intikam alması da hiçbir şekilde mümkün değil. Ya başkalarının bizden intikam alması, o da mümkün değil. Bir insanın intikam alabilmesi için ona bir zulüm yapmamız lazım. Bu zulmü hiçbir zaman yapmadığımız için başkalarının bizden intikam alması hiçbir şekilde geçerli değil. Onlar bizden intikam almıyorlarsa bizim de onlardan intikam almamız geçerli değil. Dört faktörde de biz mutluyuz.
hiçbir zaman intikam almayı bu seviyedeki bir insan dilemediği için intikam alması da mümkün değil o insanlarda. Böylece sonuca ulaşıyoruz. Bu sonuca dikkatle bakın. Sonsuz bir saadetin içinde kişi bir dış alem hayatı yaşar. Dış aleminde başka insanlar ilişkilerinde sonsuz bir saadetin içindedir. Allah ile olan ilişkilerimizin başına gelelim. Nefsimiz afetlerle dolu. Gece iç dünyamız. O karanlık dünyamızda Allah-u Teala'nın emirlerini hiç dinlemiyoruz. Allah-u Teala diyor namaz kılmıyoruz. Zekatlar vermiyoruz. Allah'ın bütün emirleri bize vız geliyor. Bunları gerçekleştirmediğimiz için de ruhumuz nefsimize sıkıntı azap ediyor. Huzursuzluğumuzun sebebini anlayamıyoruz ama hep huzursuzuz, hep sıkıntı içindeyiz. Bir de yasaklar cephesi var Allah-u Teala'nın. Yasak ettiği şeyleri de şeytan nefsimizi o istikameti azdırarak hep işletiyor bize. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyoruz. Ve bu sebepten huzursuzuz, sıkıntılıyız. Ama ihlasa ulaştığımız zaman Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesinin doyumlar zevkleri olduğunu görüyoruz. Kalp gözümüz açılmış, kalp kulağımız açılmış ve namaz kılarken önümüzdeki duvarlar açılıyor. Zikir yaparken etrafımızı görmüyoruz. Allah'ın bize gösterdiklerini görüyoruz. Fiziğin ötesini görüyoruz, yaşıyoruz. Allah'ın söylediklerini işitiyoruz. Ve muhteşem bir saadet Allah'ın bütün emirlerini yaparken içimizi dolduruyor. Yasak ettiği fiilleri işlememiz, yasak ettiği fiilleri ise işlememiz mümkün değil. Neden? Çünkü Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememiz için içimizden bir talep gelmesi lazım. Bu talep hep nefsimizden gelirdi eskiden. Ama nefsimiz tamamen hasretlerle olduğu için nefsimizden artık negatif bir talebin gelmesi bizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet etmesi mümkün değil. Onun için hiçbir zaman bu yasağı işlemeyiz. Hem emirler cephesinden mutlak saadeti yaşarız, hem de nehiler cephesinden mutlak saadeti yaşarız. Allah ile olan ilişkilerimizde. Ne gördük? İslam olan bir kişi iç aleminde dünya saadetinin bütünlüğünü yaşıyor. Kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. İslam oluşundan daha belki ilk tesliminde bu kişi zaten cennet saadetinin sahibi olmuştu. İşte burası onun Zülcenayin olduğu yerdir. İslam olduğu yerdir. Allah'a teslim olduğu yerdir. Bu teslimiyetlerin tamamladığı yer o kişinin İslam olduğu standartların hem cennet saadetinde hem de dünya saadetinde parıltılığı Allah'ın nurlarına dolu bir şekil alması demektir. O kişi cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibidir. İki cihanda mutludur. Dünya saadetinin de cennet saadetinin de sahibi olmuştur. İşte İslam olmak sonsuz bir mutsuzluk hayatından sonsuz bir mutluluk hayatına ulaşmaktır. 28 basamaksa 28 basamağın 27.sinde tamamlanan bir vesiledir. Bundan sonra Allah Teala sadece bizi tövbe-i nasuha davet eder ve İslam olmanın en üstün standartlarına ulaşırız. Öyleyse İslam olmak Allah'a teslim olmaktır. Teslim olmak ise hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcenahayn olmaktır. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı, zülcenahayn olmanızı yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Sizlere Allah'tan bahsetmek istiyorum. Coşkuyla, övünçle ona hayran olurum. Bilin ki Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'ın yoluna girerseniz önce onu seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Ve bütün ömrünüz hayran olmakla geçecek. Bilin ki Allah'ın yolunda sevgiden başka bir şey yoktur. Herkes, her şey sevgi üzerine örülmüştür. Allah'ın yolunda olanlar için nefrete yer yoktur. Allah-u Teala hepinizin sorunsuz bir saadete ulaşmanızı, bu hedefe ulaşmak için de muhakkak nefsinizin afetlerini yok etmenizi hedef gösteriyor. İşte nefsinizin afetlerinden en önde geleni nefrettir. Ruhunuzun hasretlerinden en önde geleni de sevgidir. Bu iki faktörden sevgiye ne kadar yer verirseniz, nefretin yeri o kadar küçülür. Bu iki faktör, sevgiyle nefret, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında bir denge unsurudur. 10 puanlık bir sistem içerisinde iki tarafa da Allah-u Teala'nın ortalama 10 puan vereceğini hesap ederseniz nefsinizin afetleri ve ruhunuzun hasretleri istikametinde bir insanda nefret 5 puansa yani o kişinin 10 puanlık nefret statüsü 5 puan ise buna karşılık sevgi 10 puan değil, ondan 5 fazla olarak 15 puandır. Böylece gördüğümüz o ki, nefret azaldıkça sevgi çoğalır. Nefretin 3 puan olduğu bir yerde, sevgi 17 puanla yükselmiştir. Nefretin 12 puan olduğu bir yerde, sevgi 8 puana düşmüştür. İkisinin toplamının daima 20 etmesi kaydıyla hesaplarınızı ona göre yapın. Bir insanda nefret ne kadar azalırsa, sevgi o kadar çoğalır. Sevgi ne kadar azalırsa nefret o kadar çoğalır. Öyleyse nefs ve ruh arasındaki bütün ilişkilerde durum böyledir. Bir insanın hasisliği ile cömertliği arasındaki ilişkilerde hasislik çoğaldıkça cömertlik azalır. Cömertlik çoğaldıkça hasislik azalır. Bir insanın isyanla itaat unsurları arasında nefsin isyan afetiyle ruhun itaat hasreti arasında ilişki gene aynı standartlardadır. Bu standartlar hiç değişmez, en iyi yedinliktir. Allah-u Teala'nın hedefi nefsin bütün afetlerini yok etmek ve ruhunuzun bütün hasretlerini, bütün güzelliklerini nefsinize monte etmek ve nefsinizi de bir ruh haline getirmektir. Yalnız Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğe kavuşturmak. Yani nefsinizi ruh hüviyetine sokmak. Biliniz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala ıslah müessesesinden bahseder. Islah müessesesi yalnız nefsiniz için geçerlidir. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir ayette ruhun ıslahına dair bir işaret bulamazsınız. Çünkü ruhunuz programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan tamamileşmiş bir özellik. İşte ruhunuz budur. Allah ne emretmişse %100 onu yerine getirir. Allah neyi yasaklamışsa asla yasak edilen bir fiili işlemez. Nefsiniz mi? Nefsiniz aman Allah'ım. Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister. Allah neyi yasaklamışsa onları da özellikle yapmak ister.
Dikkat edin, nefsinizin ilişkisi şeytanlıdır ve gene dikkat edin, ruhunuzun ilişkisi Allah'ladır. Öyleyse Allah ne ister sizden? Mutluluğunuzu ister. Ruhunuz da sizi mutlu etmek için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemez. Çünkü sizin mutluluğunuz bunların böyle yapılmasına bağlıdır. Nefsiniz ve şeytandan aldığı taktikler neticesinde Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmayı marifet zanneder. Emrettiklerini yerine getirmez. Yasak ettiklerini de özellikle işlemeye çalışır. Çünkü şeytan doğuşunuzdan itibaren nefsinize tesir etmek için hazır vaziyette beklemektedir. Ve muhtevasına aldığı her şey Allah'ın emirlerine itaatsizlik şeklindedir. Yasaklarını mutlaka işlemek şeklindedir. Şeytan insanlara ne yapar? Allah'ın bütün güzel şeylerini, güzel emirlerini, ki bütün emirleri eğer emretmişse Allah-u Teala mutlaka bir güzelliktir, insanlara çirkin göstermeye çalışır. Madde bir. Bir de Allah neyi yasak etmişse onları da süslü göstermeye çalışır insanlara. İnsanları onları yapmaya davet eder. Hayatı, sonsuz hayatı kandırmakla geçecektir. Şeytan insanlık tarihi kadar eski bir varlıktır. Yaşamasına hala devam eder. Kıyametten sonra da devam edecektir. Kıyamete kadar da bütün Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini, yani sizleri Allah'ın yolundan çıkarıp şeytanın yoluna, kendi yoluna almak için gayret içinde olacaktır. Şimdi sahneyi beraber hatırlayalım. Neydi sahne? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Sonra ona ruhundan üfürüyor. Canlandırıyor. Ve bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin bakalım şimdi. Çünkü ben ona ruhumdan üfürdüm. Dikkat edin, secde aslında Adem Aleyhisselam'a yapılmıyor. Secde Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde meknuz olan ruha yapılıyor. Ruh ise Allah'ın insana verdiği bir emanettir. İnsanı mukaddes kılan da sadece o ruhtur. Bizim fizik vücudumuz Allah Teala'nın indinde ruhumuzla birlikte olduğu zaman bir mukaddes hüviyet taşır. Hele kim o Allah'a ait olan ruhu Allah'a iade etmeyi başarırsa, Allah'a ulaştırmayı başarırsa, sağ iken, yaşarken, hayattayken, o zaman o kişi Allah-u Teala'nın indinde mukaddes bir insandır. Böylece Allah-u Teala'nın indinde evliya olmak, temel standartlara ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla teşekkür eder. Ruhun Allah'a ulaştırıldığı noktaya dikkatle bakalım. Bu nokta orta noktadır. Başlangıç noktası, nefsinizin %100 karanlık olduğu, ruhunuzun %100 aydınlık olduğu bir nokta. Bu işe ruhu karıştırmayalım çünkü ruh daima %100 aydınlıktır. Hiç değişmez. Hiçbir kuvvet yeryüzünde ruhu onun nurlarını azaltmak istikametinde bir tesirin altına asla alamaz. Hiçbir zaman ruhunuz Allah'ın nurlarından bir fedakarlık yapmaz. Hiçbir zaman hiçbir ruhun nuru azalmaz. Bütün muhtevası nurdur ve her güzellik ruhunuzun hasletleri arasındadır. Haslet adını da kullanabilirsiniz. Fazilet adını da kullanabilirsiniz. Her ikisi de Allah-u Teala'nın güzelliklerini temsil eder. Ruhunuzda bunların hepsi yerleşmiştir. Sevgi de bunlardan en üst seviyedeki Allah'ın değer verdiği bir haslettir. İşte ruhunuz böyle bir statü içinde. Yani ruhunuz yaratıldı ve programlandı. Programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemesi mümkün değildir. İşte ahsenin manası bu. Eğer lügat manasına bakarsanız sıfat olarak güzellerin en güzeli demektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözünü şimdi beraberce hatırlayalım Kur'an-ı Kerim'den. Ne diyor? Aranızdan ahsen olanı seçmek üzere biz 6 zaman parçasında kainatı yarattık diyor. Seçmiş mi?
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahsen tabiri sadece onun için kullanılıyor. Bütün insanlık tarihi içerisinde Allah'ın ahsen kabul ettiği en büyük insan gelmiş geçmiş ve gelecekler içerisinde en büyük insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse ruhunuza ve nefsinize dikkatle bakın ki bu iki düşman kardeş bir gün büyük dostlar olacak. Hepiniz onu gerçekleştirmek üzere yoldasınız. Şimdi üç tane noktaya bakacağız beraberce. Başlangıç noktası bir, orta nokta iki, son nokta üç. Başlangıç noktasına bakıyoruz. Nefsinizin kalbi %100 karanlık. Yalnız karanlıklardan örülü. Karanlıklardan başka, afetlerden başka hiçbir şey yok bünyesinde. Yalnız karanlıklar bütün boyutlarıyla nefsinizin kalbini doldurmuş. Kapkaranlık bir kalbiniz var. Yalnız sizin değil. Bütün dünyada ve kainatta yaşayan bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Yetmez. O kişi nefs tezkiyesine başlayana kadar şeytan o kalbin karanlıklarına daha kim bilir ne kadar karanlık katacaktır. Ömür boyunca kişi nefs tezkiyesi yapmadı. Kalbi her gün kararır, yetmez ve sertleşir. Allah-u Teala böyle olan kalplere kasiyet bağlamış kalpler diyor. Yani kararmış, yani sertleşmiş. Taş kadar sert, aynı zamanda da karanlık gece, yıldızsız, aysız bir gece kadar karanlık. Hiçbir ışık sızmayan bir bodrum kadar karanlık. İşte başlangıç noktası bütün nefsler için, nefslerin kalpleri için böyle. Yalnız karanlıklardan oluşuyor. Bir numara başlangıç noktası bütün insanların nefsleri sadece karanlıklardan ibaret. Kişi mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini tamamladı. Yani huşudan aldığı %2 nurla beraber %51 nuru Allah'ın katından taşıdı, nefsinin kalbine yerleştirdi kişi. Nefsin kalbi yarayı biraz aşarak aydınlandı. Burası orta nokta. Tezkiye oldunuz. Nefsinizin kalbinde henüz bütün aklanmalar tamamlanmadı. Hala %49 karanlık var. Ama aydınlıklar yarıyı geçti. Artık aydınlıklar duruma hakim. Orta noktayı burada gerçekleştirdiniz ve Allah'ın evliyası oldunuz. Şimdi üçüncü noktaya bakıyoruz, son noktaya bakıyoruz. Birincinin tamamen tersi. Birinci neydi? Yalnız karanlıklardan oluşan, kapkaranlık, yalnız afetlerden oluşan, yalnız kötülüğü emreden, iyiliği yasak eden bir nefs kalbinin durumu. Son noktada ise bunun tam tersi söz konusu. Sadece nurlardan oluşan, tamamen nurlardan oluşan, bünyesinde hiçbir karanlığa yer vermeyen, afetlerin %100 temizlendiği bir nefs kalbi bu. Yerini Allah'ın rahmetinin, fazlının, salavatının aldığı, tamamen nurlardan örülmüş, hasletlerden ve faziletlerden oluşan bir muhteşem kalp hali. İşte size üç nevi kalp durumu. Başlangıç noktası %100 karanlık, orta noktası yarı yarıya karanlık, yarısı karanlık yarısı aydınlık, son noktası baştan aşağı aydınlık, nurlardan oluşmuş bir nur kalbi, nefs kalbi. Bu neye benziyor? Ruhun kalbine benziyor. Bütün ruhların kalbi %100 hasletlerle örüldür. Yani sadece nurlarla doludur. Allah'ın bütün güzellikleri ruhun kalbine Allah-u Teala tarafından doldurulmuştur. Hasletler ve faziletler olarak. İşte nefsiniz de bir gün o vaziyete gelsin diye yaratılmış ve hedef gösterilmiş. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. Sonra diyor biz onu esfeli safihinde gönderdik diyor. Ahseni takvim.
bir zaman parçasının sonunda ahsen olabilecek özelliğe sahip bir kalp. Nefsinizin kalbi. İşte o nefsinizin kalbinin hedefi ıslah olmaktır. Bütün kalplerin, nefs kalplerinin ıslahının tamamlandığı nokta, ıslahın tamamlanmış olduğu salah noktasıdır. Kim mürşidine ulaşır da ıslah olursa, onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Islah olmak demek ki öyle bir nokta ki, fevzül azim yani azim olan mükafat o kişinindir. Nerede azim kelimesi görürseniz orada son işareti vardır. Yolun sonu. Nefsin kalbinin son ulaşacağı nokta neresidir? %100 nurlardan, faziletlerden, hasletlerden oluşan bir nefs kalbi. İşte burası müntehadır, son noktadır. Son nokta ahsen noktadır. Bir insanın nefsinin kalbinin ahsen olduğu noktada o nefs karanlıklardan yani afetlerden tamamen kurtulmuştur. Hasletler, faziletler, nurlar ki hasletlerle faziletler nurlardan, nurlarla temsil edilirler. Aydınlıklarla temsil edilirler. Nurlar o nefsin kalbini %100 doldurmuştur. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır. İşte bütün insanların hedefi bu noktadır. Bu nokta ihlas noktasıdır ve ıslahın tamamlandığı yerde de yani tövbe-i nasuh'tan sonra da salah noktasıdır. Islahla salah arasında sadece %9'luk bir ıslahla hullerbap arasında sadece %9'luk bir nur farkı vardır. Daimi zikre ulaştığınız gün nefsinizin kalbindeki nurlar %91'e kadar yükselmiştir. Karanlık %9 kalmıştır. Çok kısa bir zaman parçasında bu %9 karanlıklar da yok olur. Ve nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burası ihlas noktasıdır. Yani halis olduğunuz nokta. Ve bundan sonra Allah-u Teala'nın size bu kalbinizin mutlak aydınlanmasına noktaya itibaren gösterdiği 7 tane gök katı boyunca durumunuz değişmez. Hep aynı parlaklıkla daimi zikrin sahibi olarak nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşarak hayatınıza devam edersiniz. Öyle bir gün gelir ki 7 gök katının da görmüşsünüzdür. 7. gök katının 7 tane alemini de görmüşsünüzdür. İşte sona ulaştınız. Burada Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh daveti sizin ıslahınızın tamamlandığını, salihlerden olduğunuzu gösterir. Ve o zaman nefsinizin kalbinde %100 aydınlığın yeni başında bir de başınızın üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Ve bu nur 30 santime kadar küçülebilen, en büyük salonlar genişliğine kadar büyüyebilen bir özellik taşır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da başında böyle bir nur vardı, salah nuru. Ve onu görenler bulut olarak vasıflandırıyorlardı. Kalp gözüyle görebiliyordu. Ve hep onun başında bir bulut olduğu, onu güneşten koruduğu söylenir. Gerçekten Allah-u Teala'nın nuru böyle bir bulut görünümünde de çekilen birçok fotoğraf böyle olduğunu gösterdi. Öyleyse nefsinizin kalbine dikkatle bakın. O kapkaranlık kalbi Allah'ın nurlarıyla doldurmak sizin esas vazifeniz. Nefsinizde afetler duruma hakim oldukça ne olur? Çok basit. Sadece mutsuz bir insan olursunuz. Her huzursuzluk sizi bulur. Her an sıkıntıların içinde yaşarsınız. Ve hep etrafınızdaki insanlardan şikayetçisiniz. Falanca bana öyle davrandığı için huzursuzum. Feşmeken bana böyle kötü sözler söylediği için huzursuzum. Beni adam yerine koyamadıkları için huzursuzum. Anlaşamadığım için huzursuzum. Vesaire vesaire. Ama dikkat edin. Hakikati söylemiyorsunuz. Çünkü huzursuzluğunuzun sebebi o insanlar değil.

sonunda nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmayacak. Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracak. Ne olacaksınız? Eskilerin tabiriyle insanı kamil olacaksınız. Kemal sıfatlarını bütünüyle bünyesinde barındıran, nefsini ruh hüviyetine getirmiş olan, iki tane ruhu olan bir insan olacaksınız. İç dünyanızda iki güneş birden oluşacak. Birisi nefsinizin güneşi, iç dünyanızda birisi ruhunuzun güneşi dış dünyanızda. Dikkat edin, ihlasa ulaştığınız zaman iç dünyanız tamamen nur olmuştur. Salaha ulaştığınız zaman dış dünyanız nur olmuştur. Başınızın üzerinde de daire şeklinde bir salah nuru oluşmuştur. Şimdi Yunus'u hatırlayın. Ne diyor Yunus? Belki bizim Yunus da bir gün söylemeye başlar bunları. Ne diyor? İçim dışım pür nur oldu diyor. Hem içi nur olmuş, nefsinin kalbi %100 nur olmuş, hem de dışı, başının üzerinde de kocaman bir nur oluşmuş. Yunus salaha ulaştı mı? Ulaştığı kesin. Çünkü diyor ki ben ne dersem o da tutar diyor. Bir insanın Allah-u Teala ile bu kadar sıkı ilişkiye girilmesi ancak salah makamının muhtevası içindedir. Hatta salahın da Eylül noktalarından ikincisini ifade eder bu. Bir insanın Allah'a söylediği her şeyi Allah-u Teala'nın kabul etmesi hali herkesin ulaşamayacağı bir noktadır. Ama Yunus'un buraya ulaştığı kesin. O ne derse ben yaparım, ben ne dersem o dost tutar diyor. Demek ki öyle bir ilişkileri var ki, öyle bir içli dışlı olmuşlar ki Allah-u Teala'yla, zaten Yunus Allah-u Teala'nın kölesi, ben diyor onun kölesiyim. Yani Allah-u Teala ne emrederse Yunus'un onu yapmaması tabii düşünülemez. Ama Allah'ın sizin dediklerinizi anında yapması diye bir olay söz konusu değil. Siz talep ettiğiniz şeyin olgunluk seviyesinde değilseniz Allah Teala size evvela o olgunluk seviyesine çıkaracaktır. Ondan sonra talep ettiğinizi gerçekleştirecektir. Eğer o olgunluk seviyesindeyseniz o zaman onu hemen verir. İşte salah makamının en üst boyutuna doğru yaklaştığınız zaman öyle bir olgunluk seviyesine ulaşırsınız ki neyi talep ederseniz zaten ona layıksınızdır. Allah Teala anında verir. Bakınız, Allah Teala ihmal etmez, imhal eder. Yani süreyi uzatır. Diyelim ki henüz sahip olmadığınız salah makamının bir yetkisini Allah Teala'dan istediniz. Allah Teala onu size verecektir. Eğer siz onun bedelini ödemeye hazırsanız, yani hayatınızı size Allah'ın ihsan ettiği, aslında Allah'a olan sizin de sizin zannettiğiniz her şeyi o hedefe ulaşmak için harcamaya hazırsanız, bunun gereklerini, elinizdeki her şeyi Allah için harcayarak gerçekleştirirseniz adım adım o istediğiniz hedefe yaklaşacaksınız ve bir gün 12'den vuracaksınız. Bir gün o hedefin sahibi olacaksınız. Ne zaman? Ne zaman onun bedelini bütünüyle ödeyebilirseniz. İşte bu seviye farklılığını bir anda gidermek mümkün değildir. Mesela bir kişi düşünün, fizik vücudunu Allah-u Teala'ya daha yeni teslim etmiş ama salahta olmak istiyor. Ne olması lazım? Evvela ulu'l-elbap olacak. Daimi zikrin sahibi. Ondan sonra muhlis olacak. Nefsindeki bütün afetler yok olacak. Ondan sonra tövbe-i nasuh'a davet edilecek ve salah makamının sahibi olacak. Salah makamının da 7 tane makamı var kendi içerisinde. O 7 tane faslının 6.'sında ulaşabileceği bir şey istemiş Allah-u Teala'dan, hedef istemiş. O hedefe ulaştırmak için Allah-u Teala bunların hepsini ona mutlaka sağlayacaktır. Şartı ne? Kişi Allah'ın kendisine o hedefe ulaşmak için ihsan ettiği her şeyi o hedefe ulaşmak için kullanmanın standardı içine girmek mecburiyetinde. Mutlaka kullanmayı şiar edilmiş olacak kendisine. Kalbiyle ve bütün vücuduyla bunu yapmak isteyecek ve Allah Teala her halinden bunu görecek. İşte bu kişi mutlaka

0: ve makamın sahibi olacaktır. Ne zaman? Adım adım oraya ulaşacaktır. Önce Ulul Erbab olacaktır. Sonra İhlas makamının sahibi olacaktır. Sonra Salah makamının sahibi olacaktır. Salah makamında da 6. makama kadar çıkacaktır. Adım adım çıkacaktır. Bütün o makamları ona çıkartan Allah-u Teala'dır. İşte iradenin bağlanması, iradenin refi ve tasarruf. Tasarruf her devirde bir kişiye Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Onun bir altındaki makam iradenin ref edilmesidir. İradenin bağlanmasından sonraki son makam. İşte orada bütün insanlar Allah-u Teala'ya çok yakın bir ilişkinin içine girerler. Böyle bir ilişki bütün insanlar için geçerlidir. Ve bu muhteşem hedefe bir insanın ulaşabilmesi bütün boyutlarıyla o kişinin Allah yolunda saadeti yaşaması anlamına gelir. Mutluluğunuz bilin ki kalbinizin, nefsinizin kalbinizin durumuyla %100 orantılıdır. Nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikimi sağlayabilirseniz o kadar mutlusunuz. %50 nur birikimi sağladınız, yarı yarıya mutlusunuz. %90 nur birikimi sağladınız, %90 mutlusunuz. %100 nur birikimi sağladınız, %100 mutlusunuz. Biliyorsunuz ki mutluluk, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk diye üç ayrı cephede oluşması lazım gelen bir vetiredir. Madde bir. Sonsuz bir vetiredir. Bitmesi mümkün olmayan kesintisiz bir vetiredir. Madde iki. İşte hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamaktır. Hepiniz Allah'ın bu mutluluğu yolunda lazım gelen bedeli ödemeye hazırsanız o hedef sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın unutmayın hepiniz için sözü var. Diyor ki ucibu davet et da'i iza de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine mutlaka icabet ederim. Allah-u Teala'nın beni davet ettikleri zaman dediği zamanı ben tayin ederim demek. O tayin eder. Liyakatinizle dikkat edin kanuna. Liyakatinizle Allah'ın mükafatı daima birbirine eşittir. Öyleyse mevcut olduğunuz, sahip olduğunuz liyakat seviyesinin ötesinde bir mükafat istediniz. Liyakatiniz bu, mükafatınız bu. Allah-u Teala liyakatinizi o mükafatın seviyesine yükseltecektir. Ulaştığınız anda mükafatı hemen teslim edecektir. Buradan, bulunduğunuz noktadan o mükafatın seviyesine ulaşabilmeniz için sizin iştiyakinizin var olması lazım. Başkalarından farklı, normal bir insandan, alelade bir insandan farklı bir yapının, Allah'a hizmet açısından başkalarından farklı bir yapının sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu size kimi hatırlatmalı? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlatmalı. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Öyleyse ne demek bu zekat ne? Sizin kazandıklarınızdan %5'i, 2 tane %2,5'u, 2 tane 1/40'ı size helal değil. Onları vermek mecburiyetindesiniz. Mutlaka vereceksiniz. Vermediniz, Allah Teala kat kat sizden onları alır. İster verin, ister vermeyin. Vereyim. Vermediğiniz zaman sizden nasıl bunların Allah Teala tarafından alındığını, başka insanlar vesile edilerek alındığını kendiniz yaşayın. Beklemediğiniz sebeplerle nerelerde neler kaybediyorsunuz birer birer görün. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde her şey size bağlıdır. Bütün sonuçları vücuda getiren başkaları değildir, sizsiniz. Bir insanın size kötü davranmasının arkasında sizin belki başka birisine yaptığınız kötü bir davranış, yanlış bir davranış yapmaktadır. Her fatura ödenir. Dışınızdaki insanlardan aya yaptığınız bir kötülüğün karşılığını B'den geriye alırsınız ama mutlaka alırsınız. Eşitlik hiç bozulmaz. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tek bir yolu var. Bir tek yolu var. Siz başkalarına daima onların huzuruna huzur katacak olan bir davranış biçimi uyguladığınız sürece çevrenizdeki insanlardan da size aynı şeyler geri dönecektir. Dikkat edin, Allah'ın kanunu başkasına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olmaktır. Öyleyse eğer siz başka insanlara huzursuzluk veriyorsanız, sıkıntı veriyorsanız, ne bekliyorsunuz başka insanlardan? Belki sizin huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz insandan değil, ama başkalarından otomatik olarak Allah'ın kanunu hükmünü yürütecektir. Size başkalarına yaptığınız kötülükler aynen geri dönecektir. Men dakka dukka. İşte böyle söylüyor Allah-u Teala. Men dakka dukka. Türkçesi mi? Çalma kapını, çalarlar kapını. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Ne demek bu? Yani kime ne kadar kötülük edersen arkadaş, onun bedelini geriye alırsın. Bunun karşılığı da var tabii. Kime ne kadar iyilik edersen onun bedelini geriye alırsın. Birinde insanlara yaptığınız kötülüğün karşılığını kötülük olarak alıyorsunuz. İkincisinde insanlara yaptığınız hayrın karşılığını gene hayır olarak alıyorsunuz. Güzellikler güzelliklerle, çirkinlikler çirkinliklerle demiş. Böylece gördüğümüz odur ki Allah-u Teala'nın indinde kanunlar var. Elbette insanlar başlangıçta bu kanunları bilmedikleri için hep huzursuzluk çekerler. Bir takım insanlar zannederler ki ben enerjik olursam, güçlü olursam, insanları kuvvetimle ezerim ve de kendime bir dünya yaratırım ki ben bu dünyada mutlu olurum. İşte en çok mutsuz olan bu zavallılardır. Çünkü başkalarına yaptıkları her zorbalığın bedelini başka insanlardan ve başka şekillerde Allah-u Teala onlara aynen iade eder. En mutsuz olan bu insanlardır ki her an bir düşmanın tehlikesinden tedirgindirler. Her an düşmancı bir davranış beklerler. Neden? Teyakkuzdadırlar. Her an bir saldırıya uğrayacakları korkusundadırlar. Neden? Çünkü kendileri başkalarına devamlı kötülük etmektedir. İç dünyalara onlara onun karşılığının mutlaka geleceğini, kendilerine de aynı kötülüklerin ulaşacağını söylemektedir. Bu tedirgin dünyada bu insanların hayatları bir zehirdir. Bir insan düşünün, hayatı her gün başkalarına bir şeyler yapabilir miyim diye, bir kötülük yapabilir miyim diye geçiyor. Bu insanın bütün hayatı zehirdir. Her an acaba benim yaptığım kötülüğün karşısında kim bana başka bir kötülüğü getirecek diye huzursuzluk içinde, insanların intikam almasının kaçınılmaz olduğunu bilmenin sıkıntısı içerisinde bu insanlar yaşarlar. Niçin? O başkalarının kapısını çalmış. Mutlaka onun da kapısını çalacaklar. Allah Teala'nın bir sözü var. Su testisi su yolunda kırılır. Hani okuyorsunuz gazetelerde. Falanca kabadayı öldürüldü. Neden? Kim bilir kaç kişiyi öldürmüş. Bir gün onun da sonucu bu. Öldürülecek. Yaptıklarının bedelini bu dünya üzerinde de ödemek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse mutlu olmanın yolu var mı? Elbette var. Siz etrafınızdaki insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız, onlardan da size mutlaka sizi mutlu edecek davranışlar geri dönecektir. İşte bir insanın salah makamında sonsuz mutluluğa sahip olmasının sebebi budur. Bu insanlar sadece başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Ve şu kanunu en iyi bilenlerdir. Başkalarına mutluluktan yana ne verebiliyorsanız toplumdan onu mutlaka alırsınız. Neden hep mutludurlar? Hep başkalarına bir şeyler verdikleri için. Hep o güzellikleri, Allah'ın kendilerine verdiği güzellikleri başkalarıyla paylaştıkları için. Hep vermenin almaktan daha mukaddes olduğunu bildikleri için. Ve Allah-u Teala onlara öyle şeyler yaşatır ki onlar başkalarını mutlu etmenin mükafatını Allah'ın kendilerine ihsan ettiği sonsuz mutluluk denizinde hep yaşamaya devam edenlerdir. Kanunu öğrenmişler ve tatbik etmişlerdir. Kanun nedir? Başkalarına verebileceğiniz mutluluk kadar mutlusunuz. Her zaman diyorum ki sizlere dikkat edin üç rakamına. Bir, sizsiniz. İki, başkaları. Üç, Allah. Başka bir şey yok. Siz bir numarasınız. Başkaları, bütün sizden başka olan her şey numara iki ve onları hepinizi yaratan Allah numara üç. İlişkiler sizinle başkaları arasında sonucu tayin eden Allah. Başkalarına kötü şeyler veriyorsunuz. Onları huzursuz ediyorsunuz. Başkalarına size kötü şeyler dönecek, siz de huzursuz olacaksınız. Başkalarını mutlu etmek için kendinizi seferber etmişsiniz. Onlardan size geri dönen şey de mutluluktur. Her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarını seversiniz, her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarından nefret ediyorsunuz, başkalarına kötü davranıyorsunuz ve ondan sonra da onların size iyi davranmasını bekliyorsunuz. Bunun adı kurt masalı. Hani şu attan tekmeyi yiyen kurt gibi her zaman düşmanlarınızın çiftelerini yemekle hayatınız geçer. Siz onlara ne kadar kötülük ederseniz aynı kötülükler mutlaka toplumun bir başka kesiminden size geri döner. Ve eşitlik hiç bozulmaz. Sıfıra sıfır, elde bir sıfır. Bütün davranışlarınızın sonucu bu. İşte bunun için Allah-u Teala bütün emirler Allah'a döner diyor. Allah'a da sıfırlanır, tekrar size geri döner. Ne kadar güzel bir dizaynı var Allah-u Teala'nın. Dikkat edin, kainatın merkezi sizsiniz. Hadi bir nebze size Merkez Efendi'den bahsedeyim. Sümbül Efendi bir gün talebelerin arasında bir gencin geldiğini görüyor. Bakıyor, bir köşede durmuş suspus, şeyin arkasında saklanmış sütunun, dinliyor. Ama daha evvel kaç defa Sümbül Efendi ona görünmüş rüyasında, gel bakalım demiş, gel bekliyorum seni. Ve diyor ki, oradaki diyor, sütunun arkasındaki diyor, şimdi diyor size ben bir şey anlatacağım diyor. Anlattığım şeyi diyor, hem siz anlayacaksınız diyor, hem diyor sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Anlatıyor. Şimdi anlatacağımı diyor siz anlamayacaksınız, sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Ve anlatıyor. Yüzü kıpkırmızı bir halde, şimdi diyor çık ortaya, sonradan Merkez Efendi adını alacak olan daha çaylak talebe, ne deniyor onlara? İşte daha yeni girenlere bir isim verilir. Eskiden o isim verilir. Şimdi hatırlayamıyorum ne isim verildiğini. Belki hatırlarım. Çıkıyor. Ve ihvanın arasına karışıyor. İhvan. Bu tabire dikkat edin. İhvan kardeşler demek. Bütün tarikatlarda bu isim kullanılır. İhvan kardeşler demektir. Uhuvvet aynı kökten gelir, kardeşlik demektir. İşte Allah-u Teala'nın indinde bu Merkez Efendi adını alacak zat, yıllar sonra bir imtihana tabi tutuluyor hocası tarafından. Bütün oradaki tarikat mensuplarına hocaları Sümbül Efendi diyor ki, bugün diyor çıkacaksınız piyasaya. İstanbul sizi diyor. İstanbul kazan, siz kepçe. Her tarafı dolaşacaksınız diyor. Bütün haksızlıkları yanlış davranışları diyor, kaydedeceksiniz, bana getireceksiniz. Bu kayıtları en iyi yapan diyor, benim postuma oturacak diyor, ben rahmetli olduğum zaman. Herkes neler yazmışlar, mahkemelere gitmişler, bütün haksızlıkları birer birer dile getirmişler. Bu haksızlık demişler, şu haksızlık demişler ve hepsi okumuş hocalarına birer birer. Bizim Merkez Efendi'de tıs yok. Hiçbir şey söyleyemiyor hocası ben. Hocası diyor, sen diyor bir şey söylemiyor musun? Efendim diyor, ben bütün İstanbul'u dolaştım diyor. Ama size getirebileceğim özellikle diyor, hiçbir şey bulamadım diyor. Her şey diyor, merkezinde diyor. Ne demek istemiş? Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne bakıyoruz beraberce. Ne diyor? Birinci mısra, hak şerleri hayr eyler. İkinci mısra, zannetme ki gayr eyler. Üçüncü mısra, görelim Mevla neyler. Dördüncü mısra, neylerse güzel eyler. Ne demek istiyor acaba? Şerler var ki Allah Teala hak şerleri hayr eyler diyor. Ama sonuç, sonuç hep hayır. İşte hak şerleri hayr eyler diyen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri iki ayrı görüşü temsil ediyor bu sözleriyle. Bir insan bize bir kötülük yapıyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Bu bir şerdir diyoruz. Neden? Çünkü üzüldük. Bize göre hayrı ve şerri birbirinden ayıran sistem bizi üzmesidir. Eğer bir olay bizi üzüyorsa bu şerdir. Bizi sevindirmesidir. Bir olay bizi sevindiriyorsa bu da hayırdır. Öyleyse hayrı ve şerri muhtevasını yerlerine oturttuğumuz zaman biz insanlara göre tarif ederim. Hayır, bizleri sevindiren şeyler olarak tarafımızdan ifade edilir. Şer, bizleri üzen şeyler. Külliyen yanlış. Allah Teala Bakara Suresi 216. ayet-i kerimesinde diyor ki, olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onların bir kısmı hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki onların bir kısmı şerdir. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor Allah Teala? Şöyle demek istiyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman kesin bir olguyla karşılaşacaksınız. Sizin yüzünden olaylar değil, size derecat kaybettiren olaylar şerdir. Sizi sevindiren olaylar değil, size derecat kazandıran olaylar hayırdır. Öyleyse bunun ışığı altında bakalım. Birinizin bir şeyini bir hırsız çalmış. Hırsız seviniyor çaldığı şeyle. Bir otomobil çalmış mesela. Sevinç içerisinde o otomobille gezeceğini düşünüyor veya satacak arabayı. Para kazanacak diye düşünüyor oradan. Sevinçli hırsız. Halbuki hırsızlık yaptı. Allah'ın yasak ettiği bir fiil işledi. İslam'da olsa elinin kesilmesi lazım. Şer işlemiş adam. Ama seviniyor. Öyleyse olay var ki şerdir, şer olduğu kesindir, derecat kaybettiriyor. Ama hırsız seviniyor, kişi seviniyor. Şimdi çalınan kişi için düşünelim, arabası çalınan kişi için. Ne oldu? Hırsız arabasını çaldı. Hırsız derecat kaybetti. Ama kul hakkı doğdu. Hırsızın kaybettiği bütün derecat hırsızdan alındı. Arabası çalınana verildi. Hırsız kimdir? Zalimdir. Zulmetmiştir arabanın sahibine. Arabanın sahibi kimdir? Mazlumdur. Kendisine zulmedilendir. Daima mazlumdan zalime bir akış vardır. Mazlumdan zalime bir akış vardır. Pozitif bir akış. Zalimden mazluma bir akış vardır. Negatif bir akış. Yani mazlumun negatif dereceleri, zalimin negatif dereceleri mazluma gelir, pozitif olur. Ve de o zaman neye sevinmemiz lazım, neye üzülmemiz lazım, bu konuya biraz daha dikkat etmemiz lazım. İşte lazım olanları bir araya getirdiğimiz zaman bundan çıkan sonuç zannettiğimizin değil, Allah'ın yazdığının doğru olması. Bakınız ne diyor Allah Teala? Onlar kitabı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. Kendi yazdıkları kitaplara tabi olurlar. Onlar zanlarıyla hareket edenlerdir. Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. O hakikatlerin yanında insanların da zannı var. Hep bize bir şey söyledikleri zaman yeni duyduğumuz bir şey hayırdır inşallah deriz. Hakkımızda bir şey söyleyecektir, hayırdır inşallah deriz. Ama hayrı nasıl değerlendiririz? Bizi mutlu edecek olan şeyler. Hep insanlar evlenirler ve de hayır mıdır, şer midir diye bir kafa var. Kafalarında hep sual var. İşte hayırlıysa olsun. Hayırlıysa olsun sözünün arkasında yatan Allah'ın hakikatini biliyor musunuz? Hayrın oluşması sizin üzülmenize bağlıdır. Ne zaman başka birisi sizi zulmederse o sizin için bir hayırdır. Ne zaman başka birisi size bir kötülük ederse o sizin için bir hayırdır. Derecat kazanırsınız. Ne zaman siz başkasına bir iyilikte bulunursanız o sizin için bir hayırdır. Öyleyse görüyorsunuz ki hep sizin fedakarlıklarınızla alakalı konular sizin için hayırdır. Öyleyse işte kızımız evlendi falancayla, acaba bir hayır mıdır, bir şer midir? Anlamı ne? Yani benim kızım nefsin istikametinde mutlu olsun, ben ona hayır telakki ederim. Eğer eşi ona zulmediyorsa, bundan daha büyük şer olamaz. O anne baba için. Ama aslında zulme uğrayan kişi, zulme uğradığı için hayır kazanmaktadır. Öyleyse hayrı ve şerri onun ait olduğu istikamette yerlerine oturttuğunuz zaman hayır ve şer hakkında ne kadar zanla hareket ettiniz sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretlerine dönelim. Ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Ne yaptı? Hırsız bir şeyinizi çaldı. Üzüldünüz, bu bir şerdir dediniz. Ama aslında ondan derecat kazandınız. Öyleyse sizin şer zannettiğiniz şeyi, olayı, ki olay aynı olaydır, olay değişmiyor. Sadece görüş değişik. Allah-u Teala hayra çevirmiş oluyor. Şerri hayra çevirmiş oluyor. Zannetme ki gayr eyler diyor. Ne kadar üzülürseniz üzülün, arkasında hayır yatar. Sonra görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bu ne demek? Başka bir insan sizden sadece iki tür davranışta bulunabilir. Eğer bir olay başka birisi tarafından gerçekleştirilmişse ve size bir tesir icat etmişse bunun adına Kur'an-ı Kerim kader diyor. Eğer bir olayı siz vücuda getirmişseniz bunun adına da kaza diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi başka birisi bir olay vücuda getiriyor, size tesir ediyor. İki sonuç var. Size bir zarar verebilir, birinci alternatif. Size bir fayda sağlar, fayda verebilir olay, ikinci alternatif. Zarar verdiği takdirde üzülürsünüz. Olayı şer olarak değerlendirirsiniz. Oysa ki zarar verdiği zaman o sadece sizin için bir hayırdır. Öyleyse önemli olan şu yaşadığınız dünya hayatındaki sonuçlar mı? Yoksa sonsuz hayatınız için gerekli olan sonuçlar mı? Buna siz karar vereceksiniz. Bu dünya hayatı mı değerli? 100 sene yaşayın, isterseniz 200 sene yaşayın. Yoksa 200 trilyon sene, belki de ondan çok daha uzun, sonsuza kadar yaşayacağınız cennet hayatı mı değerli? Unutmayın. Sizi cennete götürecek olan şey kazandığınız derecelerdir. Cehenneme götürecek olan şey kaybettiğiniz derecelerdir. Öyleyse burada hayrı ve şerri yerliğine oturalım. Güzelliği ve çirkinliği burada yerliğine oturtalım. Eğer güzellik ve çirkinlik dediğinden bir müesseseler şu dünyaya göre tayin edecekse o sizin nefsinizin ölçüsü. cennete göre tayin edecektir. Bu sizin ruhunuzun ölçüsü. Ruhunuz yalnız güzellikleri temsil eden müessesedir. Nefsiniz yalnız çirkinlikleri temsil eden müessesedir. Birisi Allah'a dönüktür, birisi şeytana dönüktür. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakalım. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. İşte burada iki tane bakış karşılaşıyor ve çapraşık bir hal alıyor. Birinci bakış, ben diyor güzelliği bu dünya için isterim. Bana göre güzellik bu dünyada istediğim gibi yaşamaktır. Yaşadı, nefsinin istikametinde Allah'ın yetekette her şeyi yaptı. Güzel bir şey yaptığını zannediyor. Halbuki her şeyle, yaptığı her davranışla değer kaybetti kişi. Güzellik telakkisi kaybettiği değerlerle değerlendirdiğiniz zaman bir çirkinliğe dönüşüyor. Şer olaylar işlemiş oluyor kişi. O zaman Allah-u Teala'nın güzelliğine dikkatle bakın. Eğer siz hayır işliyorsanız, derecat kazanıcı davranışlarda bulunuyorsanız, işte o hayırdır, o güzelliktir. Eğer derecat kaybeden sonuçlara ulaşıyorsunuz, işte o şerdir, o güzelliği çirkin hale getirmektir. Öyleyse ayrı ayrı açılardan meseleye baktığımız zaman farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Olay aynı olay. Hırsızın arabayı çalması şerdir. Ona sevinç verse de. Arabasının çalınması kişinin hayırdır. Ona üzüntü verse de. Arabası çalınan kişinin arabasının çalışması bir güzelliktir. Ona üzülse de. Arabayı çalan adamın araba çalması bir çirkinliktir. Ona sevinç verse de. Öyleyse güzelliği ve çirkinliği Allah'a göre değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ya da şöyle söyleyelim. Hangi olayı şeytanın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir çirkinliktir. Hangi olayı Allah'ın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir güzelliktir. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine dikkat edin. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Allah güzel eyler. Eğer bir olay Allah'ın istediği istikametteyse Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Şeytanın istediği istikametteyse şeytanın yardımıyla gerçekleşir. Öyleyse Allah neylerse güzel eyler deyince dört dörtlük olarak her şeyi yerlerine oturtmuş oluyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Ve asırlardan beri bu söylediğim dört mısra Allah'ın bütün evliyası tarafından söylenmektedir. Hak şerleri hayreyler, zannetmek ilk hayreyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ne yapmış Merkez Efendi? Efendim demiş, ben demiş her tarafı dolaştım. Size ulaştırabileceğim hiçbir şeye rastlayamadım. Her şey merkezinde demiş. Çünkü Allah-u Teala'nın hesapların anında ödendiğini göstermiş. Hırsız hırsızlığı yaptığı anda o kadar derecatı kaybediyor. Hırsızlığı yaptığı anda o derecat öbür tarafa veriliyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Hırsız hırsızlığı yaptığı anda diyelim hırsızlık 1000 derecelik bir hırsızlık. 1000 derece kaybediyor. Arabayı çaldı ama 1000 dereceyi kaybetti. Pozitifle, ona göre pozitifle negatif birbirini götürdü sıfır. Şimdi geriye dönüyoruz. Arabası çalan adam arabayı çaldırdı. Ölçülerine göre 1000 derecelik kaybı var. 1000 derece kazandı. Kayıpla kazanç birbirine eşit oldu. Gene sıfır. İki tarafta sıfır. Bu sıfırı negatife döndürmek elinde mi kişinin? Evet. Hırsızı yakalayıp da kısa tatbik ederse tekrar eski haline dönecek. Kazandığını tekrar kişi kaybedecek. Öyleyse pozitiflerle negatifler arasındaki dengeyi dünya malının dünya malıyla değerlendirilmesinde kazancın da kazanılan derecatın kaybedilen derecatla değerlendirilmesinde bir defa daha gözden geçireceksiniz. Bir adamın arabası çalındı, araba gitti. Araba hırsızda. Hırsızdan araba geri alınıp adama verildiği zaman ne olur? Sıfır sıfır, elde var sıfır olur. Hırsızdan onun parası alınıp arabanın sahibine verildiği zaman, diyeti alınıp arabanın sahibine verildiği zaman sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Ama bu Allah'ın koyduğu dengenin sıfırlanması anlamına gelmiyor. Çünkü arabası çalındığı anda adamın hırsızın arabası çalması, arabayı çalmasıyla beraber hırsızdan arabanın değerine eşit bir denecat alınır ve arabanın sahibine iade edilir. Bu fizik bir malla kazanılan derecenin sıfırlanmasıdır. Eğer arabayı bulurlarsa, adam geriye alırsa, o zaman kazandığı derecatın tekrar iadesi söz konusu olacaktır. Öyleyse yeni bir sıfıra sıfır olayıyla karşı karşıyasınız. Ama bu seferki sadece dereceler arasında, kazanılan ve kaybedilen derecat arasında. İşte Allah-u Teala kazandığınız bir dereceyi tekrar kaybetmemeniz için Allah'ın evliyasına bir şart koşmuş. Kısas sizin için hayırlı değildir diyor. Ne demek istiyorum? Eğer size birisi bir tokat attığı zaman onun kaybettiği derecat 100 derecat ise siz o 100 derecatı kazanırsınız. Tokatı yemişsinizdir ama karşında 100 derecat kazanmışsınızdır. Şimdi ne oldu? Tokatı atan 100 derecat kaybetti. Onun defterine negatif yazıldı. Şerhanesine yazıldı. Ama sizin defterinizin pozitif tarafına yazıldı. Hayırhanesine yazıldı. Ne oldu? Tokatı yiyen taraf 100 derecelik bir kazancın sahibi. Sonra eğer mahkemeye müracaat ettiyse kişi, kadı efendi de kısas hükmettiyse, bu kişi karşı tarafın suratına tokatı yiyen bir tokat attığı zaman kazandığı 100 derece tekrar sahibine iade edilecektir. Yani kazandığı 100 dereceyi kaybedecektir. Sıfırlık, sıfır sonucuna ulaşmak, eşitlik temin edilecektir. Ama ondan evvelki noktada derece açısından tokatı yiyen kişi kazançlıdır. İşte Allah-u Teala'nın evliyasına Allah-u Teala'nın emri affedin hükmüdür. Nefsine hakim olamayan kişi, Allah'ın evliyası olamamış olan kişi, yolda da olsa nefsinde hala afetler vardır. Tokatı yediği zaman mutlaka tokat atmak ister. Allah-u Teala buna müsaade eder. Kısas hükmünün gereği olarak. Ama kişi kazandığı 100 derecatı tekrar iade eder ve sıfıra ulaşır. Ama eğer kişi evliya mertebesine ulaşmışsa onun görevi affetmektir. Kazanır ve kazandığını mağdur eder. Ya daimi zikre ulaşmış olan bir kişi söz konusuysa onlar kötülüğe mukabele edenlerdir. Nasıl? İyilikle mukabele edenlerdir. İşte burada kazanç iki katına çıkar. Niçin? Kişi başka birisine bir tokat yedi, 100 derecat kazandı. Onu kısasla geriye alsaydı, o da ona bir tokat atsaydı 100 derece kaybedecekti. Öyle yapmıyor. Ona bir iyilikte bulunuyor. Kendisine kötülük eden kişiye bir iyilikte bulunuyor. O iyiliğin de 100 derece attığını düşünelim. Ne oldu? 200 derece kazancı var. 3 ayrı kişi, 3 ayrı davranış biçimi. Dikkat edin, Allah'ın indinde kıymetli olan sizin bu dünyada mal kazanmanız değildir. Derecat kazanmanızdır. O kazandığınız derecelerle Allah'ın indinde kıymetli olursunuz. Ne oldu? Başkasının gadrine ulaşmış olan kişi bu gadir sebebiyle, kendisine yapılan zulüm sebebiyle derecat kazandı. Onu affetti. Kazandığı derecatı kaybetmemiş oldu. Ona bir iyilik yaptı. Bir defa daha aynı dereceyi kazandı. Eğer iyiliğin derecesi de ona eşitse. Daha fazlaysa daha fazlasını da kazandı. Öyleyse Allah'ın muradı nedir? Allah'ın muradı sizin şu dünyadaki 100 senelik hayatınızda biraz üzülmemeniz değildir. Azıcık üzülmenizde fayda görür. Allah'ın güzelliklerini öğrenebilirsiniz diye. Ama kazancınızın hep sizi kurtaracak olan manevi değerlerdeki artış olması Allah'ın temel hedefidir. Öyleyse insanların felsefeleriyle Allah'ın Kur'an'daki öğretileri hiçbir devrede birbirine eşit olmamıştır. İnsanlar hep şu çok güvendikleri akıllarıyla hareket ederler. öyle kardeşlerimiz var ki babaları onların tasavvufa girmeleri sebebiyle çok üzüntü duymuştur. Başkalarının oğullarına bak diyor mesela bir tanesi. Vurduğunu koparıyor çocuk diyor. Tuttuğunu koparıyor diyor. Dünyanın parasını kazanıyor. Peki o paraların bir kısmının haram olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet diyor, bir kısmı haram biliyorum ama diyor, ama diyor kazanıyor. Şimdi orada durun bakalım. Eğer bir insan kazanıyorsa, bu kazandığının bir kısmı haramsa orada durun. Onun o kişiye hiçbir ayrı olmaz. Sadece kaybettirir. İşte nefsinizde hırsla direnen bir müessese var ki o hırs sizi helal veya haram kazancın daha üst noktasına götürmek için mütemadiyen didikler. Götürmek istediği hedef daha çok kazanmanızdır. Ama haram, ama helal. İşte burada çok dikkat etmeniz lazım. Haram ve helal mefhumlarına çok dikkat etmeniz lazım. Yalnız helalden hareket etmek mecburiyetindesiniz. Şimdi ona diyoruz ki, bak senin oğlun falanca okuldan mezun. Ama şu anda onun bulduğu iş, üniversiteden mezun olanların çok daha fazla para kazandığı bir iş. Öyleyse o insanların kazançlarıyla onun kazancına dikkatle bak. Sen onun babasının aynı mesleği icra ediyorsunuz, onun kadar para kazanabiliyor musun? Hayır diyor babası, kazanamıyorum. E o zaman şikayetin ne? Ne kalıyor geriye? Eğer Allah'ın yoluna girmekten şikayet ettiği oğlu aynı meslekte olan babasından daha fazla para kazanıyorsa, daha o yaşta ve babası onun başkaları gibi vur adamın ensesine av ağzındaki lokmayı tarzında bir insan değilse, babasından üzüntü duyuyorsa, sadece babasının yanlış bir düşüncenin, zanna dayalı bir düşüncenin eseri olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse bütün güzellikler sizler için. Mutluluk mu istiyorsunuz? Mutluluk Allah'ın yolunda sizin zanlarınızın ulaştığı noktaları yaşamak değildir. Allah'ın sizi yönelttiği hedeflere ulaşmanızdır. Bu hedefler zanlarla belirlenemez ve ayarlanamaz. O hedefler Allah'ın gösterdiği hedeflerdir. Anlayamazsınız başlangıçta ne olduğunu. Ama bu yolun içinde yaşadıkça mutluluğu tanımlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizin içinde mutluluk vardır. Öyleyse hepinizin Allah'ın sizi ulaştırmak istediği cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaşmanızı dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat. El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ey Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar vermesi dileğiyle inşallah sözlerimize başlamak istiyoruz. Bu akşam sizlere bir davranış biçimleri sohbeti yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala insanları, bütün insanları onların mutlu olması için yaratmıştır. Mutluluk Allah'ın temel dizaynıdır. Herkesin mutlu olması Allah'ın yegane hedefidir. Ve
1: mutluluğa sizi ulaştıracak olan bütün faktörler Allah'ın elinde birer birer verilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk müessesesi, sosyal mahluklar olarak yaratılan biz insanlar için mutlaka başkalarına karşı olan davranış biçimlerimizle şekillenir. Madem ki Allah-u Teala bizleri sosyal mahluklar olarak yaratmış, yani başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetinde olan insan sıfatıyla yaratmış, öyleyse bu dizayn içerisinde bizler en güzelini gerçekleştirmek durumundayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Siz varsınız, başka insanlar var, bir de Allah var. Sizinle başka insanlar arasındaki ilişkiler bir bileşik kaplar usulüne tam paraleldir. Topluma ne verirseniz onu geri alırsınız. Böylece bileşik kaplar sistemindeki eşitlik tahakkuk eder her zaman. Bu Allah'ın kanunudur. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sizden başkalarına yayılan şey negatif dalga boylarıysa, karşınızdakilerden de size geri dönen şey aynı şekilde negatif dalga boyları olacak. Yani siz öfkeli, stres içinde, başkalarına kızan, onları azarlayan, onları devamlı rahatsız eden bir hüviyetteyseniz, toplum da sizi devamlı rahatsız edecek davranışlarda bulunacaktır. Yetmez, başkalarını küçük düşürmek için yaptığınız, başkalarına onları ezmek için yaptığınız, kendinizin üstünlüğünü ispat etmek için yaptığınız her davranış biçiminin toplumdan size geri döneceğini bilmelisiniz. Cevaplar hep sizin başlattığınız istikamette geri dönecektir. Oysa ki Allah'ın sizleri yaratmaktan muradı mutlu olmanız. Acaba toplum içinde yaşayan bir insanın hem toplumu mutlu etmek hem de kendisini mutlu etmek istikametinde yapabileceği neler var? İki şeye çok dikkat etmek temel faktördür. Birincisi, ilk düşünce statünüz şu olmalı. Davranış biçimlerinizin kökeninde, temelinde onu tamamıyla saran bir davranış biçimi. Acaba ben bugün başka insanları nasıl mutlu edebilirim? Bu madalyonun bir yüzü. Sizden çevrenize yayılması lazım gelen şey mutlaka onlara mutluluk vermek olmalıdır. Madalyonun öbür tarafında siz yoksunuz, başkaları var. Başkaları size iyi de davranabilir, kötü de davranabilir. Onlar siz olmadığınız için onların davranışlarına mani olamazsınız. Diledikleri gibi davranırlar. Siz ancak o davranıştan sonra harekete geçebilirsiniz. İşte eğer karşınızdaki kişi, o anda beraber olduğunuz kişi, mesela Allah'ın bir hizmetini yapıyorsunuz, o anda yanınızdaki kişi size ters gelen, sizi kıracak olan bir davranış biçiminde bulunuyor. ne yapmanız lazım? Bu davranış biçiminin, bu negatif davranış biçiminin, sizi üzen, size bir negatif dalga boyu olarak ulaşan, bu davranış biçiminin sizi üzmemesi için bir düşünce sistemini devreye koymalısınız. Evvela şunu düşünmeniz lazım. Ben başka bir insanın bana yaptığı bir yanlış davranış sebebiyle üzülmemeliyim. Bu benim hatam değil, onun hatası. Öyleyse Allah-u Teala'nın bana sabır vermesi için, bu davranış biçimi karşısında üzülmemek için, tesir almamam için, bundan müteessir olmamam için Allah'ım bana güç ver, kuvvet ver, beni dayanıklı kıl diye Allah-u Teala'ya müracaat etmelisiniz. Bu ilk yapacağınız şey. Etkilenmemek. Herkes yanlış yapabilir. Siz de yapabilirsiniz ama şu anda başkalarının yanlışlarından bahsediyoruz. Yanlış yapabilen insanlar bu yanlışları dizaynında sizi üzebilirler. Üzecek olan bir davranışta bulunurlar. İşte burada size düşen görev, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada size düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalısınız. Bir gayretin sahibi olmalısınız. Ve ilk düşünmeniz lazım gelen şey, o neden bana böyle davrandı? Böyle bir yanlış davranışı o yapmazdı. Ama yaptı. Öyleyse bunun bir sebebi olmalı. Acaba neden yaptı? Maksadı beni üzmek mi? Bana haddimi bildirmek mi? Bana hakaret etmek mi? Yoksa benim yaptığım bir yanlışı bana söylemek suretiyle beni daha güzele ulaştırmak mı? Yaptığı davranışın arkasında benimle alakalı olan kesime dikkatle bakmalıyım. Acaba hedefi bana hakaret etmek mi? Beni ezmek, kendisini yükseltmek mi? Yoksa beni tasavvufu daha iyi yaşayan bir insan hüviyetine ulaştırma konusunda bana yardım etmek mi? Hepsi söz konusu olabilir. Ama bu cepheden baktığınız zaman olaya daha ilk anda bir çözüm size ulaşacaktır. O kişi bir arkadaşınızdır. Sizin yaptığınız bir yanlışı söylemektedir. Ve bu yanlışa dikkatle bakın. O yanlışı düzeltirseniz siz Allah indinde daha sevgili olacaksınız. Allah'a karşı görevlerinizi, Allah yolundaki hizmeti daha güzel yapacaksınız. Düşünün. Eğer durum böyleyse o zaman ona neden kızıyorsunuz? Ya böyle bir kişi ayrıca bununla görevliyse, o zaman bir defa daha üzülmemeniz için sebep çıktı. Evvela eğer olay sizi daha iyiye ulaştırmak, Allah'a daha layık bir kul haline getirmek üzere harekete geçmişse o kardeşimiz, size en güzelini ulaştırmak istiyorsa, davranışınızın yanlışlarını size bir bir haber veriyorsa ve muradı sizi çok da seviyorsa ve muradı sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmaksa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman kızmak niye? Kırılmak niye? Evvela şu kırılmak faktörünü devreden çıkartalım. Etrafımızdaki kardeşlerimiz bize karşı yanlış davranışlarda bulunuyorlarsa, bu yanlış davranışların manasını düşünmeliyiz. Acaba bu kardeşim bana bunu niye yaptı? Niçin söyledi? Eğer niyeti halisse, gerçekten yaptığınız şey bir hataysa, o da bunu düzeltmek istikametinde sizi ikaz ettiyse, bunu tabii bir olay olarak değerlendirmeniz gerekir. Üzüntüye düşmemeniz gerekir. Daha güzele ulaşmak için ona teşekkür etmelisiniz. Size bir doğruyu gösterdi diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız, o zaman siz daha güzeli ulaşmalısınız, toplumun da daha güzele ulaşması için zemin hazırlamalısınız. Öyleyse karşınızdaki kişi size olan öfkesinden öyle yapmıştır. Bir alternatif. Böyle olduğunu düşünelim. O zaman şunu düşünmeniz gerekmez mi? Acaba bu kardeşim bana böyle öfkeli davrandığına göre, beni kıracak bir şekilde hareket ettiğine göre bunun arkasında ne olabilir? İlk aklınıza gelen şu olmalıdır. Benim ona bundan evvel yaptığım bir hata olmalı muhakkak. Bu hatanın karşılığında bu kardeşimiz bana doğruyu söylüyor. Bana ne yapmam lazım geldiğini bildiriyor. Öyleyse bir başkasının size karşı yanlış davranması her zaman mümkündür. Hemen kırılmak, üzülmek, küsmek mi gerekiyor sevgili kardeşlerim? Hiç irdelemeyecek misiniz olayı? Acaba onun böyle davranması için siz ona bir şey yapmış olamaz mısınız daha evvel? Onun böyle davranmasını üzerinize çeken? Niyetinin ne olduğunu anlamanız kolay. Son derece basit. Hemen ona soracaksınız. Sen bana böyle bir davranışta bulundun sevgili kardeşim. Bu davranış mutlaka benim sana evvelce yaptığım bir yanlışın bana olan cevabı olmalı. Eğer durum böyleyse o zaman Allah'ın karşısında ben senden özür dilerim, af dilerim. Beni bağışlamanı isterim. Allah-u Teala'nın da beni bağışlamasını dilerim. Ama lütfen hangi konuda hangi hata yaptığımı bana söyler misin? Şimdi size öfkeyle davranan kişinin daha çok öfkelenmesi için bütün kapıları kapattınız. Onun size yaptığı bir sizi üzen bir davranışın devam etmemesi için de şartları siz hazırladınız. Çünkü kötü sözü söyleyen o, kötü davranışta bulunan o, ama siz yapmış olduğunuz hayali bir hata sebebiyle, belki de hakikate böyle bir sebep de yok, bir hata da yok, ama ondan af dilemek büyüklüğünü gösterdiniz. O zaman o kişinin yapacak bir şeyi kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa mutlaka size söyleyecektir ki siz Allah'tan af dileyseniz ve Allah'ın huzurunda ondan af dileyesiniz. Böyle bir hata yoksa ve kasıtlı olarak size kötü davranmışsa, o zaman o kardeşimiz de tasavvuftansa bundan herhalde utanç duyacaktır. Yaptığının yanlış bir davranış olduğunu idrak edecektir.

hatanız ki olması rahatlıkla mümkündür. Herkes hata yapabilir. Sevgili kardeşlerim, birçok doğru vardır. O doğrulardan bir tanesi bir kardeşinize dokunuyorsa, başkalarına dokunmasa bile o doğru yerine ikinci bir doğruyu, onu kızdırmayacak, onu üzmeyecek olan bir başka doğruyu ikame etmelisiniz. Birincinin yerine koymalısınız. Öyleyse hangi sebeple olursa olsun size karşı yapılan bir ters davranışı, bir yanlış davranışı Allah Teala bir hasene ile önlemenizi emrediyor. Bakınız ne diyor Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle diyor Allah Teala. Seyyiati hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. O verdiklerimiz Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Öyleyse sen dediğine göre Kur'an-ı Kerim'i okuyan herkese bu tavsiyeyi, bu emri veriyor Allah Teala. Seyyiati hasenat ile önle. İşte yaptığınız davranış bu. Ben eğer sana karşı bir kötü davranışta bulunduysam, ben Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetindeyim. Ve şimdi eğer sen bana söylersen hatamı, ben hem senden hem de Allah Teala'dan af dileyeceğim. Senin de beni affetmeni dilerim. Allah Teala'dan da af dileyeceğim. Onun da beni affetmesini dileyeceğim. Bu kardeşimiz eğer haksız yere başka birine olan öfkesi sebebiyle evde eşiyle kavga edip gelip orada sizinle sanki bir yanlışınız varmış gibi bir davranış biçiminin içine girerek size kötü davrandıysa, o zaman onun açık kapısı kalmıyor. Ve eğer sebep yoksa ortada, o zaman o sizden af dileyecektir. Ne yapabilirdiniz? O size hakaret ettiği zaman, kötü davrandığı zaman siz ona daha kötü davranabilirdiniz. Ve şeytanın esiri olurdunuz bu olayda. Başka birinin yaptığı kötülüğe aynı kötülükle cevap vermek veya daha kötüsünü ona uygulamak, bu o anda şeytanın esiri olmak anlamına geliyor. Allah Teala yapılan bir yanlışlığa karşı kısas emrini veriyor. Ama düşüneceksiniz evvela. Olaylar dizisine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Birisi size bir kötü davranışta bulundu. O kişi derecat kaybeder. Bu kötü davranışı, zulmü size karşı yaptığı için siz mazlum olursunuz. Yani zulüm görmüş olursunuz. O da zalim olur. Zulmü yapan kişi olur ve kul hakkı doğar. Zulmü yaptığı anda onun amel defterine yaptığı zulüm kadar derecat nakıs olarak yazılır. Negatif derecat yazılır. O kadar derecatı kaybeder. Ya sizin amel defterinize kul hakkı doğduğu için zalim ne kadar derecat kaybetmişse, siz onun kaybettiği bütün dereceleri aynen kazanırsınız. Allah Teala ne diyordu? Allahu seriül hisab. Allah hesabı çok çabuk görür. Hemen görür demek. Öyleyse Allah Teala'nın hesabı hemen görmesi, anında iki tarafın birden amel defterine rakamların yazılarak

Olayla kaybedilen ve kazanılan dereceyi Allah'ın sıfırlaması demektir. Zulüm derecat kaybettirmiştir o kişiye ama aynı zulmün karşı tarafında bulunan siz zulmedilen kişi de derecat kazanmışsınızdır. Onun kaybettiği derecatla sizin kazandığınız derecat aynı derecattır. Onun yaptığı fiilin tam karşılığı ona negatif puanla ödettirilmiştir. Sizin gördüğünüz zulmün bedeli aldığınız pozitif puanla size ödenmiştir. Allah'ın hesabı tamamlanmıştır. Her şey merkezinde. Hatırlayacaksınız. Sümbül Efendi talebelerine diyor ki, benden sonra yerime kimin geçeceğini tayin etmek için sizin hepinizi İstanbul içine gönderiyorum. Gidin, bütün sizi üzen haksızlıkları, kötülükleri, yanlışlıkları tespit edin ve bana gelin. Herkes gidiyor. Akşama kadar dolaşıyorlar mahkeme mahkeme, karakol karakol. En haydutların, uğursuzların bulunduğu yerlere gidiyorlar. Tespit ediyorlar olayları. Akşam geliyorlar. Belki 100 çeşit olay anlatılıyor Sümbül Efendi Hazretlerine. Bu kadar öğrenci arasında birisi suskun. Hiç sesini çıkarmıyor. Sadece dinliyor. Herkes bitmiş. Herkes sıradan saymış yapılan onca haksızlıkları. Merkez Efendi Hazretleri diyor ki, evladım diyor, sen diyor hiçbir şey söylemedin, sustun. Efendim diyor, Efendimiz diyor, ben de gittim diyor. Onların gezdiği yerlerde ben de bulundum. Ama diyor, her şey merkezindeydi diyor. Zulüm yapana derecat kaybı söz konusu oldu. Zulüm görene de derecat kazancı söz konusu oldu. Her şey anında ödendi. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Her şey merkezindeydi diyor. Ve Sümbül Efendi'nin yerine Sümbül Efendi rahmetli olduktan sonra o geçiyor. Adı da Merkez Efendi oluyor. Bu olay sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bakınız, kötüye dönmesi kuvvetle mümkün olan, belki ikinci tarafı da birinciye hakarete götürecek olan ve ikisini birbirine düşürecek olan belki bir hasmane davranışlar dizisinin başlangıcını teşkil edecek olan bir olay, bir güzel davranışınızla sizin orada biter ve mutlaka sulh olursunuz. Şimdi burada bazı kardeşlerimizden e-mailler alıyorum. Falanca bana kötü davrandı. Ben o bana anlatınca hatamı, ne kadar büyük bir hata yaptığımın farkına vardım ve ondan af diledim. Ama o beni affetmedi ve af talebimi kabul etmedi diyor. Şimdi ikinci taraf olalım. Birisi bize kötü davranıyor ama arkadan kötü davrandığının farkına varıyor. Biz size ne tembih ediyoruz? Diyoruz ki aman, kimsenin kalbini kırmayın. Eğer bir kötü söz söylediyseniz, başka birini üzecek bir davranışta bulunduysanız, mutlaka Allah'ın huzurunda o kişiden af dileyin. Sizi affetmesi için ondan talepte bulunun. Hem Allah'a karşı sorumlusunuz, hem de ona karşı sorumlusunuz. Bizim kardeşlerimizin arasında böyle küslükleri olan kardeşlerimiz olmaz, olamaz.
Eğer oluyorsa o kardeşlerim hakkında çok üzüntü duyarım. Eğer başka birisinin bize yaptığı bir kötülükten sonra bizden af dilemesine rağmen biz onu affedemiyorsak, o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz demektir. Sevgili kardeşlerim, bizim aramızda olmaz. Eğer bir kardeşiniz sizin davranışınızdan huzursuz olmuşsa, sizin davranışınız onu rahatsız etmişse, ondan af dilemek mecburiyetindesiniz. Bu zaruri bir iştir. Mutlaka dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz siz tasavvuftan birisi olamazsınız. Allah Teala'nın dostları birini kıracak bir hareket yaptıkları zaman mutlaka ondan af dileyenlerdir. Allah Teala'nın dostları kendilerine kötülük edildiği zaman af dilendiği takdirde mutlaka affetmeleri lazım gelenlerdir. Cürmün derecesine göre af müessesesi çalışır ama mutlaka çalışmalıdır. Öyleyse şimdi hepinize sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, eğer bizim kardeşimizseniz, bizdenseniz, o zaman başka birisi yaptığı bir hata dolayısıyla sizden af dilediği zaman onu affetmemek sizin yetkiniz içinde olmamalı. Demelisiniz ki ben Allah yolundayım, öyleyse ben affetmek mecburiyetindeyim. Affı mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Şimdi burada iki taraf arasındaki ilişkilerde aftan sonra müessesenin, yani ikinci tarafı üzen davranış biçiminin tekrarlandığını görüyoruz. Bu bir büyük yanlıştır sevgili kardeşlerim. Eğer bir kardeşimiz bizim bir davranışımızdan rahatsız olmuşsa ve bize karşı tavır almışsa, biz de ondan öğrenmişsek ki biz ona karşı yanlış davranmışız, o zaman ondan af dilediysek o bizi affedecektir. Ama affettikten sonra biz gene kör kör parmağım gözüne der gibi o kişiye aynı hatayı tekrar ve tekrar yapmakta devam ediyorsak, o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz. Kör nefsimiz için, şeytan için etrafımızdaki insanların kalbini kırıyoruz. O zaman bir hesap yapın sevgili kardeşlerim. Neyin karşılığında neyi satın alıyorsunuz? Allah'ın dostu olmanın karşılığında şeytanın dostu olmayı satın alıyorsunuz. Bizim aramızdan şeytanın dostluğunu isteyenler varsa buyursunlar. Ama bu çatı, Allah'ın hidayet çatısı, Allah'ın dostlarıyla çalışır. Öyleyse küçücük şeylerden kendinize huzursuzluk çıkarıp arkadaşlarınızla küsmeyin. Küstünüz, eğer arkadaşlarınız sizden barışmanızı istiyorsa, o küstüğünüz kişi yaptığı hata dolayısıyla sizden af diledikten sonra onu affetmek mecburiyetindesiniz. Bir defa, iki defa, üç defa tamam, ama sizin bu affınız onu kötü davranışların esiri kılıyorsa, nasıl olsa affedileceğim diye ard arda hataları çok tekrar etmişse, etmekte devam ediyorsa, o zaman anlaşmazlığı ulaştırın irşat makamına. Sevgili kardeşlerim, bu ısrar ederse o kişinin aramızdan ayrılmasını neticelendirir. Biz
sizlerin birbirleriyle geçinemeyen, birbiriyle devamlı kavga etmekte olan kardeşlerimiz olmasını düşünmeyiz. Böyle insanlar olamazsınız. Eğer Allah'ın yolunda iseniz, Allah'ın yolunun gereklerini yapmak durumundasınız. Hiç kimseye Allah-u Teala zor kullanmaz. Biz de kullanmayız. Hiç kimseyi kullanmadık. Allah ne emir verirse onu uyguladık. Ama aramızdan ayırdıklarımız oldu. Allah'ın emriyle aramızdan ayırdıklarımız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, asıl olan toplumdur. Her fert topluma karşı olan görevini ait olduğu standartlarda yerine getirmekle mükelleftir. Bu Allah'ın yolunun selameti için, yolda olanların selameti için farzdır. Bozuk düzen bir tasavvuf hayatı olmaz. Allah-u Teala'nın yedi teslimini yaşamak, sürf ve sükun içinde bir nizamla oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, onları bakmayı bir bilseniz sevgili kardeşlerim, ne zaman gözünüze sadece güzellikleri görebilen bir gözlük takarsanız, o zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çirkinlikleri süzen, yokmuş gibi sayan, bütün güzellikleri yaşayan bir insan olmanızı ister tasavvuf. O zaman size kötü davrananlar bundan sadece utanç duyarlar. Onlara kızmazsınız. Onların o hatayı bir daha yapmamaları için onlara en güzel şekilde anlatırsınız. Neden hata yapıldı? Neden yapılmaması lazım? Nasıl daha iyi olabilir kardeşimiz? Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Biri size kötü davrandığı zaman siz ondan daha kötü davranabilirsiniz. Ama o zaman o şeytana esir olmuş, size o olayı yapmıştır, o yanlış davranışı. Ama arkasından şeytan sizi de esir etmiştir kendisine. Tasavvuftan birisi de tasavvufun dışındaki birisi gibi bir başkasının kalbini kırmıştır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuftaki insan başkasının kalbini kırmamak için büyük gayret gösteren insandır. Ona kötülük edilebilir ama o karşılığında kötülük yapmakla mükellef olmadığını, tam aksine o kötülüğü yapan kişiyi acaba nasıl o kötülükten kurtarabilirim diye çalışan bir insan olmalıdır. Bunun için ona kızmaması lazımdır, öfkelenmemesi lazımdır, küsmemesi lazımdır. Ne zaman sonuçlar negatife dönüşebilir ki kişi arasında? Sizin üzüldüğünüz bir olayı, o kişi kasıtlı olarak sizi üzmek üzere ona bildirmenize rağmen tekrar yapıyorsa, bundan vazgeçmiyorsa, o zaman onunla dost olmak mecburiyetinde değilsiniz. Zaten böyle bir kişi tasavvufa yakışmaz. Aramızda olmaması lazım. Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız. Bunu güzel davranışlarınızla